Digging down.

Mulher segundo meu pai. É que meu pai mesmo diz.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: But if we're to have a perfect understanding...
2: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Turgay Çelikel'e teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Dick Stuso ile başladık. Lo-fi folk ve vintage pop hissi taşıyan sıcak bir parça Well Acquainted dinleyerek. Şimdi Lo Borges radyonuzda olacak. Dinleyeceğimiz parçanın adı Aus Baroens olacak. Ardından Evinha'ya kulak vereceğiz. 60'ların Brezilya pop sahnesinin neşeli müzisyenlerinden bir tanesi ve çok bilinen bir klasik Olha Eu Aqui, o radyonuzda.

Yine Brezilya'dayız ve Rosinha de Valença radyonuzda olacak şimdi. Brezilya gitar geleneğinin en önemli kadın virtüözlerinden bir tanesi. Summertime dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Sırada Paco de Lucia var ve çok meşhur bir parça, Entre dos Aguas.

sabahlık Carabi dinleyerek devam edecek. Ketama ve Tumani Diabate'yi

İlk bölümü kapatıyoruz. İlk bölümü Rodrigo y Gabriela ile kapatıyoruz. Tamakun dinleyerek ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Orlando Cachaito Lopez ile başladık ve dinlediğimiz parça Mis Dos Pequeñas'tı. Buena Vista Social Club çevresinden efsane bir kontrbasçı dinledik. Şimdi Sabikas radyonuzda olacak. Milonga Flamenca dinleyeceğiz. Ardından Compay Segundo'ya kulak vereceğiz. Yine Küba'ya doğru dönerek La Negra Tomasa.

Küba'ya uğramışken tabii İbrahim Ferrer dinlemeden olmaz ve Boliviana dinleyeceğiz İbrahim Ferrer'den.

İbrahim Ferrer'in ardından Buena Vista Social Club'dan Omaro Portuondo ile beraber eski Havana ruhunu taşıyan bir sıcak parça dinleyeceğiz. Tierna Sabor.

Sırada Afro-Kubizm grubu var ve böyle Mani ile Küba müzik geleneklerini enteresan bir şekilde bir araya getiren bir grup. Onların yorumuyla Carabi radyonuzdan.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Küba ile kapatıyoruz. Afro-Cuban All Stars ile kapatıyoruz. Amor Verdadero dinleyerek. Öyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Turgay Çelikel'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
1: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Bank.

0: Merhaba Kainat. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Yıl 2026, ay 5, gün 140, Hızır 15.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 3, 1442 Rumi, Mayıs 7.
0: Sessiz Dünya Sakinleri Haftası.
1: Kokulya Fırtınası.
0: Günün sözü. Hayatta en değerli olan şey zamandır. Bunu sakın unutma. Kime hediye ettiğine dikkat et. Özdemir Asaf.
1: Günün tarihi. 528 yıl önce bugün, 20 Mayıs 1498'de Portekizli kaşif Vasco de Gama, Avrupa'dan deniz yolu ile Hindistan'a ulaşabilen ilk kişi olmuştu.
0: 224 yıl önce bugünse, yani 20 Mayıs 1802'de Fransız devrimiyle yasaklanan köleliği Napolyon Bonaparte Fransız kolonilerinde uygulamak üzere geri getirmişti.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Daha doğrusu 3. Açık Gazetesi ama ikincisi tatilde olduğumuz için çalınmamıştı. Yayınlanamamıştı. Şimdi 3. günü haftanın bayramın ardından başladık Açık Gazete'ye gene. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışımız Bob Dylan ve The Band grubundan Like a Rolling Stone, çok efsanevi bir şarkı. Onun da tam 17 galiba, değil mi? Evet, 17 Mayıs'ta Manchester şehrinde, İngiltere'nin Free Trade Hall denen salonda

0: çok önemli bir müzik tarihinde altüstlük yaratacak bir konserinden çalınmış bir parçayı dinlettik size. Ertuğrul Özkök'te T24'te 17 Mayıs tarihinde bu T24'te bunu yazmıştı. Ve bu Bob Dylan folk müzik alanında adı hızla yükselen bir şarkıcıyken ilk bölümde de gayet güzel folk Mr. Tambourine Man It's All Over Now Baby Blue Just Like a Woman çaldıktan sonra yani salonda da folk müziğini akustik gitardan ibaret sayan bir kalabalık vardı diye anlatıyor Özkök. İnsanlar da onu bu tek kişilik haliyle tanıyor ve seviyordu. Konserin ilk bölümü gayet güzel geçti. Ama ikinci bölümde sahneye 8 ton elektronik malzeme geldiğin ve sahneye döndüğünde Bob Dylan'ın elinde akustik bir gitar değil bir Fender Stratocaster elektrik gitar çaldığı ve seyirciyi asıl şoke edense arkasında tam anlamıyla bir rock band bulunması. Yani The Band grubuyla da böyle efsanevi rock grubuydu, rock and roll grubuyla da çıkmıştı beraber. Ve müzik tarihinin dönüşüm anlarından biri olacak. Baya başta çok ciddi itirazlar gelmiş dinleyicilerden. Hatta yani bu şarkıyı çalarken Like a Rolling Stone'u nasıl hissettiriyor kendini evsiz barksız olmak, büsbütün bilinmeyen biri haline gelmek, tıpkı yuvarlanan bir taş gibi diye devam eden sözlerinde tam 60 yıl önceki konserden o sırada rock tarihinin ilk haini de olarak ilan ediliyor. Böyle Judas diye bağırıyorlar. Hazreti İsa'ya ihanet eden, onu satan kişinin adını vererek ama sonra müthiş bir dönüşüm de oluyor. Şu dinleyen demin gitarlarını filan girin diye başlıyor. Hafif küfür de ederek ve belli bir kuşağın üzerinde en önemli ve uzun izleri bırakacak ünlü şarkı çalınıyor işte. Like a Rolling Stone, yoksulların şarkısı da aynı zamanda sokaktaki insanların, sokakta yaşayan insanların. Yani bir zamanlar çok fiyakalı giyinirdin, hayatının baharında serserilere bozuk para atardın değil mi? İnsanlar dikkatli ol bebek düşeceksin derdi. Senle hep dalga geçtiklerini düşünürdün. Orada burada gülerdin, herkese takılırdın. Şimdi ise çok sesli, yüksek sesle konuşmuyorsun ve pek gururlu da görünmüyorsun. Yemeğini de sokakta aşırmaya çalışanlar oluyor. Bu sana kendini nasıl hissettiriyor? Evsiz barksız olmak, tam bir bilinmezlik halinde olmak, yuvarlanan yüz yuvarlak, yuvarlanan bir taş gibi diye giden çok ilginç bir parça. Paçavralar içinde kullandığı lisan. Ona gitmelisin, seni çağırıyor, reddedemezsin. Hiçbir şeyin, kaybedecek hiçbir şeyin olmadığında görünmezsin. Şimdi artık gizleyecek bir sırrın kalmadı diye devam eden sözleri de var. İşte orada birdenbire müthiş bir dönüşüm, devrimci bir dönüşüm oluyor. Onun 60. yıl dönümünde biz de bu şarkıyla başlayalım dedik. Bob Dylan ve o zamana kadar hiç bilinmeyen The Band grubunun birlikte söyledikleri şarkılardan, o konserden en ünlülerinden bir tanesi Like a Rolling Stone'u dinledik. Evet, günün haberlerine bir göz atacak olursak özet olarak oldukça ciddi bir savaşa doğru bir gidişatın hızla çoğalmakta olduğu gibi bir bilgimiz var. Savaş çok yakın sürede bitecek, sona erecek demiş Trump. Donald Trump İran konusunda bir açıklaması var.
1: İki ay önce bittiğini de söylüyordu.
0: Evet, bitiyordu. Şimdi böyle bir açıklama yapmış gene. Son derece kaygı verici aslında gelişmelerden bir tanesi. Hep böyle kaygı verici haberlerle açıp kapatıyoruz ama çaresiz bir dünya halinden bahsediyoruz. Öbür yandan da İsrail Sumud filosundaki 430 aktivisti yani tamamını alıkoyduğunu duyurmuş durumda. İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabından küresel Sumud filosunda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğunu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiğini duyurmuş vaziyette. İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceklermiş. Yani böyle bir durum var. İsrail Devlet Televizyonu'nda da zaten İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar için ortak hazırlıkları tamamladı diye de dün akşam itibariyle güncellenmiş, 22.37 itibariyle güncellenmiş bir T24 haberi de var. Sumud filosuna ateş açıldığı haberi de var. Türkiye'den de önemli bir haber olarak gözümüze çarpan ne var? Bakıyorum. Tabii dün haberini veremedik. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşmiş olan Beşiktaş Belediyesi'ne bir operasyon da vardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Başsavcılık Koordinasyonu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma yürütüldüğü de duyurulmuştu. Böyle bir haberimiz de var. Peki, o zaman bütün bunları nasıl ele alacağımızı hemen düşünüp karar veririz. Ama önce tarihte bugüne bir göz atalım.
1: 1795 yılında bugün Fransa'da baldırı çıplaklar, Prairiel isyanında yeniden ekmek ve hiçbir zaman yürürlüğe konulamamış olan 1793 anayasasının kabulü için ayağa kalkıyorlar fakat başarılı olamamışlar. Bu baldırı çıplaklar yani sans culotte sözü aslında Fransız devrimi döneminde 1789 ile 1799 arasında soyluların ve ruhban sınıfı mensuplarının giydiği bu dizden bağlı vücuda yapışan pantolonların yani kilotun yerine çalışırken daha rahat hareket edebilmelerini sağlayan uzun bol pantolonlar giymeyi tercih eden Parisli işçiler ve küçük burjuvalar, esnaf vesaire için tanımlanan bir, onlar için söylenen bir söz, sankilot. Devrim yıllarında baldırı çıplaklar, Türkçe'ye baldırı çıplaklar diye çevriliyor tabii. Kısa sürede ciddi bir güç haline geliyorlar. Ağırlıklı olarak küçük burjuvalardan ve işçilerden meydana geldikleri için sokağın iktidarını temsil ediyorlarmış. Birbirlerine o güne dek adet olduğu üzere monsieur yani bayım şeklinde değil citoyen yani yurttaş. Citoyen
0: yani vatandaş, evet, yurttaş. Evet,
1: şeklinde hitap ediyorlar. Jacobenlere olan desteğiyle siyaset arenasında etkili bir güç haline gelen baldırı çıplaklar Jacoben terör döneminde Jacobenlerden uzaklaşmaya başlıyor ve Robespierre'in devrildiği 1794 darbesi veya karşı devriminde onu savunmuyorlar. Hakları için 1795 yılında bugün tekrar giriştikleri isyansa başarısız oluyor.
0: Evet, 1795'teki ikinci isyan sans-culotte, donsuzlar diye de çevriliyor. Başarısız olmuş. 1802'de bugünse Osmanlı'nın bu zamana kadar bilinen ilk kadın isyanının yaşandığı kayıtlara geçmiş durumda. 10 Ağustos 1801'de Padişah 3. Selim'in bir fermanla tüccarların dışarıdan Bursa'ya getireceği emtia yani mal mülk yüklerinden 110 kuruş olan vergiyi 220 kuruşa çıkarması emrediliyor. Yani iki katına çıkarılıyor. Yeni gümrük tarifesi uygulanmaya başlar başlamaz da tüccarın ayağı Bursa'dan kesilivermiş. Aynı sıralarda büyük bir çekirge afetine de uğruyor Bursa'da. O topraklarda o yıl neredeyse zahire ve hububat ürünü alınamaz oluyor. Çekirge felaketi ve işsizlik yetmiyormuş gibi bir de yangın felaketi biniyor üstüne ve Bursa'nın 2/3 yanıyor. Kıt kanaat geçinmekteyken yangın afetiyle yiyeceklerini de kaybedenlerin tek umudu sağlam kalan tezgahlarda üretimi sürdürüp el emeği ipekli, pamuklu dokumalarının tüccar tarafından iyi fiyatlara satın alınabilmesi iken Padişahın koyduğu yüksek gümrük vergileri bunu da engelliyor. Dokuma işlerinde çalışan kadınlar da Nisan ayından itibaren 1802'de şehre gelen gümrük görevlilerine baş kaldırıyorlar. Gümrük yani fiyatları şöyle bir şey oluyor tabii. El emeği ipekli pamuklu dokumaların tüccar tarafından iyi fiyatlara satın alınabilmesi tek umut iken padişahın koyduğu yüksek gümrük vergileri de bunu engelleyince dokuma işlerinde çalışan kadınlar da Nisan'dan itibaren şehre gelen gümrük görevlilerine baş kaldırıyor. Hatta taşlıyorlar. 20 Mayıs'ta ise 1802'de 3. Selim'in fermanı şehre geliyor ve o gün fermanın okunmasını engellemek isteyen 3000'den fazla kadın ellerinde sopalar, baltalar, et satırları ve taşlarla mahkemeyi basıyorlar. Kadınlardan güç alan esnaf da ferman okunduktan sonra işittik ve itaat ettik diyerek fermanı kabul etmeleri gerekirken bunu yapmıyorlar. Vergiye itiraz ettiklerini de dile getiriyorlar. Böylece ferman uygulanamıyor ve kadınlar kazanıyor. 1802'de 19. yüzyılın hemen başında Osmanlı topraklarında bilinen ilk kadın isyanı başarıyla sonuçlanmış oluyor. İlginç bir durum yani. Evet, şimdi bakalım haberlerimize neler oluyor, neler bitiyor. Bu öncelikle tabii savaş meselelerine bakalım.
1: Tabii. İsrail Devlet Televizyonu'nda çıkan haberle başlayalım isterseniz.
0: Evet.
1: İran'a yönelik saldırıya hazırlık haberleri zaten sık sık artık Amerikan basınında da İsrail basınında da yer alıyordu. Şimdi İsrail Devlet Televizyonu İsrail ve Amerika'nın İran'a yeni saldırılar için ortak hazırlıkları tamamladığını duyurdu. Devlet televizyonu dediğimiz KAN. KAN'a konuşan Amerikalı bir yetkili İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ordularının yeniden savaşa başlamak için ortak hazırlıkları tamamladığını söylemiş. Haberde Tel Aviv'deki askeri ve siyasi kadronun Amerika ile İran arasında varılan geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği de belirtilmiş durumda. Donald Trump dün yaptığı açıklamada pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı son bir saat kala Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne böyle 2-3 gün diye söylemişti dün. Erteleme kararı aldığını açıklamıştı ancak iyi bir anlaşma, iyi bir teklifte bulunmaları gerektiğini İran'ın söylemişti. Bir yandan da arabulucu devletlerin işte girişimleri sonucu anlaşmaya varılacağını düşünüyorum. Ancak öyle olmazsa yıkım olur demişti. Şimdi de savaş hazırlıkları yapılmış. Ayrıca Donald Trump da dün gece bir açıklamada bulundu. Anlaşma olmazsa bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir ama bundan henüz emin değilim demiş.
0: Neye göre karar veriyor belli değil ama tamamen zaten ipin ucunun çözülmüş hatta kaçmış olduğunu da söylemek mümkün. An be an değişen kararlarla yönetiliyor. Binlerce hatta çok da yüksek sayıda insanların hayatının söz konusu olduğu bir dönemden bahsediyoruz yani olaylardan. Yani son bir saat kala erteleme kararı rica üzerine diyor. Yani savaştan bahsediyoruz. Binlerce insanın ölüm kalım meselesi olduğunu. Sadece bir saat kalmıştı. Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. Şu anda saldırılar gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı gibi bir tipik konuşma yapmış. Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz demiş. Tamamen bu uzun yıllar sürdürdüğü ve çok başarılı bulunduğu, zenginliğine de zenginlik kattı televizyon dizisi Çırak değil mi? Çırak.
1: Evet, Çırak.
0: Onu yönetir gibi yapıyor. Yani you're fired diyor. İran'a mesela sen kovuldun diyor. Dünyadan da evrenden de kovuldun diyebilecek nitelikte. Öyle yönetiyor televizyon şeyiyle yani. Öte yandan da tabii şeye bakalım, İsrail ordusundan uluslararası sularda silahlı saldırı Sumud filosuna ateş açıldığı haberiyle de devam edebiliriz yani. Gazze'deki ablukayı delmek ve bölgeye insani yardım ulaştırabilmek için yola çıkan küresel sulh filosundan ki kendimiz bizde bir kısmıyla Marmaris'te Özdeş'in yaptığı söyleşilerden bir kısmını da yansıtabilmiştik size. Oradan da gelen bir son dakika haberi var. Dilan Kaya Karar Gazetesi'nden dün öğleden sonra akşam üzeri vermişti bunu. Kriz masası uluslararası sularda rotasına devam eden filoya İsrail ordusu tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini, Alcyon ve Girolama isimli teknelere kurşun sıkıldığını da duyuruyor. Yani daha önce yüzlerce aktivisti alıkonmuştu Sumut filosunun, açık denizlerde bir kez daha hedef alındı. Tamamen uluslararası kurallara ve hukuka, Birleşmiş Milletler'e tamamen aykırı. Filoyu durdurmak için müdahalelerini de sertleştiren İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden sivil teknelere gerçek mermilerle ateş açıldı. Bu yeni bir durum herhalde. Daha önce çok sık rastlanmış bir durum değil. Ve bu sıcak dakikaların detayları da kamuoyuyla paylaşıldı diyor. Kriz masasından sahadan aktarılan bilgilere göre daha önceki müdahalelere rağmen Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdüren filodaki iki tekne doğrudan hedef alınmış. Alcyon ve Girolama. İsrail güvenlik unsurları deniyor. Onların teknelerin önünü kestiği güvenlik oluyor bu. Aktivistlere silah doğrultuyor ve teknelere kurşun sıktı. Olayda can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair detaylı bilgi henüz paylaşılmadı diyor. Ve küresel sumut filosu son bir ay içinde İsrail ordusunun sistematik ve uluslararası hukuka aykırı, tamamen aykırı saldırılarına maruz kalıyor. 2026 bahar misyonu kapsamında yaşadığı önceki saldırılarda kayıtlara geçmişti. Yani 29 Nisan Girit Adası açıklarında Gazze'ye 600 deniz mili uzakta 177 aktivist alıkonularak kötü muamele görmüştü. 18 Mayıs saldırısında da 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filo ikinci saldırıya uğruyor tamamen uluslararası sularda. Aralarında 74 Türk vatandaşının da bulunduğu yüzlerce aktivist alıkonmuş ve iki tekneye el konmuştu. Aslında tam listesi de veriliyor. Okumak uzun süreceği için yapmıyoruz ama muazzam bir olay yani. Bu Sumud'la ilgili olarak onu da söylememiz lazım.
1: Evet, toplamda 430 kadar aktivist şu anda alıkonmuş durumdalar. Bunlar Aşdod Limanı'na götürüyorlarmış. Birkaç gün içerisinde deport edilmeleri de bekleniyor. Marmaris'ten 54 tekne yola çıkmıştı. Rodos'tan da katılımlar olacaktı. Daha sonra zaman zaman bozulanlar vesaire falan olabiliyor gerçi. 50'nin üzerinde teknenin tamamına saatler süren bir operasyonla el koymuş. Bu sefer hem Yunanistan açıklarında hem Türkiye'nin hemen ilerisinde yani Kıbrıs açıklarında bu da öncekilere göre çok daha ileri bir noktada yani Gazze'ye yaklaşmadan müdahale ediliyor olmasının sebebi Akdeniz'in hemen hemen her alanında ben bir kere müdahalede bulunurum diyor İsrail. İkincisi bu tekneler bu sefer ilk birinci Sumut filosundan sonra taktik biraz değiştirmişlerdi. Buna yer verdik önceki yayınlarda. Mesafeleri açıyorlar hem gruplar olarak hem bireysel olarak tekneler aralarındaki mesafeyi açıyorlar. Dolayısıyla bir donanmanın müdahale etmesi için bir de ilk zaten müdahale olmasaydı 80 kadar tekneye çıkması bekleniyordu. Bunların her birine aynı anda müdahale etmek çok zor İsrail açısından. Dolayısıyla açıklarda bu grupları çeşitli şeylere bölerek çevreleyip bölerek teknelere el koymaya bu sayede ablukayı kırmalarını engellemeye çalışıyordu İsrail.
0: Evet, daha önceki açıklamada bu benim biraz önce okumaya çalıştığım bir daha son dakika haberiydi. Ama sonradan küresel sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin açıklamada işte 10 teknenin yoluna devam ettiği ifade edilmişti.
1: Onların hepsi alındı.
0: alındı sonra, evet. Ve uluslararası, yani filoda yer alan sürpriz isimlerden biri de dünyaca ünlü John Wick diye bir karaktere olan aşırı benzerliğiyle tanınan ve sosyal medyada fenomen haline gelen Türk aktivist, Türkiye'li aktivist Ömer Aslan'mış ve saldırının başladığı andan, o sıcak dakikalardan tekneden yayın yapan Aslan, yaşanan dehşeti cep telefonuyla saniye saniye kaydetti diyor. Tabii ondan sonraki durum bilinmiyor şimdi. Evet, bu konulara devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim ama ara vermeden bir de son başka bir çatışma ve savaş haberi var. Diken'den savaş değil de daha doğrusu bir ayaklanma haberi. Bu sabah itibariyle 7.30'da, 7.27 itibariyle Diken'den okuyabileceğimiz bir şey. Latin Amerika ülkelerinden Bolivya'da halkın sokaklarda olduğu, 120 gözaltı yapıldığı haberi vardı. Bolivya'da hükümetin istifasını talep eden protestocularla güvenlik güçleri arasında ciddi olaylar çıkmış ve gözaltına alınanların sayısı 120'ye çıkmış durumda. Son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı 2 haftadır devam etmekteydi protestolar. Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep ediyorlar ve güvenlik güçleriyle de çatışıyor protestocular. Çıkan olaylarda 63 kişi daha gözaltına alınınca toplam sayı 120'ye yükselmiş. Ama olaylardan hakkında yakalama kararı bulunan eski devlet başkanı Morales'i sorumlu tutuyor Paz hükümeti. Neler olacağını La Paz hükümeti henüz bilinmiyor. Öte yandan da Küba'ya da her an müdahale edilebileceği yolunda haberler de ortalıklarda uçuşuyor. Onlardan da bahsedelim. Ama şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo.
4: Oh, Granny.
3: Sakat Muhabbet.
4: Did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
4: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven just before you were born.

0: Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
3: Açık Gazete.
4: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30'u 3 hatta 4 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Ve biraz daha birkaç ayrıntıyı da verelim. Yani Türkiye dahil 10 ülkeden İsrail'e küresel Sumud filosu tepkisi verildiği, bunun da uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtiliyor. Akşam ekinde de değinilmişti buna ama bir kez daha altını çizmekte yarar var. Yani uluslararası hukukun bu kadar apaçık bir şekilde ihlal edilmesinin ancak böyle büyük savaş öncesi dönemlerde görülebilecek şeyler olduğunu, yani 2. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemlerde de görülen şeyler gibi, yani Birleşmiş Milletler'in kurulduğundan bu yana görülmüş, çok ender görülmüş olayların sürekli devam ettiği ve dünyanın da büyük ölçüde sessiz kaldığı şeyler oluyor. Hem Gazze'deki gerçekleştirilen soykırım, jenosit durumu, hem de bu şimdi ona ilaç ve yiyecek götürmekten başka bir amacı olmayan destek filosunun, küresel sumud, direnç filosunun tepkisinin de sadece şimdilik 10 ülkeden geldiğini de söyleyebiliriz. Yani Türkiye ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 4 kıtadan 10 ülkenin dışişleri bakanları bu askeri müdahaleye karşı ortak bir deklarasyon yayınlamışlar. Bu da bir başlangıç olarak kabul edilebilir herhalde. Saldırıyı en güçlü şekilde kınayan ülkeler Anka Haber Ajansı'nda var bu haber. Ortak bir deklarasyonda gözaltına alınan uluslararası aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını ve Tel Aviv'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ediyorlar. Dört kıtadan tek sesleniyor. Açık bir hukuk ihlali. Farklı coğrafyalardan ve siyasi bloklardan gelen 10 ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından eş zamanlı olarak paylaşılmış ve tamamen sivillerden oluşan, barışçıl ve Gazze'deki insani felakete dikkat çekmeyi amaçlayan meşru bir girişimin vurulduğu haberi vardı. Bunu protesto ediyorlar.
5: Bu tabii sadece 10 ülke değil aslında tepki gösterenler. Mesela Meksika falan da kendi vatandaşlarının alıkonulması üzerine İsrail'e tepki göstermiş. Ancak burada bir tür yeni bir blok ya da işte İsrail karşıtı ittifak gibi bir durumun olduğuna dikkat çekmiş zaten haberde Karar Gazetesi. 10 ülke dışişleri bakanları ortak bir açıklama yapıyorlar. Bunun dışında bir de teker teker tepki gösteren ülkeler var tabii.
4: Evet, onları da sayalım aslında. Türkiye Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Endonezya, İspanya Krallığı, Kolombiya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Maldivler Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın Dışişleri Bakanları Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl, sivil bir insani girişim olan küresel sumut filosuna yönelik İsrail'in mükerrer, yani tekrarlanan saldırılarının en güçlü şekilde kınandığını söylüyorlar. Ve derhal sivillerin emniyet ve güvenliğine ilişkin ciddi endişelerini ifade ediyor. Ve derhal serbest bırakılması, tüm aktivistlerin ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorlar. Sayıları çok yeterli olmayabilir ama burada bir adım ileri gidilmesinin de gerçekleştirildiği anlamına gelebilir ayrıca. Ve barışçıl insani girişimlere yönelik mükerrer saldırıların, bu tekrar eden saldırıların uluslararası hukukla ve seyir sefer serbestliğine, yani denizlerinde serbest seyahat yapılabilmesini engelleyen kayıtsızlığın yansıması, buna gösterilen kayıtsızlığın yansıması olduğu bu vurgulanıyor. Yani tepki gösterilmediği için bakanlar uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, sivillerin ve insani misyonların korunmasını sağlama ve cezasızlığın sona erdirilmesiyle söz konusu ihlaller bakımından hesap verilebilirliğin temini amacıyla somut adımlar atma çağrısında bulunmaktadır diyorlar. Yani bir başlangıç olarak önemli olduğunu söyleyebiliriz belki de. Ne dersin?
5: Bakalım göreceğiz. Bunun devamı nasıl gelecek? Bu ülkelerin önemlice bir kısmı İsrail'e yönelik tam boykot fiilen uygulamamaktalar. Dün Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla İstanbul'da Tünel Meydanı'nda bir eylem oldu. Orada da hatırlatıldı. Türkiye bir yandan İsrail'e karşı açıklamalar yapıyor, Filistin'in yanında olduğunu söylüyor. Ama öte yandan Azerbaycan petrolü Mersin Limanı üzerinden İsrail'e gitmeye devam ediyor ki %30'unu İsrail enerjisinin karşıladığı söyleniyordu. Tam ambargo uygulayın, İsrail'i ise tanımaktan vazgeçin, korsan devlettir diye bir açıklama yapmışlardı.
4: Evet, bir ilginç gelişme de Yunanistan'dan geliyor, onu da söyleyelim. Atina'da, başkent Atina'da bu İsrail'in müdahalesi sonucu Gazze filosuna, Sumud filosuna protesto, bu pek sık rastlanan bir şey değil, yeni bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yüzlerce kişi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı önünde başkent Atina'da pazartesi günü İsrail'in bu müdahalesini protesto etmişler.
5: Ve özellikle... bu yeni değil Ömer Bey. Yunanistan'da çok büyük eylemler oluyor bu arada Filistin, evet, için. Çünkü Yunanistan İsrail'le en yakın hükümetlerden bir tanesi. Çok yakın ilişki içerisindeler ve Yunanistan solu uzun zamandan beri çok büyük eylemler örgütlüyorlar. Benzer bir durum İtalya'da da var. İtalya'da Meloni iktidarı İsrail'le çok yakın, buna karşı son derece militan eylemler gerçekleşiyor. Hatta grevlerin gerçekleştiği
4: işçi, tek ülke. İşçi grevleri oldu.
5: Evet, İtalya'da da.
4: İtalya'da da.
5: Bu son saldırının ardından dünyanın birçok yerinde yine eylemler gerçekleştirildi zaten, Avrupa'da da.
4: Evet, şimdi şey de ilginç tabii, bu arada Trump ve Netanyahu'nun başına da ödül konmuş.
5: Evet.
4: Halk TV'nin haberi bu. İran savaş geriliminde sürpriz silahını kullanmaya hazırlanıyor diyor alt başlığında haberin. İngilizlerin aktardığına göre, Britanya kaynaklı bir haber, İran parlamentosu Trump ve Netanyahu'nun başına 58 milyon dolar ödül koymaya hazırlanıyormuş. Henüz koymamış. The Telegraph ve Iran Wire diye, yani hem Britanya'dan The Telegraph gazetesinin hem de Iran Wire diye bir haber sitesinden kaynaklı bu habere göre İsrail parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, İslam Cumhuriyeti askeri ve güvenlik güçlerinin karşı eylemi başlıklı bir yasa tasarısı hazırladıklarını duyurmuşlar ve İran, Amerika ve İsrail'e karşı sürpriz silahını çekti deniyor.
5: Ve yani de... Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında doğrudan yakalama emri varken ve mahkeme sözüm ona neredeyse bütün devletler tarafından tanınıyorken başarılı olamadı ama yani 58 milyon dolar yani işe yarar mı göreceğiz tabii.
4: Nasıl bir İran'ın tabii bir de. Fiyat bilmiyoruz ama.
5: Evet, onu da bilmiyoruz.
4: Bu nasıl saptanmış ama yani ayrıca da CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper'ın da hedef listesinde olduğu belirtilmiş. Böyle bir, yani bir dizi film seyredermiş duygusundan da kendimi alamıyorum doğrusu. Bu arada çok da ilginç bir başka haber de vardı, dün de değindin sen. Haluk Levent'in İsrail'i eleştirirken uluslararası yayının kesilmesi haberi var. Buna ne diyeceğiz?
5: Evet, Azerbaycan'da bu da yaşanıyor. Azerbaycan da İsrail ile çok yakın ilişkiler içerisinde olan bir ülke. Orada Bakü'de düzenlenen bir forumda konuşma yapıyor Haluk Levent. Önceden söylememiş, politik bir konuşma yapacağını söylememiş. Sonra politik içerikli bir konuşma yapıyor ve işte öldürülen 20 bin Gazze'li çocuk için de ağlayın diyor. Biz Yahudi toplumuna karşı değiliz, onları seviyoruz ama biz İsrail'in Siyonist politikasına karşıyız diyor. Fakat sansüre uğramış bu
4: Ya
5: sözlerini.
4: şey de söylemiş, pardon araya girdim ama yani o da ilginç. Yeni algılarla sanki dünyanın Yahudi olmayan bütün insanları Yahudilere karşıymış gibi bir izlenim veriliyor. Hayır, dünyada hiçbir zaman Yahudi olmayan toplumlar Yahudilere karşı olmadı. Neden olmadı? Bizler mesela Piyanist filmiyle ağladık. Çizgili Pijamalı Çocuk filmiyle ağladık. Hitler soykırımında Yahudilerin atalarına yapılan o soykırıma ağladık ve her gün izleyerek ağlıyoruz demiş. Biz İsrail'in Siyonist politikasına karşıyız demiş. Nasıl sizin için ağlıyorsak sizler de lütfen sadece son 2 yılda soykırıma uğrayıp öldürülen 20 bin Gazze'li çocuk için ağlayın diyorlar. Çok ilginç aslında. Tam bu sırada ne olmuş?
5: Yayın kesilmiş. Canlı yayından çıkmış Azeri televizyonları. Dolayısıyla konuşmanın bu kısmını kimse duyamamış. İsrail eleştirileri bölümünü.
4: Eurovizyon gibi bir şey olmuş yani.
5: Artık bilmiyorum. Ama daha sonra açıklama yapmış. Sansür uygulasalar da diyor Haluk Levent. Sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz.
4: Evet. Bir de şeyi de ekleyelim buna. Tabii Biyanet'in haberinde var. Kudüs'te yüzlerce Yahudi, Hristiyan ve Müslümanın insan hakları ve barış için birlikte yürüdüğü. Yani aralarında Mescid-i Aksa'nın da olduğu Harem-i Şerif'te Müslüman ibadethanelerin yıkılması için Kudüs gününde eski kente bayrak diken Siyonistlere karşı bir araya gelen Hristiyan, Dürzi, Müslüman ve Yahudi İsrailliler ırkçılığa yanıt olarak inançlar arası yürüyüşte eski kente yürümüşler. Yani eski kentte tabii İslamiyet'in kurulduğu yerden bahsediyoruz, Kudüs'ten. Bütün dinler için kutsal olan yerde. Bu da bir değişik durum. Yani çok karmaşık bir durum var ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu an aynı anda Kaliforniya'da San Diego, Kaliforniya eyaletinin ikinci büyük kenti San Diego kentinde İslam merkezine silahlı saldırıda ikisi saldırgan 5 ölünün olduğu haberi var.
5: Evet, şu ana kadar 3 kişiyi öldürdüğü söyleniyor. Saldırganların 17 ve 18 yaşlarında oldukça genç saldırganlardan söz ediyoruz. Terör saldırısı olup olmadığı yani nedense söz
4: Bunu tartışılıyor.
5: beyazlar bu da şeyleri saldırıları yaptığında terör
4: Terör olmuş.
5: saldırısı tam olarak olmuyor. Evet, eğer Müslüman olsaydı hemen terör soruşturması açılırdı. Nefret suçu demişler ama. Nefret içerikli bir takım belgelere ulaşmışlar. Evlerine yapılan baskınlarda yani ırkçı katliamdan söz ediyoruz. İslam merkezine yönelik. İslam merkezi denmesinin sebebi de sadece cami değil aynı zamanda okul da varmış orada. Özel okul işte ilkokul, ortaokul vesaire gibi. Dolayısıyla çocukların falan da gitmekte olduğu bir yer. 3 kişiyi vurarak öldürüyor. 2 saldırgan daha sonra da intihar ediyorlar. Ekiplerin 2 ayrı adreste ele geçirdiği yazılı dokümanlar yani evlerine baskın yapıldıklarında saldırganların sadece camiye karşı değil birçok farklı gruba karşı derin bir nefret beslediğini ortaya koyuyor denmiş. Olayı bir nefret suçu olarak soruşturduklarını niteleyen anlatan özel ajan Remley cevapları bulmak için hala elektronik verileri inceliyoruz. Yani el konulan laptop, işte telefon vesaire. Ancak şimdiden kesin olarak şunu söyleyebilirim ki çok sayıda insana karşı geniş bir nefret besliyorlar diye bir açıklamada bulunmuş.
4: Evet, yani gereksiz bir paniğe yol açmadan iletişim kurmak istiyoruz. Zira günün sonunda hayatlarımızı yaşamaya, camiye özgürce gelmeye ve çocuklarımızı okullarına götürmeye devam etmek zorundayız diye de Medeni Haklar Kuruluşu Amerikan İslam İlişkileri Konseyi var, CAIR diye kısaltılıyor. Onun Kaliforniya Şubesi Başkanı Hüssam Eylüş böyle bir açıklama yapmış. Yani hiçbir şey bilmiyoruz ama güvenlik protokolleri eksiksiz bir şekilde yürürlükteydi. Kaliforniya genelindeki camilerle iletişime geçtim diyor kendisi onların başında. Gereksiz bir paniğe yol açmadan iletişim kurmak, zira günün sonunda hayatlarımızı yaşamaya, camiye özgürce gelmeye ve çocuklarımızı da okullarına götürmeye devam etmek zorundayız diye bir vicdani açıklama da yapmış ama neler olacağı bilinmiyor. Evet, oradan devam edelim istersen.
5: Evet, diğer askeri gerilimlerden söz edelim biraz. Hem Rusya hem Küba meselesi var dünyanın
4: Evet.
5: gündeminde. Dün akşam ekinde biraz bahsettik. Politico gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya askeri müdahale seçeneğini gündeme aldı deniyor. İran'da bir türlü istediğini alamadı bildiğiniz üzere Donald Trump. Dönüşte bir uçak gemisinin ülkeye geri gelmekte olduğunu söylemişti. Dönüşte Küba'ya da bir uğrayı verecek. Zaten Küba düşer diye bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi de tehditlerine devam ediyor. Bir askeri hazırlık içerisinde olduğunu Amerikalı yetkililer Politico'ya bildirmişler. Küba yönetiminin zayıf olduğunu düşünüyormuş Donald Trump. Bu yetkili, Politico'ya konuşan yetkili, yaptırımların sıkılaştırılmasının ve Amerika'nın Venezuela ile İran'daki askeri kazanımlarının Havana'yı masaya oturmaya korkutacağı, yani masaya oturmaya zorlayacağı varsayımının boşa çıktığını, İran'daki durumun karmaşıklaşması ve Kübalıların beklenenden çok daha dirençli çıkması nedeniyle artık askeri seçeneğin masaya geldiğini söylemiş. Önümüzdeki günlerde yani böyle bir müdahalenin olma ihtimalinden söz ediliyor. Öte yandan diğer bir savaş Ukrayna'da devam etmekte. Rusya'nın işgali devam ediyor. Putin de birkaç hafta önce savaş bitmek üzere diye ani ve tuhaf bir açıklamada bulunmuştu. Fakat şimdi Halk
4: Ondan
5: TV'de
4: sonra da şeye gitti, değil mi? Çin'e gitti hemen
5: şu anda da
4: Trump'ın
5: Çin'de.
4: arkasından. Şu
5: Evet.
4: anda Çin'de bulunuyor kendisi. Yani tamamen bir uluslararası trajikomedi oynanıyor.
5: Rusya'dan sınırda nükleer tatbikat haberi var. Rusya ile Belarus, bu Belarus da biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'na ilk haftalarda dahil olmuştu. Rusya oradan Belarus üzerinden saldırmıştı
4: Evet,
5: başkent
4: Belarus'un
5: Kiev'e.
4: eski adı da Beyaz Rusya'ydı. Evet, öyle denirdi.
5: NATO ile süregelen gerilim ve Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin arttığı bir dönemde ortak askeri tatbikat düzenledi deniyor Rusya ile Belarus arasında. Tatbikatta nükleer mühimmatın sevkiyatı ve kullanımına yönelik hazırlıklar da senaryoya dahil edilmiş. Ukrayna'dansa Belarus sınırı uyarısı gelmiş. Ukrayna yönetimi Belarus sınırındaki askeri hareketliliğe dikkat çekerek olası yeni bir cephe ihtimaline karşı Batı'yı dünyasını da uyarıp daha fazla destek istemiş.
4: Evet. Peki oradan da Türkiye'deki haberlere de biraz bakalım, değil mi?
5: Tabii öyle yapalım. Mersin'deki cinayetler vardı ve hatırlayacaksınızdır. 2 günden beri bir saldırgan önüne gelen yerde, çeşitli yerlerde, farklı mahallelerde, hatta işte petrol istasyonlarında, akaryakıt istasyonlarında önüne gelenlere ateş açıyordu. Bunun sonucunda Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 6 kişi öldürüldü. Bir tanesi ise eski eşi bu saldırganın.
4: Yani adeta bir terör filmi gibi, yani benzetmek gibi olmasın ama aklı zekasını durgunluk vere akıllara durgunluk verecek olaylardan sık sık bahseder durumda kalmaktayız.
5: Evet, 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı diye yer alıyor tüm gazetelerde.
4: Ve bir de çok pardon sözünü kestim. Çok ilginç, yani dehşet verici bir detay da var. Bir haritası var saldırıların. Yani bir 2 gün boyunca Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 gün boyunca Metin Ö diye soyadı verilmemiş, 37 yaşında. Aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi tek tek silahla vurarak öldürüyor. 8 kişiyi de yaralıyor. Yani güvenlik güçleri helikopter destekliği yürütüyorlar takibi. Kırsal bir evde sıkıştırılmış seri katil yakalanacağını anlayınca intihar ederek yaşamına son veriyor. Ama adım adım cinayetle katliam güzergahından bahsediliyor yani. bir ölüm rotası adeta izliyoruz. Kronolojisi şöyle. İlk istasyon Kadelli Mahallesi. Bir yıl önce çalıştığı kasap ve lokantaya giderek eski mesai arkadaşı Ahmet Ercan'la eski iş yeri sahibi Sabri Pan'ı tabancayla vurarak katlediyor. İkinci istasyon Yeniköy Mahallesi'ne geçiyor. Olay yerinden belli bir plakaya beyaz renkli bir otomobille kaçıyor. Yol üstünde bir akaryakıt istasyonunda duruyor. Mola veriyor. Ve oradaki tır şoförünü Gökhan Selfioğlu'nu kurşun yağmuruna tutarak öldürüyor. Aynı mahallede karşılaştığı Abdullah Koca'yı da motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlayarak ölümüne sebep oluyor. Bunlar belli iki gün boyunca devam ediyor. Üçüncü istasyon Darıpınarı Mahallesi. Çamlıyale ilçesine geçiyor saldırgan. Yol kenarında yürümekte olan eski eşi Arzu Özden'i hedef alarak hayattan koparıyor. Son istasyonda Karakütük Mahallesi, kırsal alana doğru yolculuğunu sürdürüyor. Kan dondurucu yolculuğunu Metin Ö. Bölgede çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı da vurarak öldürüyor. Bu seri cinayetleri işlediği güzergah üzerinde karşısına çıkan ve olayla hiçbir bağı olmayan 8 sivil vatandaşı da silahla yaralıyor. Yani kolluk kuvvetleri seri katil alarmı vermişler. Mersin İl Jandarma Komutanlığı bölgeye komando ve asayiş ekipleri sevk ediyor. Havadan helikopterler, bir kişiden bahsediyoruz. Karadansa takip köpekleri ve termal kameralar kullanılıyor. İnsan avı gece boyunca sürdü diyor. Kaçışta kullandığı otomobil bir yerde terk edilmiş bulunuyor. Sonra da bir ıssız bir evde gizlendiğini tespit ediyorlar. Kıstırılınca da namluyu kendine çevirip abluk altına alınca kafasına ateş etmiş. Peki sonraki habere ne diyorsun?
5: Nedir silahlı, sonraki haber?
4: Silahlı saldırı için yayın yasağı getirilmiş.
5: Evet.
4: Niye?
5: Bir açıklama mı istiyorsunuz?
4: Neden yasak diye bir sorun var sadece.
5: Peki o zaman madem yasak başka habere geçelim.
4: Geçelim.
5: CHP lideri Özgür Özel Economist'te bir makale yazdı. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi Macaristan'a benziyor ancak daha zor demiş. Economist dergisi için kaleme aldığı yazıda Viktor Orban döneminin sona ermesini örnek gösteriyor. Özgür Özel ve Macaristan ve Türkiye arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ele almış. Şöyle bir bölümü var yazının. Türkiye'de demokrasi mücadelesi Macaristan'dakinden daha zor. Yalnızca Türkiye Avrupa Birliği'nin kurumsal çerçevesi dışında olduğu için değil, aynı zamanda daha büyük, daha karmaşık ve jeopolitik fay hatlarıyla bölünmüş bir ülke olduğu için demiş ve uzun bir analiz yapmış bu dergide çıkan makalesinde.
4: Evet, ayrıntılı yani ve şeyi de söylüyor, Türkiye'nin demokrasi mücadelesi Macaristan'dan daha zor ama Türkiye'nin yalnızca diyor, Türkiye AB'nin Avrupa Birliği'nin kurumsal çerçevesi dışında olduğu için değil, bu aynı zamanda daha büyük, daha karmaşık ve jeopolitik fay hatlarıyla bölünmüş bir ülke. Riskler daha yüksek, koşullar daha çetin. Ama diyor, bir ilavede de bulunmuş yazısında The Economist ünlü iktisat dergisi Britanya'da çıkan. Türkiye'de demokratik mücadele artık yalnızca parlamento ya da sandıkla sınırlı değil. Mücadele birçok cephede yürütülüyor. Kitlesel mitinglerle sokakların gündelik hayatında, mahkeme salonlarında, hukuki savunmalarla ve sosyal medyada gençlerin zekası, yaratıcılığı ve dijital becerileriyle Macaristan'daki muhalefet zaferi dünyadaki demokratik gerileme tartışmalarına enerji verdi. Türkiye'de yaşanacak demokratik bir kırılma ise bu tartışmayı dönüştürür diyor. Yani Türkiye'de de böyle bir yükseliş olduğunu söylüyor. Evet, Türkiye'den de özet olarak bunları verebiliriz. Şimdi bir araya gidebiliriz herhalde. Birinci saati bitirmiş oluyoruz. Bloku eklemek istediğimiz bir son dakika haberi vesaire var mı?
5: Yok, hayır şu anda.
4: Yok, peki. O zaman ara verelim.
3: Açık Gazete.
2: Hop! Apaçık Radyo.
6: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
0: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
4: Apaçık Radyo.
5: Açık Gazete.
4: Barışa bir şans. Yeni sürece dair her şey. Hazırlayan ve sunan Burcu Karakaş.
6: Günaydın Burcu, merhabalar.
7: Merhabalar, günaydın.
8: Günaydın.
7: Bugün de yine bir önemli bir konuğumuz var.
6: Hemen evet, lütfen takdimini sen yapar mısın?
7: Evet, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sevgili Vahap Coşkun bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
9: Merhabalar, hoş bulduk.
6: Merhabalar, hoş geldiniz.
9: Merhabalar, hoş bulduk, çok teşekkürler.
7: Biz de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gündem de yoğun olduğun için hemen konuya girmek istiyorum.
6: Lütfen.
7: Şimdi tabii yani biraz Bahçeli konuşalım. Bahçeli'nin son dönemdeki atakları diyeyim. Kendisinin sürece dair yaptığı açıklamalarla ilgili. Yani hocam şöyle sormak istiyorum aslında. Hani siz de söylüyorsunuz Bahçeli'nin kurumsallaşma yaratma konusunda bir gayesi var ve bu gayesini çok yani son dönemde de daha belirgin bir şekilde üstünde duruyor. İşte Öcalan'a koordinatörlük öneriyor. Türk'ün yaptığı çok ayrıntılı değerlendirmeler var. Hani orada söylediklerinden biri de işte Öcalan'ın hani kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Şimdi bu kurumsallaşmayı evet. Bahçeli neden bu kadar önemsiyor diye öncelikle sormak istiyorum.
6: Bir kesinti mi oldu?
9: Şimdi Bahçeli sürecin başından itibaren süreç herhangi bir noktada yavaşladığında veya süreç bir
8: Evet Vahap Bey'in
9: geliyor mu sesim pardon?
7: Hocam yok gelmiyor. Duyamadım. İnternette herhalde bir sıkıntı oldu. Şimdi duyduk ama bir daha bir baştan alabilirseniz.
9: Elbette geliyor mu sesim şimdi?
6: Evet, geliyor.
9: İyi, çok özür dilerim. Şimdi bu süreç başladığı andan beri Bahçeli herhangi bir noktada süreç tıkandığında veya süreç bir gecikme yaşadığında devreye giriyor ve burada bir nevi çözücü bir işlev görüyor. Örneğin Öcalan'a meclis komisyonunun gidip gitmemesi söz konusu olduğunda da Bahçeli devreye girmişti. Gerektiğinde ben kendim giderim demişti ve böylece komisyonun Öcalan ile görüşmesini sağlamıştı. Yine kurucu önder ifadesiyle Öcalan'ın bir nevi bu süreç içerisindeki meşruiyetini tahkim eden bir dil kullanmıştı. Dünkü açıklamasında bu kurucu önder ifadesini neden kullandığını çok açık bir şekilde belirtiyor. O oldukça derinlikli bir şekilde örgüt ve lider analizi yapıyor. PKK gibi örgütlerde liderin ne tür roller oynayacağını ifade ediyor. Ona göre bu tür örgütlerde lider hem örgütün felsefesini belirler, hem örgütün hareket tarzını tayin eder, hem de örgütün birlikteliğini sağlar. Birliktelik özellikle önemli. Çünkü PKK tek bir ülkede değil, birden fazla ülkede var. varlık sürdüren, hareket eden bir yapı. Bu yapının içerisinde çok fazla odak var. Dolayısıyla bunların içerisinde Öcalan'a rakip olabilecek herhangi bir odağın çıkmasını engellemek, PKK'yı birlik içerisinde tutmak için kurucu önderlik ifadesini kullandığını söylüyor. Kurumsallaşmayı da bu kurucu önderlikle birlikte değerlendiriyor Bahçeli. Öcalan'ın örgütü üzerindeki etkisini hem devam etmesini hem de derinleştirilmesini sağlamak amacıyla bu rada yeni bir yapılanma oluşturulması gerektiğini söylüyor ve bunu da koordinatörlük olarak tarif ediyor. Dolayısıyla Bahçeli açısından hem PKK'nın birlik içerisinde tutulması hem Öcalan'ın vermiş olduğu talimatlar dahilinde hareket etmesi, yani Öcalan'ın sözünün dışına çıkmaması sürecin geleceği açısından hayati bir önemi açısından hem PKK'nın birlik içerisinde tutulması hem Öcalan'ın vermiş olduğu talimatlar dahilinde hareket etmesi, yani Öcalan'ın sözünün dışına çıkmaması sürecin geleceği açısından hayati bir önem taşıyor. O nedenle

0: Şaşırdınız mı? Çünkü hani ya, şöyle bir ifadeniz oldu diye gördüm. Şu ana kadar yapılan en iyi analizlerden biri demiştiniz.
1: Evet, şöyle yani iktidar kanadından AK Parti ve MHP'den bugüne kadar bu sürece dair bu kadar ayrıntılı,
0: Evet.
1: derinlikli bir açıklama biz duymamıştık. Hiçbir kurumdan böylesine bir açıklama gelmiş değildi. Şimdi bu açıklamanın iki açıdan önem taşıdığı kanaatindeyim. Birincisi, bütünsel bir bakış var orada. Yani elbette Bahçeli açısından da sürecin en önemli kilometre taşı silahların tasfiye edilmesi. Silahların mutlak manada gündemden düşürülmesi. Bunun acil bir gereklilik olduğunu ifade ediyor ve Türkiye'nin bugün hem hukuki hem sosyal açıdan buna hazır olduğunu, gecikmeye bir mahal olmadığını söylüyor. Dolayısıyla böyle bir kavrayış var burada. Ama sadece silahsızlanmayla da yetinmiyor. Daha sonrasında
0: Evet.
1: işte metninde biliyorsunuz siyasileşme var, hukuk devleti var, demokratikleşme var ve toplumsal mutabakatın sağlanması için hangi adımların atılması, nasıl bir stratejinin izlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla derli toplu sürecin hem silahsızlanma tarafını hem de siyasallaşma tarafını gözeten bir metin ile karşı karşıyayız. Birinci özellik bu. İkincisi, bu siyasi sloganlardan, siyasi söylemlerden ibaret bir metin değildi. Yani metni okuduğunuzda 16 sayfalık bir metin bu arada.
0: Evet.
1: Metni okuduğunuzda çatışma çözümüne hakim bir grup tarafından kaleme alındığını biliyor, görüyorsunuz. Nitekim metnin içerisinde İrlanda'ya, İspanya'ya, Kolombiya'ya, buradaki çözüm süreçlerine atıflar yapılıyor. Bu süreçlerin hangi noktalarda tıkandığını, hangi adımları attıklarında başarılı bir şekilde ilerlediklerine dair gözlemlerini ve tespitlerini sunuyor. Ve dolayısıyla oldukça hani soğukkanlı, mesafeli bir dil kullanıyor. Oldukça teknik bir dil kullanıyor. Elbette buna siyasi sos giydirilmiş bölümleri de var ama genel olarak baktığınızda bürokratik bir akılla kaleme alınmış bir metni görüyorsunuz. Bu anlamda iktidar kanadından bugüne kadar gelmiş en kapsamlı, en derli toplu metin olduğunu söyleyebiliriz.
2: Evet, ben de bir şey sorabilir miyim?
1: Elbette.
2: Şimdi bu T24'te Murat Sabuncu'nun da bu konuda yaptığı bir değerlendirme var. Ve önemli bence bir noktaya da değiniyor. İktidarın, ittifakın iki ortağı AKP ve MHP arasında aynı konuda farklı bir çizgide yol alıyorlar ikisi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin olumlu bir şekilde yürüyeceğini söylüyor ama adımlarını çok yavaş atıyor. Pek muhtemelen daha önce Suriye'yi bekliyordu. Şimdi İran Savaşı sonrasına göre hareket etmek istiyor. Bir de konunun siyasi riskini almakta hala kararsız gözüküyor diyor Sabuncu. Bahçeli ise yani Milliyetçi Hareket Partisi iktidarın ortağı, koalisyonun ortağı MHP'nin başkanı, genel başkanı Bahçeli daha doğrudan sorunun çözümü için yeni mekanizmalar üreterek yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında tasfiye, düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi gibi konuyu hızlandırmaya çalışıyor ve sonuç olarak terörsüz açıklamasının bir bölümünde yani ya, konuştuklarından anladığım kadarıyla iki lider arasında bu konuda mesafe açılıyor. Bahçeli açıklamasının bir bölümünde terörsüz Türkiye hedefinin nihai aşamasına geçildiği bu safhada devletin barışa ilişkin uzattığı müşfik elin gereği olarak ceza hukuku ve demokratikleşmeye yönelik bazı adımların atılmasından bahsediyor diyor. Yani çözüm
1: Evet.
2: bu, ne diyorsunuz?
1: Şimdi ben hani temelde bu sürecin başlatılmasında ve sürecin sürdürülmesinde temelde iki ortak arasında bir çelişki olduğu kanaatini taşımıyorum. Muhtemelen ana hedefte uzlaşmışlar ve ona göre yola çıkmışlar. Bugüne kadar da buna göre bir siyaset izlediler. Ama bu hedefe gidilirken hangi yoldan gidilecek, hangi araçlar kullanılacak?

0: Hangi zamanda bu yapılacak? Bu konuda AK Parti ile MHP arasında belirgin bir fark var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Erdoğan süreci biraz daha zamana yayma, adımlarını biraz daha dikkatli bir şekilde atma yönünde bir tavır sergilerken, Bahçeli bunun mümkün olan en kısa süre içerisinde bitirilmesi gerektiğini söylüyor. Ve başından itibaren de istikrarlı bir söylem kurmuş durumda. Çünkü Bahçeli'nin analizi ana hatlarıyla şöyle: Bahçeli Orta Doğu'nun büyük bir dönüşümden geçtiğini düşünüyor. Orta Doğu'da kazanların kaynadığını, burada bir ateşin çıktığını, bu ateşin bütün ülkeleri etkileyeceğini, Türkiye'nin de bundan daha az etkilenmesi ve etkilenmemesi için kendi içerisindeki problemleri çözmesi gerektiğini, en önemli problemin de PKK'nın silahlı bir yapı olarak varlığını devam ettirmesi olduğunu düşünüyor. O nedenle bu kadar Orta Doğu karışmışken, bu karışıklığın bizi daha az etkilemesi için bu PKK meselesini hemen halledelim, en kısa süre içerisinde halledelim şeklinde bir yaklaşım içerisinde. Bütün metinlerinde bunu görüyoruz. Ama AK Parti ile sürecin hızı noktasında ciddi bir farklılık var. Belirttiniz dünkü yazısının bunu net bir şekilde ortaya koyuyor, ama daha önce mesela geçen haftaki grup toplantısında da çok dikkat çekici bir cümle kurmuştu Bahçeli. Bu sürecin tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için iktidar ortakları arasında, bürokraside ve kabinede tam bir mutabakat olması gerektiğini söylemişti. Yani sürecin bir tarafı, işte PKK tarafı kendi üzerine düşeni yapmışken, silahları bırakmışken, kendini feshetmişken, Türkiye'den çekilmişken, sınır boylarını boşaltmışken, o zaman devletin de bunu hızlandıracak adımları atması gerektiğini söylüyor. Ama devlet içerisinde gerek iktidar ortakları arasında, yani MHP ile AK Parti arasında, gerek bürokraside ve gerekse kabinede tam bir mutabakatın veya tam bir uyumun olmadığını da ifade etmişti. Dolayısıyla bence Bahçeli'nin kamuoyuna yapmış olduğu bu açıklamaların bir amacı da bu. Yani bizim niyetimiz bu. Kendi niyetini kayda geçiriyor. İktidar topluma mesaj verdiği kadar iktidar ortağına da mesaj veriyor. Ve iki ortak arasındaki yaklaşım farklılığının da bir şekilde toplumda görülmesini sağlıyor. Dün Bahçeli'nin yapmış olduğu bu açıklama, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu. Çok
1: Evet.
0: dikkatli bir şekilde değerlendiriyoruz dedi. Zaten Bahçeli'nin böyle kritik açıklamalar yaptığında iktidar iki tür tavır geliştiriyor. Birincisi, asla buna karşıt bir söylem benimsemiyor. İkincisi, buna hemen cevap vermiyor. Belirli bir süre sonra buna cevap veriyor. Fakat nihai tahlilde gelinen noktada sürecin biraz hızlanmaya ihtiyacı var. Bu çok açık ve net. Yani bugünkü yol ve ortamla, şimdiye kadarki yol ve ortamla süreç ilerleyebildiği kadar ilerledi. Bundan sonra ilerleyebilmesi için hem bir taraftan hukuki adımların atılması gerekiyor, hem de diğer taraftan artık sürecin biraz daha toplumsallaştırılması gerekiyor. Nitekim Bahçeli'nin dünkü metninde önemli vurgularından bir tanesi de toplumsal mutabakatın oluşması, bir iletişim kazasına yol açılmaması ifade ediyordu. Bir iletişim eksikliğinin giderilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu iletişim eksikliğini iki yönlü düşünebiliriz benim kanaatimce. Bir taraftan devlet ile PKK arasında iletişimin doğru kanallar üzerinden yürütülmesinin hayatiyetini vurguluyor Bahçeli. Bir diğer taraftan devletin kendi içerisinde de iletişiminin doğru bir şekilde kurulması gerektiğini söylüyor. Nitekim dört tane kurumun önerilmesindeki gaye de bu. Bu dosya oldukça kapsamlı bir dosya. Bu dosya içerisinde devletin ve bütün birimlerinin yapması gereken işler var. O zaman bunu bir kurumsal yapı kurarak, yasamada, yürütmenin içerisinde bir kurumsal yapı kurarak sürdürelim anlayışı var. Bunu Bahçeli dün net bir şekilde ortaya koydu.
1: Hocam, bu arada sizin de söylediğiniz gibi onu da gene bir ekleyelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Cumhur İttifakı 1 ve bütün olarak hareket ediyor dedi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuzu sürdüreceğiz dedi. Sizin de hani ifade ettiğiniz gibi yani hani böyle bir yandan da bir çatlak olmadığı yönünde işte mesaj vermeye de özen gösteriyorlar diyelim sizin de söylediğiniz
0: Evet, yani
1: gibi.
0: Bahçeli'nin bu açıklamalarından sonra mesela Cumhurbaşkanı'nın hem geçen hafta grup toplantısında yaptığı konuşma hem Uşak'ta gazetecilere verdiği konuşmada da daha öncekinden daha güçlü bir tonda sürece yönelik bir sahiplenme görüyoruz. Yani örneğin en son gazetecilere yaptığı açıklamada komisyonun, meclis komisyonunun raporunun gereği yapılmalı diyor ve herhangi bir şekilde bu sürecin bozulmasını bekleyenlere fırsat vermeyeceklerini ifade ediyordu. Geçen haftaki grup toplantısında da sürecin uygun bir şekilde ilerlediğini söylüyor. Biraz yani bir takım alametler belirdi. Sürecin biraz daha hızlanacağına dair medyaya yansıyan çeşitli haberler var. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK'den bu silah bırakma sürecinin tamamlanması için bir yol haritası istediğine dair haber geçenlerde medyaya yansıdı. Bu haberler çok büyük bir ihtimalle toplumu hazırlamak için devletin ilgili birimleri tarafından medyaya sızdırılan haberler. Yine bu haftaki bir haberde de devletin ilgili birimlerinin 10 gün içerisinde bir rapor hazırlayacağı, bu raporda silah bırakmanın hangi aşamaya geldiği ve bundan sonra hangi adımların atılması gerektiği yönünde siyasal iktidara bir nevi bir yol haritası sunacağı ifade ediliyordu. O nedenle bu ve yine İmralı heyetinin tekrar bir Öcalan ile görüşmesi gündemde. Dolayısıyla bütün bunlar bugünlerde sürecin biraz daha ivmelenebileceğine yorumlanabilir.
1: Şimdi zaten hani ya bu arada şunu da ekleyelim, siz de onu söylemiştiniz, ben de geçtiğimiz haftalarda hem Ankara'da hem Diyarbakır'daydım. Yani aslında kulislerde zaten şu ifade bile kullanılmıyor, hani süreçte bir tıkanma var gibi de bir şey söylenmiyor, hani işte böyle bir nasıl diyeyim, aks yani tıkanma değil de
0: Yavaşlama diye
1: yavaşladı.
0: der. Evet.
1: Evet,
0: Evet, yavaşlama,
1: yavaşladı, hızlanacak
0: gecikme
1: gibi
0: bunu
1: bakılıyor. Evet.
0: kullanırlar. Evet. Yani
1: Evet, hani
0: sürecin
1: o
0: tarafları özellikle tıkanma ifadesini kullanmıyorlar. Hatta bir keresinde Kandil'den süreç tıkandığı yönünde bir açıklama geldiğinde DEM Parti hayır süreçte bir tıkanma yok ama sürecin beklediğimiz hızda ilerlemediğini söyleyebiliriz. Bir takım sorunlar var minvalinde bir açıklama
1: evet.
0: yapmışlardı. Dolayısıyla taraflar bir tıkanma olduğunu kabul etmiyorlar ama bir gecikmenin olduğu açık. Ha, bu gecikmenin neden kaynaklandığına dair hem iç politikadan hem bölgesel gelişmelerden
1: Evet.
0: kaynaklı bir takım sebepler ileri sürülebilir. Demin de konuştuk. İşte Ocak ayında önce Suriye'de meydana gelen olaylar, ondan sonra 30 Ocak'ta bir anlaşma imzalandı. O işler bir şekilde düzene girdi. Ondan sonra İran Savaşı başladı. İran Savaşı'nda Kürtlerin nasıl bir pozisyon alacağı, Kürt grupların bu savaşa dahil olup olmayacağı, burada PKK ve PKK'ya yakın grupların nasıl bir pozisyon alacağını bir şekilde devlet görmeye başladı. O saha da bence bu bağlamda biraz daha netleşti. Çünkü Kürt gruplar, yani hem İran'daki Kürt gruplar hem Irak'taki Kürt gruplar açık ve net bir şekilde bu savaşın kendi savaşları olmadığını ve buna dahil olmayacaklarını ifade ettiler. Dolayısıyla devletin bu konudaki endişeleri de asgariye inmiş durumda. Ama şimdi bu gecikme iki yönlü, iç politika açısından baktığımızda iki yönlü belki değerlendirilebilir. Birincisi devlet katından yapılan açıklamalarda PKK'nın süreç içerisinde vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmediği, yani bir takvimin olduğunu ama bu takvime uygun davranmadığı söyleniyor. Bir neden bu. Üçlü bir kademelerine olduğunu, birinci kademeyi PKK'nin boşalttığını ama ikinci ve üçüncü kademelerde halen silahlı varlığını devam ettirdiğini, bunun için yasal düzenlemenin geciktiğini söylüyorlar. En son Numan Kurtulmuş bunu açık bir şekilde ifade etmişti. Bir de tabii ki bunun topluma aktarılması, bunun politik maliyetinin hesaplanması noktasında da iktidarın bir takım endişeleri, kaygıları olabilir. AK Parti ile MHP arasındaki farklılıklardan bir tanesi de Bu muhtemelen. MHP bu anlamda herhangi bir kaygı duymuyor. Kendi tabanını buna ikna edeceği konusunda en ufak bir şüphesi yok. Bunun devletin bekası için mutlaka atılması gereken bir adım olduğu yönündeki argümanını kendi kitlesine kabul ettireceğini düşünüyor. Ama AK Parti biraz daha kitle partisi olduğu için burada herhangi bir aksama olmasının kendisine siyasi bir fatura çıkartacağını düşünerek daha dikkatli gitmek yönünde bir siyaset belirlemiş durumda. Ama dediğim gibi artık gelinen noktada sürecin hızlanması bir zorunluluk gibi kendisini gösteriyor.
1: Hocam
0: Evet, pardon, bir de ben bir ufak ilavede bulunayım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın da Diyarbakır'da düzenlenen Barış ve Özgürlük Forumu'nda okunan mesajında da ilginç şeyler vardı. Hasan Cemal de buna değiniyordu T24'teki yazısında. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendisini bu ülkenin eşit, özgür ve makbul bir vatandaşı ve bu milletin ayrılmaz muhterem bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamak demokrasimiz için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bir devlette adalet yoksa hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca ve milliyete sahip olduğunun bir önemi yoktur. Ülkemiz için, milletimiz için her şeyi birlikte yapacağız. Tarihi ve kültürel değerlerimiz Hevsel bahçelerinde, Meram bağlarında kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceğiz diye de Evet.
1: bir şey vardı. İlginç bir konuşmaydı.
0: Yani bu söylemi tabii bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce bir MHP genel başkan yardımcısından duyacağımızı düşünemezdik herhalde. Çok ciddi bir
1: Evet. Ya ben
0: değişim var
1: hayal bile
0: burada.
1: edemezdik.
0: Evet,
1: Bir de o
0: yani.
1: mesajın okunduğu sırada salondaydım ben, o forum sırasında. Yani Acaba
0: bana
1: yanlış mı okunuyor diye bir şey
0: hayır,
1: yaptım.
0: hayır yani tarihi bir andı çünkü hani Fethi
1: Evet,
0: Yıldız
1: tabii.
0: gibi bir figürün hani işte MHP içinden böyle Diyarbakır'da düzenlenen bir foruma bu şekilde bir şey göndermesi, mesaj göndermesi ben daha önce hatırlamıyorum. Yani ilkti diye hatırlıyorum. Herkes de zaten böyle bir salonda birbirinin yüzüne baktı. Değişik bir andı gerçekten. Ya çok zamanımız kalmadı ama şuna da değinmek istiyorum. Şimdi siz sahadaki kimlik diye Ahmet Spor'la ilgili de bir kitap çıkardınız. Hayırlı olsun öncelikle hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Yani Ahmet Spor'un tabii ki sadece bir futbol kulübü olmadığını ve hani onun işte Kürt kimliği açısından da ne anlama geldiğini uzun uzun anlattığınız bir kitap. Benim daha henüz okuma imkanım olmadı ama bu konuştuğumuz bu konularla alakalı aynı zamanda. Yani hani size geçen gün Henrik Böll'ün düzenlediği şey toplantıda da hani bunu sormuştum. Siz de söylüyorsunuz. Şimdi hani Kürtler arasında işte bu sosyoloji değişiyor. İşte sosyolojinin değişmesi aslında bir yanda zaten silahlı mücadelenin de artık sonuna gelindiğini de gösteriyor ve Öcalan'ın da zaten açıklamaları bu yönde ve zaten biz bugün de bu yüzden tam olarak bunları konuşuyoruz. Yani şimdi silahsızlanma süreci bu. Sonrasında demokratikleşme adımları atılmazsa da aslında kadük kalacak da bir süreç de olabilir. Yani bundan sonrası için ne öngörebiliriz diye de sormak istiyorum. Hani bu AKP
0: Evet.
1: iktidarında olur ya da olmaz. Ama hani mesela biraz o gün işte o Diyarbakır'dayken şeyi söylemişler. Ahmet Spor'un bu arada kutlamaları çok tabii canlı şey geçmiş ve hani insanlar bir yandan da yani siyasi hayata katılım ya da politikleşme de değişiyor aslında. Hani onun yani bu futbol takımının birinci lige çıkması sonrasında halkta hani halkta oluşan heyecan da aslında belki bir yandan işte Türkiyeleşme olarak da okunabilir mi? Karma karışık sordum. Çok zamanımız
0: Evet,
1: kalmadı diye.
0: evet.
1: Ama siz anladınız soruyu. Size
0: Evet.
1: bırakıyorum.
0: Ya tabii şimdi bu futbol çok büyük bir olay. Dünyanın her yerinde çok büyük bir olay. Ve sadece sahada kalmıyor. Sahanın dışına da yansıyan bir tarafı var. Yine dünyadaki futbolun işte tarihine baktığımızda özellikle etnik kimlikler bağlamında futbolun üç önemli işlevini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi futbol etnik bir kimliğin kendi ifadesi olabilir. İşte en önemli örnek İspanya'dadır. İspanya'da etnik veya mezhebi veya dini bir kimliğin kendisini ifade ettiği bir saha olabilir. İspanya'da Bilbao Bas kimliğini, Barcelona Katalan kimliğini ifade eder. İskoçya'da Celtic Katolik kimliğini, Rangers Protestan kimliğini ifade eder. İran'da Traktörsazi Türk kimliğini, Azeri kimliğini ifade eder. Böyle bir kimlikleri ifade edecek bir imkanı sağlayabiliyor futbol. Bu anlamda Amespor da Kürt kimliğinin kamusal alana yansımasını sağlayan en önemli araçlardan bir tanesine dönüştü. Özellikle 2013, 2015'te çözüm sürecinin bitmesinden sonra siyasal alanın daralmasıyla birlikte bu kimlik kendisini daha popüler alanlarda ifade etti. En geniş, en heyecanlı, en coşku alan ise futbol sahası ve Amespor oldu. Dolayısıyla Amespor belki çok az kulübe nasip olacak bir şekilde kısa bir süre içerisinde inanılmaz bir desteğe kavuştu. İkincisi tabii bu futbol aynı zamanda farklılıkların sahneye bir arada olabileceğini gösterecek bir alan da olabilir. Yani bu anlamda barışa, istikrara katkıda bulunur. Saha içerisinde mücadele çetin bir şekilde yürütülür ama saha dışında birlikteliği ifade eden bir yaklaşım sergilendiğinde futbol bu anlamda barışın çimentosuna dönüşebilir. Üçüncüsü ise ama aynı zamanda bir çatışma sebebine de dönüşebilir. Özellikle mesela Yugoslavya bu anlamda önemli. Şimdi Amespor'u bu bağlamda değerlendirdiğimizde görebildiğimiz şu. Amespor'un şu anda varlığı çok büyük bir fırsat. Yani hem bu kimliğin normalleşmesi, kamusal alandaki yaygınlığının artması açısından son derece büyük bir fırsata tekabül ediyor. Ama kendi içerisinde bir takım tehlikeleri de barındırıyor. Futbol üzerinden bir takım provokasyonlar düzenleme ihtimali de yüksek. Geçmişte bunu gördük. Mesela Amespor'un gittiği deplasmanlarda beyaz torosların açılması, yeşilin övülmesi, Amespor üzerinden Kürt kimliğinin tahkir edilmeye çalışılması, Leyla Zana'ya tribünlerde cinsiyetçi ve ırkçı hakaretler edilmesi ve benzeri. Dolayısıyla
1: En
0: burada
1: son
0: hem
1: Senegal
0: Amespor'un
1: bayrağının
0: evet,
1: açılmasına
0: tabii
1: yönelik
0: tabii
1: tepki.
0: tam
1: Tabii o
0: bayrağı
1: da
0: sallanıyor.
1: evet.
0: Evet, ilginç. Yani Senegal bayrağının yeşil, sarı, kırmızı olması tabii Senegalliler açısından bir talihsizlik. Bu potansiyel de var. O nedenle benim görebildiğim kadarıyla yani Amespor'un nasıl bir rol oynayabileceği hem Amespor'un takınacağı tutuma hem diğer kulüplerin ve aynı zamanda siyasal aktörlerin alacağı tavra da bağlı. Burada çok rahatlıkla bu mücadeleyi işte bir birlik, bir bütünlük, bir kardeşlik, bir barışın istikrarına katkı sağlayacak bir alan haline getirmekte mümkün. Ama diğer taraftan karşıtlıkları bileylemek, öfkeleri artırma yönünde kullanmak ihtimali de var. Ben birinci ihtimalin yani Amespor'un bir imkan olduğu ihtimalinin şu anda daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada tarafların hem siyasi aktörlerin hem kulüplerin daha sorumlu bir şekilde hareket edecekleri kanaatini taşıyorum. Bunun emareleri de görüldü. Mesela Amespor Süper Lig'e çıktığında hem Cumhurbaşkanı hem Devlet Bahçeli hem diğer siyasal aktörler Amespor'u kutlama mesajları gönderdiler. O nedenle iyi bir fırsat, bu fırsatın doğru bir şekilde kullanılması için hepimizin hassasiyetle ve sorumlulukla davranması gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Birazcık zamanımızı açtık galiba ama pardon Ömer abi bir şey söylüyordun.
2: Yok, hayır, ben de hiç, yani çok teşekkür ettim, sadece sürenin sonuna geldik. Vahap Coşkun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
2: Hoşça
1: İyi
2: kalın,
1: günler.
2: görüşmek
1: Çok
2: üzere.
1: teşekkürler.
3: Barış'a bir şans. Yeni sürece dair her şey. Hazırlayan ve sunan Burcu Karakaş.
4: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
4: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiki.
5: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Ferhat Kentel ve ben Vasim Ahmet Siddiki ile birliktesiniz.
6: Merhabalar, günaydın.
7: Merhabalar, günaydın, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Bugün özel bir konuğumuz var. Bu sabah Levent Baştürk bize katılıyor. Ferhat, siz tanıtımı yapar mısınız?
6: Yaparım tabii ki. Öncelikle Levent Baştürk hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
8: Hoş bulduk, davetiniz. Selamlar, hoş geldiniz.
6: Bugün Levent Hoca ile biraz bu Orta Doğu, Türkiye, Filistin politikaları, ama en genelde galiba genel bir mesele olarak da işte dini bir aidiyetin içinde yaşadığımız dönem, düzen, küresel yapılarla ilişkileri temasını konuşacağız. Ama tabii spesifik olarak Türkiye, Filistin, İsrail ilişkileri gibi konuları konuşacağız, Sumud'u konuşacağız. Önce Levent Hoca'yı bir tanıtayım kısaca bilmeyenler için. 2012'lerde SETA'da çalıştı, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde çalıştı, evet, 2018. Evet. Sonra fakat orada ne yazık ki kendi onun derslerine son verdi eleştirel pozisyonları nedeniyle. Saadet Partisi'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Ama Amerika tarafı, Amerika ile bayağı nasıl diyeyim, oradaki Müslüman toplulukları çok iyi izleyen, dışişleri bağlamında da iyi izleyen bir arkadaşımız. Mazlum American Society Freedom Foundation'da çalıştı. Yani Amerikalı Müslümanlar Topluluğu Özgürlük Vakfı diyeyim. Bugün itibariyle de yani şu içinde bulunduğu dönemde de Eskişehir'de Filistin'le dayanışma platformu aktivisti. Aynı zamanda Yeni Arayış, Medyascope gibi platformlarda köşe yazıları yazıyor. Şimdi hemen hocam önce şeyi konuşalım isterseniz. Türkiye'nin Filistin'le dayanışmasında siz son yazdığınız yazılarda da dile getirdiniz bunu. İkili bir mesele var sanki. Yani bir taraftan işte bu silah ticareti ve en genelde ticaret ama petrol ve silah ortaklıkları var. Ve bir yandan da söylem olarak da çok Filistin destekçi bir söylem var ama galiba perde arkasında çok işler öyle yürümüyor. Hem bunu Türkiye açısından hem de diğer Orta Doğu'daki Müslüman ülkeler açısından da biraz konuşalım mı? Örnek olarak da isterseniz Sumud'a geçebiliriz.
9: Evet. Yani şimdi genelde şöyle bir algı var. Bu İngilizce literatürde de çok karşımıza çıkıyor. AK Parti iktidarı AKP döneminde Türkiye'nin Filistin'e daha önce Türk hükümetlerinin olduğundan çok daha fazla ilgi gösterdiği yönde. Aslında bu tam olarak da öyle değil. Çünkü iki devletli çözümü destekleme bazında yani Türkiye'nin pozisyonu zaten AK Parti iktidara gelmeden önce de öyleydi. Şu anda gene iki devletli çözüm destekliyor. Diplomatik ilişkiler, AK Parti döneminde kurulan diplomatik ilişkiler şu an gene aynen devam ediyor. Tanıma devam ediyor. Sadece değişen şu olmuştu AK Parti döneminde. Geçmiş hükümetler Hamas'la herhangi bir resmi teması ilişkisi yoktu. AK Parti bu teması ilişkiyi kurdu. Yani resmi diyebileceğimiz düzeyde bir ilişki kurdu. Ve tabii bu AK Parti döneminde Filistin'e çeşitli yardımlar ama yani tabii insani ve insani yardım kapsamında yardımların miktarında artışlar oldu. Hastane yapılması veya diğer benzer tür yardımlar gibi. Fakat onun dışında aslında Hamas'la ilişkiler, resmi ilişkiler kurma dışında fazla bir değişiklik yok. Fakat orada da AK Parti'nin ilk dönemindeki dış politika, yani bir yandan Avrupa Birliği'ne üye olma politikası izlerken Orta Doğu'da aktif bir dış politika takip etmesinde orada gözden kaçırılan husus şu. Türkiye AK Parti döneminde Suriye ile, Irak'la, Ürdün'le ve diğer Orta Doğu ilişkileriyle özellikle ekonomik ilişkileri geliştirme üzerine ekonomik ilişkileri geliştirme ve onun üzerinden siyasal ilişkiyi geliştirme endeksli bir siyaset. Özünde aslında Orta Doğu'da ve Orta Doğu bölgesinde İran'ın etki alanını kırmak, kısıtlama gibi bir gaye taşıyordu ve Hamas'la olan ilişkide bu genel özellikle Suriye'de Esad rejimiyle olan ilişki ve Hamas'la olan ilişkide aslında bu stratejinin bir parçasıydı. Ama tabii Hamas'la ilişkileri resmileştirmiş olmanın kapsamında daha önce yani çıkarılmayan bir ses çıkarılmaya başladı. İşte Şeyh Yasin öldürüldüğünde tepki verildi veya işte Gazze'ye çeşitli saldırılar düzenlendiğinde geçmişe göre biraz daha sert tepki verildi. Ama öte yandan da ticaretin muazzam bir şekilde arttığını görüyoruz. Hem de korkunç bir derecede. Ve hatta İsrail sermayelerinin Türkiye'de yatırım yapması için ciddi teşvikler verildi. Bunlardan İsrail'in en zengin ailelerinden Ofer grubu dahil malum. Ki Ofer grubu aslında muhalefetin tepkisi üzerine Türkiye'den çekilmek zorunda kaldı bu AK Parti'nin ilk döneminde. Yani buradaki AK Parti'nin hamilik rolü üstlenmesi söylemini dolduracak tek şey Hamas'la ilişkileri geliştirmiş olması ve geçmişe göre biraz daha fazla maddi yardımda bulunması. Ama öte taraftan ticari ilişkilerin geliştirilmesi, diplomatik ilişkilerin devam etmesi gibi hadiseler açısından baktığımız zaman aslında pek de o kadar değişen bir şey yok. Hatta ticari ilişkilerin gelişmesi açısından bakıldığında geçmişten çok daha farklı bir durum var. İsrail'deki Türk yatırımlarının artması açısından bu dönemde muazzam bir değişme var. Mesela Zorlu Holding bu Türkiye'deki prosesler nedeniyle oradaki şirketlerini satmadan önce Zorlu Holding'in orada 4 tane enerji santralında yatırımları vardı. İkisinde %45 hissedardı. İkisinde %25 civarında bir hissesi söz konusuydu. Yani bu ikili söylem Gazze 7 Aksa tufanı hadisesinden sonra da aslında Aksa tufanında ilk 10 gündeki AK Parti hükümetinin veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi iki taraflı bir tepki. İki taraflı bir tepki ve temkinli bir tepki. Muhtemelen daha önceki İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi bir iki hafta süreceği düşünülen bir operasyon olduğu düşünüldüğü için gayet temkinli verilmiş bir tepki var. Temkinli verilmesi de anlaşılabilir bir durum çünkü daha önce 2016 yılında bir normalleşme yaşandı. Mavi Marmara olayı yaşandıktan sonra bozulan ilişkiler 2016'da düzelmişti. Sonra tekrar Kudüs'te ortaya çıkan hadiseler üzerine bu ilişkiler yeniden bozuldu. Fakat 2022-2023 döneminde yeniden bu ilişkiler tesis edildi ki Aksa tufanından 18 gün önce Tayyip Erdoğan'la Netanyahu'nun New York'ta görüşmüş olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden de AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim Hamas operasyonu, Hamas ve diğer Filistin örgütlerinin operasyonundan sonraki süreçte İsrail saldırısı karşısında gayet temkinliydi. Ama artık bu sefer İsrail'in daha önceki operasyonlarından farklı bir tavır içerisine girdiği belli olduktan sonra giderek tonu yükseltti. Fakat bu tonu yükseltirken ticaret devam etti ve ticaret devam ediyor diye tepkilere karşı da ciddi reaksiyon gösterildi ve hatta bu tepkileri gösteren mesela işte bu direniş çadırı, Filistin için Bingeç, Filistin Eylem Komitesi ve daha sayabileceğim pek çok platformun düzenlediği eylemlerde sürekli Filistin'e, İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet teması işlendi. Ve İsrail saldırısının 7. ayında Ticaret Bakanı hala ticaret olduğunu yalanlıyor. Ve bu taleplerde bulunan, ticareti kesin taleplerinde bulunan kesimleri de Mossad ajanı olmakla suçlayacak kadar ileri gidebiliyordu. Fakat bir ay sonra aynı bakanlık ticareti kısıtladığını açıkladı. Sonraki dönemde ambargoda uyguladıklarını açıkladılar.
6: Fakat, ama sanki hocam pardon şey bir yandan burada küresel bağlamda da aslında bir şey var galiba değil mi? Arka planı yani. Bu işte Orta Doğu Filistin için işte o barış neydi onun konferansı örgütü koalisyonu gibi şeyler yapılıyor. Ondan sonra tabii, İran'a karşı
10: kurul evet kurul. Barış kurulu.
9: Evet.
6: Amerika barış kurulu. İran'ı bombalarken
9: yani aslında İran... barış kurulundan önce de gidebiliriz bunu. Çünkü Şam'a HTŞ güçlerinin Şam'a girmesinden sonra Türkiye'nin dış politikası ciddi anlamda daha önce HTŞ Şam'a girmeden önce Türkiye genellikle Avrasya bloğu veya Rusya ve Çin ile Batı arasında bir denge politikası izliyordu. Ama Şam'a HTŞ'nin girmesinden sonra bu denge politikası ciddi anlamda batıya kaydı. Ve Türkiye'nin bu temkinli tavrında aslında bu faktörün de etkisi var. Tabii Trump'ın iktidara gelmiş olmasından sonra Trump'la Tayyip Erdoğan arasındaki özel olduğu söylenen ilişkileriyle bu durum daha da daha da şey hale geldi. Yani samimiyetin boyutu artırıldı ki bu bağlamda barış kurulu, barış kurulundan önce barış planı. Yani Trump'ın hazırladığı o meşhur barış planı. İçeriğine baktığınız zaman aslında bir barış planı değil, tamamen bir teslimiyet planı. Ve bu çerçevede kurulan 3 tane kurul var. Bu 3 kurulun ikisinde Türkiye üye. Birisi barış kurulu. Barış kurulunun enteresan bir şey, Gazze barış kurulu. Ama tüzüğüne bakıyorsunuz, tüzüğünde tek kelime bile Gazze ifadesi geçmiyor. Ve hem Barış Kurulu'nda hem Gazze İcra Kurulu'nda Türkiye soykırımı gerçekleştiren İsrail hükümetinin Türkiye'nin Dışişleri Bakanı aynı masada soykırımı gerçekleştiren İsrail hükümetinin bakanıyla, temsilcisiyle yan yana bulunuyor ki aslında o Barış Kurulu ve Gazze İcra Kurulu'nda tek siyonistler de şeyler değil, İsrail hükümetinin temsilcileri değil. Oraya Trump'ın atamış olduğu başka Jared Kushner ve başka isimler de var. O insanların da gayet koyu siyonist kesimden olan insanlar olduğunu biliyoruz. Ki aynı zamanda tabii bu barış planına Türkiye garantör de oldu. Ateşkesin garantörü oldu. Bu garantör olma aslında bu barış planına bir meşruiyet kazandıran bir şey. Sadece barış planına meşruiyet kazandıran bir olay değil. Yani siyonistlerle orada işgalciyle, soykırımcıyla aynı masada olma ve mütecaviz taraf olarak Aksa tufanına katılan Filistinli örgütleri gören bir anlaşmanın altında garantör olma aslında bu işgali ve soykırımından meşrulaştırıcı bir nitelik var. Dolayısıyla AK Parti'nin söylemiyle icraatı arasında korkunç bir uçurum var. Buna şunu da ekleyerek isterseniz bunu bitireyim burada. Türkiye'nin yani Baykar şirketinin, Baykar savunma şirketinin Leonardo İtalyan Leonardo şirketiyle ve Fransız Safran şirketleriyle yapmış olduğu anlaşmalar. Leonardo şirketi özellikle bizim açımızdan üzerinde durmaya çok durmak için önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese'nin hazırlamış olduğu soykırım endüstrisi raporunun da ismi geçen 60 şirketten birisi Leonardo. Ve bu şirketlere karşı boykot yaptırım gibi müeyyidler talep ediyor o raporunda Francesca Albanese. Gene Safran, Fransız Safran şirketi de İsrail şirketlerinden birisiyle ortaklığı var. Elbit gibi İsrail'in savunma veya savaş sanayisinin en temel şirketlerinden birisiyle çok yakından ilişkileri var. Yani bütün bunlar topladığımız zaman AK Parti hükümetinin veya Erdoğan hükümetinin söylem ile icraat arasındaki makasın kapanmayı bırakın, açılmaya devam ettiğini söylemek bence yanlış ve hatalı bir yorum olmaz diye düşünüyorum.
6: O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Yani bu küresel çapta işte İsrail'in de içinde olduğu bir network var. İşte kapitalist, silah, ticaret vesaire falan hepsini içine alan, Türkiye resmi politikaları ya da resmi değil, görünen olmasa da en azından içerik olarak bu politikalarla iç içe. Bir bu var, yukarıda bir tür egemenlik, hegemonik bir şey var. Bir de aşağıda Sumud'un belki temsil ettiği, orada da gene dinden bağımsız, pardon, yukarıki ilişkiler dinden bağımsız. Orada yani Müslüman, Hristiyan, Yahudi vesaire bir sürü dinsel veya işte ne seküler bir takım ilişkiler içinde olan bir ittifak var. Ve aşağıda da toplumsal hareketler veya işte küresel anlamda, direniş anlamda Sumud'un sembolize ettiği bir şey var. Orada da Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, evet, bir sürü insan bir araya geliyor. Burada bu meseleye biraz girebilir miyiz? Yani meselenin bir din meselesi olmadığına dair belki neler söyleyebiliriz?
7: Pardon, ona girmeden ben de bir soru araya sokabilir miyim lütfen?
6: Tabii ki.
7: Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu Sumud filosuna son müdahalesini İsrail'in çok ağır bir dille, en güçlü ifadelerle bu haydutluk ve korsanlıktır diyor Umut yolcularına Sumud filosunun. Ve bütün gerekli tedbirleri de alıyoruz diye dünyaya bildirdi, geri dönmemiz için vatandaşlarımızın. Ama İsrail'in bütün bu kanun dışı ve kuralları çiğneyen eylemlerine de bütün uluslararası camianın karşı çıkmasını istiyoruz derken, sizin biraz önce Levent Bey bahsettiğiniz bu ikili tavrı nasıl izah ettiğini de ayrıca açıklığa muhtaç diye görüyorum ben. Siz ne diyorsunuz?
9: Yani şimdi şöyle bakmak lazım mevzuya. Evet, söylemde bir sertlik var. Fakat bu söylemde sertlik tek taraflı değil. Karşı taraftan da oldukça sert söylem var. Hatta karşı taraftan gelen sert söylemlerin arasında Türkiye'ye askeri, yani Türkiye'ye de gerek, Türkiye'nin İran'dan sonraki bir sonraki hedef olduğuna dair sözler de söyleniliyor. Şimdi karşınızdaki muhatabınız bu tip ifadelerle size geldiği zaman sizin daha yumuşak konuşmanız biraz zor. Şimdi peki burada danışıklı dövüş mü var? Yok, öyle bir iddiam da yok. Öyle bir iddia tam, yani oldukça da saçma olur. Şunu, şöyle bir durum söz konusu. Yani şu an Orta Doğu'da İsrail'in de Türkiye'nin de içinde yer almış olduğu blok Batı bloğu. Yani yani zaten soykırım sürecinde İsrail'e kimlerin destek verdiğine, en yakın desteği verdiğine baktığımız zaman burada birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Ardından İngiltere var, Almanya var, Fransa var. Şu an Suriye'de kimler at koşturuyor diye baktığımız zaman Almanya da onlar arasında var. Ama daha çok Fransa, İngiltere, Amerika ortaya çıkıyor. Şimdi burada İsrail ile Türkiye arasındaki şöyle bir mesele var bence. Aynı ittifak bloğu içerisinde olmana rağmen. İkisi de bir bölgesel güç. Türkiye mevcut bölgesel etki alanını genişletmek isteyen bir ülke. İsrail ise kendisini bölgesel hegemon olarak dayatmak isteyen bir ülke. Ve burada işte bir uyuşmazlık söz konusu. Burada bir uyuşmazlık söz konusu. Bir de Türkiye'de Tayyip Erdoğan içerideki tepkiyi yumuşatmak için, kendi tabanını konsolide etmek için, mobilize etmek için, onlardan gelecek tepkiyi bertaraf etmek için ister istemez Filistin konusunda öyle yumuşak bir söylem takınması mümkün değil. Ve dolayısıyla bu söylem iki taraflı bir fonksiyonu var. Bir, karşı taraftan gelen sert söylemin altında kalmama endişesi, çabası. İkinci olarak da içeriye biz Filistin davasının yanındayız, arkasındayız. Sonuna kadar Filistinleriyle Filistinler için her şeyi yapmaya hazırız mesajını vererek özellikle kendi tabanından gelecek tepkileri pasifize etmeye yönelik bir girişim tarafı da var. Ama şunu da tabii kabul etmek lazım. Yani İsrail'in bölgesel hegemon olarak kendisi dayatmasıyla Türkiye'nin bölgede etki alanını genişletme çabası arasında bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğun da kesişim kümesi Suriye. Çünkü Suriye, Türkiye Suriye'yi büyük ölçüde kendi siyasi ve askeri etki alanı altında bir bölge olarak görüyor ve o şekilde davranıyor. Tabii bunu yaparken Körfez'deki ortaklarıyla beraber hareket ediyor. Fakat İsrail ise burada benim dediğim olur modunda olmasından kaynaklanan da bir kriz hali söz konusu. Söylemin yumuşamaması, sert olmasının sebebi iki taraf arasında çok ciddi problem yaşandığından ziyade bu iki nokta üzerinde aranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öte taraftan yani petrol sevkiyatı hala devam ediyor. Bunu biliyoruz. İsrail'e sevkiyat halinde olan gemiler Türk limanlarına uğruyor. Bunu biliyoruz. İsrail'in önemli nakliyat şirketi Zim tırları hala Türkiye otobanları üzerinde seyahat ediyor. Bunu biliyoruz. O yüzden de o sert söylemi iki taraflı görmek lazım diye düşünülmekteyim ben.
5: Evet, Levent hocam, ben de bir son 4 dakika kalmışken yanımız için ben ufak bir not ile bir de soruyla size son bir sorum sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta her yıl olduğu gibi dünyanın her köşesinde 15 Mayıs yani Nakba büyük felaketi anıldı. Evet. Şimdi bu kadar karmaşık ve çelişkili zamanlardan geçerken, şimdi az önce sizin ülke içinde, Türkiye içinden bahsederken, insanın akla çok temel soru geliyor. Doğrudan Filistinler halkı için ve orada yaşanan ile ilgili nasıl konuşabiliriz? Bu son sorumuz ve 3 dakikamız kaldı. Çok teşekkürler.
9: 3 dakikamız kaldı. Sumut'a gelemedik.
6: Sumut'a gelemedik. Sumut'ta dolayısıyla Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler demiştik. Onu başka
5: evet, bu bir örnek olacak.
9: Onu evet, ortak vicdanın denize açılması diyelim ona. Ve hükümetlerin yapamadığını toplumların, halkların yapmaya çalışması, teşebbüsü diye özetleyebiliriz. Yani şimdi bu bağlamda yapılması gereken şey ben yani küresel sivil toplum kavramı üzerinde o açıdan vurgu yapacağım. Sumut evet. Filosu bunun aslında en güzel örneği, evet. En ete kemiğe bürünmüş örneği ve tabii bu soykırım bağlamında dünyanın çeşitli yerlerinde Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'nın çeşitli şehirlerine kadar olan o yürüyüşler, gösteriler tek bir ses halinde kendini gösterdi ve şu an Amerikan seçimlerini yakından izliyorsanız orada da fark ediyorsunuzdur. Yani Amerikan seçimlerinin dinamiğini de etkileyen bir durum söz konusu. Bizim bu bağlamda yapmamız gereken şey yani bu küresel duyarlılığı canlı tutacak adımlar atmak lazım. Veya Türkiye'deki insanların sadece Türkiye'deki tepkiyle yetinmemesi. Bu birlikteliği, beraberliği dünya önce Avrupa yakın çevremize ve oradan diğer Amerika kıtası, Orta Doğu'da biraz bu iş biraz maalesef rejimlerden kaynaklı sorunlardan dolayı imkansız ama yani mümkün olduğu kadar küresel ölçeğe taşıyıp küresel ölçekte tepki verme ve bu çerçevede boykot, yaptırımların geri çekilmesi, tecrit ve boykot, yatırımların geri çekilmesi veya tecrit ve yaptırım temalı baskıların gerek Türkiye'de gerek dünyanın diğer ülkelerinde hükümetlere bir baskı aracı olarak kullanılması yolunda çabaların artırılması gerektiğini anlıyorum ve bunun uluslararası bir örgütlülük içerisinde sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyim.
5: Levent Başkırk.
6: Evet, bu pardon Basim pardon. Nakba sorun da galiba başka zamana kaldı. Ama galiba ancak bu tür uluslararası dayanışmalarla galiba Nakba'yı da daha fazla düşünebileceğiz diyerek bir küçük araya cümle koyayım. Evet pardon buyur.
5: Çok teşekkür ediyoruz Levent Hocam bugün bize katıldığınız için.
6: Levent Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun.
9: Rica ederim. İyi
7: Çok
9: günler.
7: teşekkür ederiz.
9: Rica ederim. İyi
7: Hoşçakalın.
9: günler.
8: Görüşmek üzere.
9: Görüşmek üzere.
5: Sağ ol.
11: Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
7: Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programı ama bir son dakika haberimiz bu sefer var ve işin ilginç tarafı bizim programımızın tam ortasındaydı. Ya daha doğrusu başındaydı. Barış'a Bir Şans programında Vahap Coşkun'a bağlandığımız sırada bir internet kesintisi oldu. Sonradan düzeldi ve devam ettik. Gayet başarılı oldu program ama sonradan öğrendik ki o internet kesintisinin de Diyarbakır'dan bağlanmıştı bize Vahap Bey. Orada da hissedilen büyük bir deprem, değil mi?
8: Evet. Saat tam 09.00'da Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Deprem Adıyaman, Elazığ, Maraş ve Diyarbakır'da hissedildi deniyor. Bizim de canlı yayınımıza denk geldim. Eğer o yüzden
7: Diyarbakır'da o yüzden kesilmiş.
8: Evet,
7: yani.
8: Kesilmiş.
7: Vahap Coşkun da büyük bir şeyle idare, çok kuvvetle hissedilmiş çünkü Diyarbakır'da da, ona rağmen hiç fevkalade etkilenmeden yürütmeyi de başardı. Onun için de kendisine tekrar teşekkür edelim.
8: Evet, zaten çeşitli illerde okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı sınıflardan dışarı çıkanıdır. Demek ki o kadar kuvvetli hissedilmiş.
7: Evet, 5,6 büyüklüğünde bir deprem. Bunun ayrıntılarını daha sonra akşam ikindi de el alma fırsatımız olabilir. Bu şekilde de bitiriyoruz. Bitirmeden çalışma arkadaşlarımız Feryal Kabil ve Acar Reis diye de iyi ki doğdun diyelim. Doğum günlerini kutlayalım. Ve arkadan da ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikte olduğunuzu hatırlatalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
8: Günaydın.
12: Günaydın.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
3: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
4: That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gültüzü'ne teşekkür ederiz. 1, 2, 3, 4.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
5: Günaydın Didem, herkese günaydın.
4: Herkese günaydın.
5: 20 Mayıs Çarşamba gününde radyomuzda neler var neler yok anlatmaya başlayacağız. Bugün bana birazcık pazartesi geliyor. Pazartesi günüymüş gibi geliyor. Bence herkes öyle geliyor.
4: Ama bugün radyomuzdan iki arkadaşımızın doğum günü. Önce evet. Onları kutlayalım. Feryal ve Acar'a iyi ki doğdun diyerek başlayalım.
5: İyi ki doğdunuz arkadaşlar diyelim.
4: Ve Go Go Penguin'den dinleyelim. Murmuration.

0: Murmuration. Hadi başlayalım radyomuzda. Ne var ne yok konuşmaya.
1: Evet. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var.
0: Evet, Açık Yeşil'de Ömer Madra bugün yalnız olacak. Çünkü Ümit Şahin Seul'de, orada bir iklim toplantısını, iklim zirvesini takip ediyor. Oradan da haberleri önümüzdeki haftalarda aktaracaktır. Fakat güncel iklim çevre haberlerini Ömer Madra'dan dinleyeceğiz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da canlı yayında.
1: Evet ve saat 11'de Yeryüzlerinde ile devam edeceğiz. Yeryüzlerinde programında Kadıköy Nasıl Kadıköy Oldu serisinde bir Kadıköy programı ile devam ediyorlar yani. Ayşenur Ölmez Ses ile devam edeceklermiş bu programda Kadıköy konuşmaya. Kadıköylülük üzerine konuşacakları bu programda geçmişten günümüze Kadıköy aidiyetini tartışacaklarmış. Kadıköylülük farklı dönemlerde nasıl kuruluyor? Kimleri içine alıp kimleri dışarıda bırakıyor? 2010'larla birlikte hızlanan bu dönüşüm deneyimi nasıl etkiliyor sorularının peşine düşecekler. Daha önceki bölümleri dinlemediyseniz podcast kanallarında bulabilirsiniz. Bu seride yaklaşık 6-7 bölüm var Kadıköy Nasıl Kadıköy Olduğuyla başlayan. En sonda 1927-1954 yıllarındaki Üsküdar Kadıköy arasındaki halk tramvayları konuşulmuştu. Bu bölümlere de podcast kanallarından Yeryüzlerinden'in kendi podcast kanalından erişebilirsiniz. Çok fazla Kadıköy dedim.
0: Evet, herhalde o kadar çok Kadıköy dedim ki. Ben de ne diyeceğimi bilemedim.
1: Ama öyle demem.
0: Çok mu Kadıköylülük yapıyorum diyorum sonra. O yüzden çok demeyeyim dedim bir şey. Peki, saat 12'de Bantan Bulut'a var ve Feridun Ertaşkın'ın hazırladığı Jazzkolik programından örnekler dinleyeceğiz. Cazın ana ve tali yollarını biraz uzanacağız. Böyle bir yolculuk bizi bekliyor. Saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya var. Aldous Huxley'nin meşhur distopik romanını okumaya devam ediyor Tolga Korkut. Ve ardından 13'te Tuna'nın Beriyan'ı var. Tuna'nın Beriyan'ı da Arnavutluğun güneyindeyiz bugün. Çok sesli müzik geleneğinin önemli temsilcilerinden Zaziso grubuna kulak vereceğiz.
1: Evet ve saat 14'te de Yeşilçam arkeolojisiyle devam edeceğiz. Utku Uluer bu hafta bugün stüdyoda canlı olarak programı yapacak ve sinema gazetecisi Melis Zararsız ile Yeşilçam'ı sadece eski filmler üzerinden değil toplumsal karşılığı üzerinden konuşacaklarmış. Bir dönemin duygusal hafızası olarak Yeşilçam ne anlatıyordu üzerinden bir sohbet bizi bekliyormuş.
0: Evet, Alaturka'da bu hafta sıra Ozan Binici'de ve programda ülkemizde konserler vermiş sanatçılara kulak vereceğiz. Pekin doğumlu piyanist Yuje Wang'a kulak vereceğiz ve İskoç gitarist Sean Shebe de aynı zamanda son kayıtlarıyla bu seçkide yer alacak.
1: Evet ve saat 15.30'da da Altın Saatler'le devam edeceğiz. Bu hafta Altın Saatler'de İstanbul Tabip Odası İstanbul depremine nasıl hazırlanıyor sorusunun peşine düşüyorlar. Konukları İstanbul Tabip Odası Deprem Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeleri Profesör Doktor Betül Yalçıner ve Doktor Hasan Oğan ile birlikte bu soruyu cevaplayacaklar Altın Saatler programında.
0: Evet, bir seri program haline geliyor. Geçtiğimiz hafta da malum, bu arada podcast'ten erişebilirsiniz. Basında, yani basın dünyasında afet haberciliği konuştular. Bu da önemli bir bölümdü. Saat 15.30'da Altın Saatler'de bugün de İstanbul Tabip Odası Deprem Çalışma Grubu konuğumuz oluyor. Ardından Sakat Muhabbet var. Sakat Muhabbet'te bu hafta demans pratiği, oyun yazarı, yönetmeni ve oyuncularından birisi olan nörolog, doçent doktor Armağan Uysal'ı konuk ediyoruz. Armağan Bey'le Nisan ayının ilk günlerinde Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'nin 20. yıl etkinlikleri kapsamında Mezitli Kültür Merkezi'nde sahnelenen demans pratiği oyunu çerçevesinde Alzheimer'ı farkındalığı üzerinden çalışmaları birincil ve ikincil bakım verenleri konuşacaklar.
1: Evet ve saat 17'de Dünyanın Cazı Kuşağı'ndayız. Bugün çarşamba ve direksiyonda Leyla Diana Gücük olacak ve Avusturya'ya gidiyoruz Dünyanın Cazı'nda. Avusturyalı piyanist, besteci ve ACT sanatçısı David Helbock çalışmalarından örnekler dinletecekmiş bize Leyla Hanım bugün Dünyanın Cazı'nda.
0: Evet, saat 18'de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yarar'a kulak vereceğiz. Gezegenden iklim ve çevre haberlerini dinleyeceğiz. Ardından akşam eki bizleri bekliyor. Açık Gazete ekibinin hazırladığı günün öne çıkan haberlerine kulak vereceğiz. Saat 18.10'da.

0: Ve 18.30'da ilk sen Mavi Tuna mikrofon başında olacak Açık Dergi'de kültür sanat gündemine kulak vereceğiz. Bugün saat 18.30 ile 19.30 arası. 19.30'da ise Tezahür bizi bekliyor. Gülinde de Tekin ne kulak vereceğiz?
1: Evet, oraya geçmeden önce bir müzik arası.
0: Aa evet, ben müzik arasını unuttum, pardon.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: Niye bu kadar telaşlıyım acaba bugün? Ne dinleyeceğiz? Mammal Hands grubuna kulak vereceğiz. Chaser.
1: Bakalım Andrei bunu da sevecek mi?

0: Bunu da beğenmiş.
1: Aha, beğendi mi? Çok iyi.
0: Mammal Hands'e kulak verdik. Chaser dinledik. Hadi devam edelim radyomuzda.
1: Devam edelim, evet. Saat 19.30'da tezahürde kalmıştık. Gülinde de Tekin bu hafta programında Lara Narin ve Zinure Türe'yi ağırlıyor. Ermeni tiyatro topluluğu olan Hangarts'ın yeni oyunu 52 Hertz'i konuşuyorlar yayında. Bu oyunun içinde bir de açık radyo geçiyor. Belki bunu da konuşuyorlar.
0: Bir uzay radyosu olarak açık radyo geçiyor, evet. Lara Narin... Bir uzay
1: radyosu değil de.
0: Yani böyle bir kainattaki yani, bir...
1: Kıyamete giderken haberleri aldıkları bir radyo olarak. Yani ay, bunu Eraslan'la olan programda anlatmıştım ve spoiler'a giden bir yoldaydı.
0: Yapmayalım.
1: Siz tezahürü dinleyin.
0: Evet. Lara Narin ve Zinnure Türe konuğumuz olacak bu akşam saat 19.30'da tezahürde. Ardından Ahenge Hengame programı var. Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç'a kulak vereceğiz. Ve saat 22'de Ayın Karanlık Yüzü bizi bekliyor. Wolf Parade radyomuzda olacak. Expo
1: 86
0: dinleyeceğiz. O albüme kulak vereceğiz yani.
1: Evet, bu haftada 23. Jazz portrelerinde 211. portreye devam ediyoruz. Saat 23'te olduğu için bir anda 23. demiş bulundum. 211. portremiz
0: Halil El Zabar, dinlemeye devam edeceğiz. 6. bölüm bu. 6 haftadır Halil El Zabar dinliyoruz. Bu haftada ona kulak vereceğiz.
1: Evet, ve gece yarısı Eldesler'le devam ediyoruz. Gece yarısından sonra saat 1'de de Noy var, Selim vesaire bu programda ağırlıklı olarak yabancı bağımsız sahneden ve farklı coğrafyalardan yepyeni grup isimleri keşfederken son çıkan teklileri de bizim için çalacak. Bu haftanın dikkat çeken isimleri arasında They Are Getting A Body of Water, Doohickey Cubicle ve Lola Blue yer alıyormuş. Aynı zamanda Swap Meet Human Barbie gibi favorilerimizin son teklilerini de dinletecek çekmiş bize. Programın kalanı ise her zaman olduğu gibi yine sürprizlerle dolu olacakmış ve 20 Mayıs Çarşamba günü programları da böyle.
0: Evet, son parça olarak Ya Zahmet Getirdim Bloom dinleyeceğiz. Bunu da seveceğini düşünüyorum ben Andrei'nin, ama aynen, onun öncesinde hatırlatmalarımızı yapalım.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. Eğer hala YouTube kanalımızdaki ilk Sen Mavi Tuna'nın yaptığı Açık Dergi Portreler başlığıyla yaptığı söyleşileri dinlemediyseniz YouTube kanalımıza gidebilirsiniz. Ayrıca bugün çarşamba olduğu için her şey yolunda giderse sosyal medya hesaplarımızda bu hafta, bu cuma kiminle söyleşimiz olduğunu öğrenebileceksiniz bir kısa video ile.
0: Evet, bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında olduğumuzu hatırlatalım. Ve tabii bir de uygulamamız var. Buradan bizi takip edebilir, dinleyebilir. Hem canlı yayını hem de podcastlere erişebileceğinizi hatırlatalım. Ve haftanın ortasına geldik. Cumartesi günleri Substack hesabımız üstünden bir bülten yayınlıyoruz. Tabii Substack'e bir kere girmeniz kafi. Oradan mail adresinizi girdiğinizde her cumartesi saat 14'te bültenimiz mail kutunuzda oluyor. Abone olmanız kafi yani. Açıkbülten.substack.com adresi üstünden abone olabilirsiniz. Başka hatırlatmamız var mı?
1: Yok.
0: Tamam, o zaman Ya Zahmet'e kulak verelim. Teknik masada Andrei Grisku vardı. Ona çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gültüzün'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
0: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
5: Açık alan.

Canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey. Perşembe sabahları 11.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ederiz.
3: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
0: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
4: Açık Yeşil programı başlıyor. Ben Deniz Ömer Madra. Ümit Şahin bugün yok. Onun için de tek başıma benimle beraber olacaksınız. Bunu söyleyeyim. Özden dinleyicimiz Banu Akşehirlioğlu'na da, Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e de destekçimiz, çok teşekkür ederek başlayalım. Bu iklim ve çevre konularıyla ilgili olarak bayağı ciddi bir şey de var. Yüksek seviyede bu Forever Chemicals denilen, yani ebedi kimyasallar denen bir şeyin, PFAS diye de toksik şeylerin ortada yayılan zararlı maddelerin inanılmaz miktarda yoğun olduğunu Guardian gazetesinin son 19 Mayıs tarihli yazısından, makalesinden okuyabiliriz. Daniel Shaler'ın, yani bilim insanları toksik bu PFAS ya da Forever Chemicals denen toprakta, suda ve bütün deniz yiyecek zincirinde Birleşik Krallık'ta Solent Boğazı'nda son derece ciddi zararlara yol açabileceğini söyleyerek karamsar, kötümser bir haberle başlayabiliriz. Yeni bir araştırma bu. Ve bazı PFAS denen şeyin 13 kat güvenilir şeylerin bazı bölgelerde güvenli sınırların 13 kat üstüne çıktığını gösteriyorlar ve bu daha fazlası, bunun büyük çoğunluğu da temizlenmiş, işlenmiş ki atıklardan geldiği gibi de tarihi bir vahim durum var. Yani liman şehirlerinde, sahil sularında 13 kat daha fazla güvenliğin üstünde olması büyük kaygı yaratmış ve Güney İngiltere'de oluyor bu. Ve bunların çoğunun da atıklardan meydana geldiği Solent Boğazı'nda oluyor. Bu da Isle of Wight ile ana kara arasındaki bir Manş kanalının, Manş Denizi'nin bir kısmını da oluşturuyor. Bu kimyasallar çevreye doğrudan doğruya böyle atık su iletişim, atık su işleme merkezlerinden geldiğini, aynı zamanda da bütün böyle kirli atık şeylerinin boşaltılması lahımlarından ve tarihi bir takım birikmelerden de geliyor. Üstelik de bir kısmının da yakın çevredeki askeri tesislerden olduğunu da söylüyorlar. Böyle bir çok ciddi durum var. Araştırmacılar, yani kimyasalların gözlenmesi gerektiğini ve bulgularının gözden geçirilmesini söyledikleri gibi, PFAS denilen kimyasal zehirlere, kimyasal atıklara kesinlikle bir tam bir yasaklama getirilmesini, hükümetin de daha önce, Britanya hükümetinin de vaat etmiş olduğu gibi, reform gündeminde vaat etmiş olduğu şeyin üzerine bir tamamen yasaklanması gerektiğini söylüyorlar. Portsmouth Üniversitesi'nde bir biyolog olan Profesör Alex Ford'un söylediğine göre, ki bu söz konusu olan araştırmanın yazarlarından birisi, Solent Boğazı'nda eğer bir petrol akıntısı varsa, boşalması var idiyse, o zaman bu habitatların restorasyonu için mutlaka endüstrinin ödeme yapması, tazmin etmesi gerekir demiş. Ama bu şeylerde olmuyor tabii. Sewage denen lağım akıntılarında katiyen böyle bir cezalandırma, restorasyon ihtimali yok. Ama bir şey daha var diye ilave etmiş Alex Ford. Doğrudan doğruya su şirketlerinin üzerine bağlanacak bir şey olmayabilir. Çünkü esas itibariyle bu PFAS denen maddelerin forever chemicals'da diye şey yapıyor. Hem toprakta hem suda ve hem de bütün deniz yiyecek zincirinde, beslenme zincirinde de oluşuyor. Görülüyor bu. Bunu su şirketlerinin halletmesine imkan yok. Böyle bir kapasiteleri yeterli değildir. Dolayısıyla daha kaynaktan yasaklanması gerekiyor ve bunun da hayati önemi olduğunu bir kez daha vurgulamalıyız diyorlar. Buna polifluoroalkil maddeler deniyor. PFAS diye kısaltılıyor. Ve özellikle de bir kimyasal aile bütünü, uzun vadeli dayanıyorlar. Çeşitli endüstrilerde kullanılıyorlar ve özellikle de yapışmayan tavalar yiyecek maddelerinde kullanılıyor. Yani yiyecek maddelerinin pişirildiği yapışmayan tavalarda, yiyecek malzemelerinin paketlenmesinde ve bir de çok dikkate alınmayan ama çok önemli bir etkisi olan da su geçirmez giyeceklerin yapımında kullanılıyor bu PFAS denen maddeler. Ve onun için neden ebedi kimyasallar adını verdiklerini de şöyle izah ediyorlar. Çünkü bunlar dökümü yapılamıyor ve birçok insanlarda da, yaban hayatında, hayvanlarda da özellikle bilim insanları tarafından pek çok hastalığa, hem insanlarda hem de yaban hayatında yaşayan, ormanlarda, meralarda yaşayan yaban hayatı hayvanlarına da çok derin şekilde bir dizi hastalığa yol açıyorlar. Yani çok çeşitli maddeleri incelemişler. Son derece önemli bir haber bu. Su merkezlerinde birçok balık türünden, düzinelerce balık türü incelenmiş. Deniz yosunları, bitkileri ve omurgasız deniz hayvanları incelenmiş ve Solent Boğazı'nda Portsmouth şehrinden ya da Fareham'dan gelen, bölgelerinden gelen işlenmiş atıkların Southern Water şirketinin işlettiği bir yerde işlenmiş bunlar ve Britanya'nın en önemli kentlerinden Kent, Sussex, Hampshire ve Isle of Wight, Wight adasındaki bütün içme suyu ve işte şeylerde kullanılan, mutfaklarda ve tuvaletlerde kullanılan sular içinde kullanılıyor. Hepsinin içinde varmış ve o kadar ayrıntılı bir hesaplama yapmışlar ki 194 bileşik bulunmuş, madde bulunmuş ve 500'den fazla uzun zamandan beri burada atık depo, çöp alanlarında bulunan 500'den fazla da çöplükten de katkıda, bu kirlenmeye katkıda bulundukları söyleniyormuş. Yani bazı deniz yaban hayatından alınan örneklerde bayağı mevcut legal sınırların çok ötesinde kimyasallar bulunmuş. Bir takım limanda yaşayan kaplumbağaların karaciğerlerinde de rastlanmış. Ve yeni Avrupa Birliği'nin birleşik zehirlerin incelenmesi için yapılan araştırmalarda çok daha başarısız olunmuş. Yani FAS'ın etkileri, ebedi sonsuz kimyasallar diye adlandırılan bunların görece güçleri konusunda yeni araştırmalar yapılmış ve bu Britanya'nın bu bölgesinde ki yapılan sahil sularında 7 sahil suyunda yapılmış bunlar limanda ve kara açıklarında bileşik denemelerin yapılan denemelerde sadece 7 tanesi hariç hepsinde geçememişler, sınavı verememişler ve ta şeyin uzak, İskoçya'nın uzak Loch denen bölgelerinde ve bir takım tur şeylerinde bitki örtülerinin bulunduğu yerlerde son derece ciddi bir yetersizlik göze çarpmış durumda. Bu yani bu, en önemli soruyu da şimdi şeyden açıklıyor bu Alex Ford'un açıklamalarına bakıldığı zaman sadece Solent Boğazı'yla ilişkili yapılmış araştırma ama bunun onunla sınırlı kalacağını kesinlikle düşünmüyorum demiş. Bütün Britanya'da, Birleşik Krallık'ta bunun izlerine rastlayacağımız konusunda en ufak bir şüphe yok diyor. Yani çok ilginç bir şeyden bahsedebiliriz. Bu şöyle de bu bütün toplum için çok büyük bir meydan okumadan oluşuyor diyorlar. Konuşulan çeşitli önemli şirketlerden birinin sözcülerinden biriyle de konuşmuşlar. Southern Water şirketinin yeni bir şeye ihtiyaç olduğunu söylemiş o da. Yasama bu bazı kimyasalların kesinlikle sınırlandırılması ya da düpedüz yasaklanması gerektiğini ilk defa açıklamış bu şirket. Southern Water şirketi. Ve bütün toplum için tam bir tehlike oluşturduğunu ilk defa söylüyorlarmış bu şirketler bu kadar açık bir net bir şekilde. Ve en sürdürülebilir çözüm de kaynağında meseleye bakmak, sorunun kaynağına inmek ve kimyasalları hem bu atık borularından hem de doğrudan bütün çevreden ilk ağızda çıkartmak gerektiğini söylüyorlar. Yani şimdi bu kadar büyük bir FAS denen bu maddelerin sınırsız ömürleri olan maddelerin devam ediyor, kalıcı olmasına rağmen başka araştırmalardan elde edilen kanıtlar şunu da gösteriyorlar ki kullanımının sınırlanması bile etkili olabiliyor. Yani Avrupa Birliği'nde ona da baktık. Avrupa Birliği'nde doğrudan doğruya bu FAS denen maddelere doğrudan doğruya tümden bir yasaklama için Avrupa Birliği'nde çalışmalar yürüyor. Sadece birkaç ilaç imalatında ve bazı diğer çok kritik kullanım alanları hariç tümüyle yasaklanması, FAS maddelerinin yasaklanması yoluna gidilmesi öngörülüyor. Bu Guardian haberinde Avrupa Birliği buna doğru giderken Britanya hükümeti de kendisi sınırlar koyacağım kimyasallara ve kendi FAS planımızı açıklayacağız demişler. Ki bu plan daha Şubat ayında yapılmıştı. Şimdiye kadar hiçbir yani Şubat ayında yapılan açıklamada bu kimyasalların nereden geldiğini öğrenmek, bir çerçeve çizmek, nasıl yayıldıklarını, kamu kullanımını ve çevreye çevredeki kullanımını nasıl sınırlandırabiliriz? Bunu araştırıp bir çerçeve koyacağım diye söz vermişti. Bağlantılı bir açıklama yapılmıştı. Ama bütün bunlara rağmen bu Solent Boğazı'ndaki PFAS araştırmasını yürüten Marine Conservation Society adlı kuruluş, yani denizlerde hayatı korumak diye çevirebiliriz. Denizlerin Korunması Derneği diyebiliriz. Onların yaptığı açıklamada çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha kapsamlı bir şekilde yapmaktan başka çaremiz yok bunu gerçekleştirmek, yasaklanmaları. Yani sadece bir plana sahip olmak yeterli değildir demişler bu çevre örgütünün, Marine Conservation Society'nin siyasalarını yöneten kişinin açıklaması, Callum Duncan adında. Biz derhal eyleme ihtiyaç duyuyoruz ve bunu bir kuşakta bir kere elimize geçecek bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz ve bütün bu suların temizlenmesi prosesini gerçekleştirmek ve bununla yola devam etmek gerekir diyorlardı. Bu günün en önemli iklim ve çevreyle ilgili haberi. Bir başkası da Trump, bir savaş ve etrafında bulunduğumuz ortamla çevre ve ekoloji konularının nasıl derin bir iç içe bağlantıda olduğunu gösteren bir başka haber. Şimdi o da aslında şöyle, Trump'ın bu çeşitli Brown Üniversitesi'nde yapılmış önemli bir araştırmadan bahsediyoruz. Şu ana kadar bu savaşın, Amerika'nın savaşı Amerikalılara 40 milyar dolardan daha fazla ekstra bedele sebep olmuş. Bu neyin üzerinde? Gaz ve dizel. Mazot, benzin, mazot, dizel, gaz. Hesaplarında böyle bir büyük maliyetlerini yükselten bir şey olmuş. Bu çok ilginç bir araştırma Brown Üniversitesi'nde. Çünkü bu paranın çok daha hızlı bir şekilde Amerikalıların, Amerikan vatandaşlarının, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının hayatlarını ilerletmekte, iyileştirmekte kullanılmasının çok kolay olabileceğini söylüyorlardı. Bu yani 40 milyar dolarlık bu ekstra şeylerin, zararın bütün 2024'te ilan edilmiş olan Donald Trump'ın ikinci dönemi başlamadan önce ortaya konan bir program, yani köprü yatırım programı adını veriliyor. Bütün federal bir program bu. Onun tamamını karşılayabilirdi masraflarının. Yani bu neydi bu plan? Hem onarmak, restore etmek ve modernize etmek köprülerle ilgili. Tamamen köprülerle ilgili. Bu son derece önemli bir araştırma aslında. Ülkede, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 binin üzerinde sayıda köprü var ve onların çok büyük bir masrafı var tabii. Yani 10.200'ü aşkın sayıda köprünün onarımı, restorasyonu ve modernize edilmesi, çağdaşlaştırılması içinmiş. Yani Amerika'nın bütün hava trafik kontrol sistemini, ki 31,5 milyar, bunun tahmin edilen hesabını aşıyor bu yapılan araştırmada. Ve ayrıca da Biden yönetiminin elektrikli araçlara geçilmesi, EV denen araçlara geçilmesi ve onların şarj ve elektrifikasyon programlarının önerilen maliyetlerinin iki katı olduğu ortaya çıkmış. Yeni bu araştırma Amerikalıların bu giriştikleri tamamen hiçbir gerekçesi de olmayan, daha doğrusu akla uygun bir gerekçesi olmayan bu İran bombardımanını İsrail'le birlikte yaptıklarının Amerikan vatandaşlarına muazzam bir zarar verdiğini ortaya koyuyor ve bunun da artabileceğinden korkuluyor. Yani şöyle de konuşmuşlar, bir Costs of War diye bir kuruluş var. Savaşın maliyetleri diye bir kuruluşun direktörü Stephanie Savell de demiş ki, yani resmi İran savaşının resmi hesapları verdiği zararlar, maliyetleri sadece gerçek Amerikalıların bu savaş yüzünden yüz yüze kalacakları büyük yüklerin sadece yüzeyini bir gösteren bir şey. Çok küçük bir bölümü demişler ve çok ağır analizler yayınlanıyor. Center for American Progress diye bir kuruluşun, yani Amerika'nın ilerlemesi merkezinden yapılan bir analiz, bu geçen cuma birkaç gün önce yayınlanmış liberal bir kuruluş. Tabii daha önce çeşitli programlarda Açık Gazete'de başta olmak üzere birçok programda da sözü edilen Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da bir meseleye bir kez daha dönülmüş oluyor. Yani özellikle de Hürmüz Boğazı'nın da geçişinin engellenmesi vesaire, trafiğe kapatılmasıyla beraber çıkan şey, şey fiyatlarının, bütün tarımda kullanılan gübre fiyatlarının çok büyük bir yükselişine yol açacağı ve özellikle de tabii tarımda çalışan ailelerin, çiftçilerin, ki özellikle de Trump'ın oy veren kitlesinin önemli bir kesimini oluşturuyor, onları fena halde vuracağı belirtiliyor. Bir yeni bir analiz bu da, işte Center for American Progress'ten geliyor. Ve küresel olarak savaşın ilk ayı tüketiciler ve şirketlerin 111 milyar dolardan daha fazla, 111.6 milyar dolarlık bir şeye uğradı, zarara uğradı. Çünkü petrol ve yakıt fiyatları, gaz, doğalgaz vesaire büyük bir yükseldi ve 350 iklim grubunun söylediğine göre bu hesap üstelik de daha yan çevredeki etkilerini, yani gübre fiyatlarının yükselmesi ve gıda fiyatlarının yükselmesi, ekonomik şeyler, kaynaklarda ve iş bulma durumlarında da ciddi bir problemlere yol açacağı da hesaplanmadan yapılmış. 111,6 milyar dolarlık. Dolayısıyla fosil yakıt fiyatlarındaki bu iniş çıkışlar dolayısıyla da çok daha büyük bir enflasyon beklentisi var. Bu da hesaba katılmamış. Yani doğrudan doğruya şöyle bir şey açıklıyorlar. 100 milyar doların üzerinde fosil yakıt şirketlerinin cebine doğrudan gelen para, beleş para 100 milyarı aşmış durumda. Doğrudan ceplerine gitti diyor. 350 Org'un baş yöneticisi Angelema bunu söylemişti. Aileler hem enerji hem de en temel ihtiyaçlarını karşılamakta muazzam zorluk çekerlerken böyle bir şey yapılacak gibi değil. Peki son olarak bir noktayla şey yapalım, sonra da bir müzikle bitirelim bugünkü Açık Yeşil programını. Trump ne diyor bu işlere? Yani bu Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma imparatorları gibi davranışlarıyla iyice ön plana çıkan Donald Trump, bu savaşın kamuoyuna ne kadar etkili olacağı umurumda bile değil diye çeşitli defalar imaj şeylerde vermişti, ifadeler vermişti. Geçen haftada ona Amerikalıların mali durumu ne kadar etkilenir Amerikan vatandaşlarının diye sorulduğunda, tam bu görüşmelere giriştiğin, sayısız defa giriştiğine İranlılarla görüşmeye ve bir türlü görüşemediği durumlarda öncesi ve sonrasında, en ufak bir şekilde umurumda değil bu savaş Amerikan vatandaşlarını nasıl etkiler demesini de net bir şekilde söyledik ve söylemeye de devam ediyor. Şimdi onlara bir günlük bir süre daha verdiğini de söylemişti. Durum böyledir işte. Bu şekilde bitiriyoruz ve biz bir parça verelim. Ümit Şahin yoktu bugün. Ona da bir teşekkür edelim. Ve The Beach Boys'un ünlü Pet Sounds albümünün yayınlanmasının 60. yıl dönümü 16 Mayıs 1966'daydı. Ondan bir çok meşhur parçayı çalarak da bitirebiliriz. I Just Wasn't Made For These Times adını taşıyor. Ben bu zamanlar için yaratılmış biri değilim şarkısını dinliyoruz şimdi. Ve hepinize günaydın diyorum.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ederiz.
3: Merhaba sevgili seyirciler. Ben Damla Büyüker Doğmuş. Lütfen çevreyi kirletmeyin, yoksa hayvanlar ölümüne neden olabilir. Bir de özellikle kutup ayıları. Onların buzluğu eriyebilir. Ve böylece suyun içinde kalıp ölebilirler. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Hoşça kalın.
2: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Soykal'a teşekkür ederiz.
10: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.

0: Merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugün Kadıköy üzerine belki de 6. programımızı yapıyoruz. Kadıköy programlarımıza devam ediyoruz ve konuğum sevgili Ayşenur Ölmez Ses'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Aynı zamanda destekleyicimiz Ali Soykal'a çok teşekkür ederiz. Teknik masada da Andre bizimle, Andre Kırıcı. Çok çok teşekkürler sevgili Andre. Evet, bugün Kadıköylülük üzerine konuşacağız. Doktor tezi kent, mekan, kültürel iletişim Kadıköy örneği olan Ayşenur'la birlikte ve Galatasaray Üniversitesi'nde yaptığında belki belirtmemiz de
1: fayda var. Evet, yani Galatasaray Üniversitesi medya ve iletişim programında tamamladım aslında bu araştırmayı. Orayı da biraz açıklamak isterim çünkü mekanın hani medya ve iletişim alanından çalışılmasına bazen şaşırıyor insanlar. Aslında akademik ilgi alanım kültürel incelemeler. Kültürel incelemeler interdisipliner bir alan ama hani odağında hep işte ekonomi, politik ve kültürün nasıl birbirinin içinde birbirini ürettiği, bunu nasıl bir müzakere alanı olduğu, güç ilişkileri, hani makro ve mikrodaki o direnç güç ilişkilerinin müzakere alanı ve hani ideoloji, hani temel lensinde hep bu var. O yüzden Kadıköy'ü çalışmak için de çok doğru bir alan olduğunu çalışma boyunca da hep fark ettim.
0: Bizim için de gerçekten çok heyecan verici bir çalışma. Okurken acayip keyif aldım tezinizi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şöyle biz bayağı bir Kadıköy tarihinden de bahsettik. Kadıköylülük nasıl kuruluyor, nasıl kurulmuş, nasıl kurulmaya da devam ediyor. Hep bunları tartışıyoruz aslında birkaç programdır. Şöyle biraz böyle tarihten de gelerek şöyle bir özet geçmek gerekirse. Yani Kadıköy vapurla aslında neredeyse başlıyor ve bir adaya benzetiliyor. Anais Martin bundan bahsediyor. Evet. Yani o anı kitabında her yeri resim gibi küçük moda kitabında bir ada diyor ve...
1: Ada tarifinin verdiği bir içine kapanıklık da var aslında her zaman. Bir ada kültürü hani hep içine kapanıklık, dışarıdan olana yani fiziksel olarak da. Çünkü aslında bir yarım ada.
0: Kendisi de bir
1: yarım ada zaten. Aynen. O yüzden o kültürün yansımasını bence her dönem görüyoruz. Siz de ondan bahsedeceksiniz diye düşünüyorum.
0: Zaten biz de uzun uzun program boyunca bundan bahsedeceğiz. Bu vapurla aslında bu ulaşım araçlarıyla da bağlantılı. Yani vapur öyle bir aslında imge de yaratıyor ki bu da kalıyor. Yani bu hani geçmiyor. Hep hala daha vapur ve hatta şey de diyorlar. Kadıköy vapurda başlar.
1: Evet.
0: Yani burada bir içine kapanıklık olduğu gibi aslında vapurla başlatılan bir yerde de bir dışa açıklık da var. Bunu da tartışacağız zaten. Daha sonra çok önemli bir şey tabii tren yolunun gelmesi. Haydarpaşa-Pendik tren hattının gelmesi. Yani bu da...
1: Anadolu'dan ulaşım.
0: Anadolu'dan ulaşım. Evet. Anadolu'nun aslında... Avrupa'ya açılan noktası olması çok önemli ama bir yandan da Avrupa'dan da gelenlerin burada
1: yine
0: durup
1: geçiş yeri.
0: Yine geçiş yeri böyle bir şey de var. Yani yine böyle bir açılma yeri. Evet. Ama gene içe kapanma da yeri çünkü buraya geliyorlar mesire yerlerinde buluşuyorlar. İnsanlar birlikte buluşuyorlar. Böyle bir bambaşka bir kendine ait bir eğlence kültürü, kültür sanat ortamı, yazarların, işte sanatçıların tercih ettiği ve küçük küçük gruplar oluşturduğu bir yer haline geliyor. Bir yandan çok kozmopolit, bir yandan da böyle gene içe kapalı. Yani o da çok enteresan. Gene bir şey oluşturuyor.
1: Evet. Ve hani bugünkü atmosfere de çok benziyor ya tarif ettiğiniz. Yani bugün mesela çok hızlı bir dönüşüm, çok keskin bir dönüşüm. Bir anda eğlence mekanları, eğlenen insanların burada olduğu ve sadece bunun için geldiği falan gibi. Hani daha eski sakinlerin böyle baktığı bir yerde. Aslında tarihine baktığımızda hep o içe kapanık dediğimiz yerde, mekanları, eğlenen insanların burada olduğu ve sadece bunun için geldiği falan gibi. Hani daha eski sakinlerin böyle baktığı bir yerde aslında tarihine baktığımızda hep o içe kapanık dediğimiz yerde bir yandan bu keyfin,

0: Ali de tabii bunu besliyor. Yani istibdat döneminde mesela yani kaçış alanı. Yani hem
1: göz önünde olunmaması gerekenlerin aslında olduğu hep böyle göz ardı, kendisi de göz ardı kalmayı tercih edenlerin seçtiği aslında bir mekan. Evet.
0: Osmanlı bir de elit de, yani elitliğini de hiç aslında gözden
1: yani ikincil bir
0: gerekiyor.
1: Merkez olurken, yani hani genelde yani ikincil bir merkez diyoruz İstanbul'un karşısında, hatta hep işte bu körler ülkesi şeyinden gelen öyle de ilk ismi öyle ya. Oradan beri gelen ama aslında hep bilinçli bir tercihle ikincil olmuş bir elitlik, yine bir hani karşıya geçiyorlar ama burası bizim. Yani çünkü aslında dediğiniz gibi elit bir kültür ama buraya yani yazı çizi işleri kültürel sermayesi çok yüksek, her dönemde hep yüksek olan bir yer. Ama yine de burada kalmayı tercih etmek, ikincil olmayı tercih etmenin başka bir böyle çapaları var, anlam çapaları var diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bir başka dönüm noktası da Boğaz Köprüsü tabii. Yani köprüyle birlikte bambaşka bir açılım oluşuyor. Evet. Yani vapur saatlerini beklemek zorunda kalmadan her an her şekilde ulaşılabilir bir yer haline dönüşüyor ve nüfusu tabii artıyor. Ama bir yandan da gene burada, yani buraya gelenler de, hani sonradan gelenler de hemen o bahsettiğiniz o kendi içine kapalı Kadıköylülüğün parçası oluyorlar ve başkalarına karşı sanki biraz daha kendi içine kapalı hale geliyor. Her dönemde yeni yeni içine kapalıklar ve yeni açılımlarla oluşuyor Kadıköy.
1: Evet, yani her gelenin Kadıköy'ü sahiplendiği ve Kadıköylük budur dediği bir yani bu 10 sene geçince yeni olanın bunu yaptığı, 10 sene geçince yeni olanı bunu yaptı ve oraya bir böyle Kadıköylülük o kadar Kadıköy'de bir süre geçirmiş kişi için kıymetli bir noktaya geliyor ki gerçekten o sınırı çizip devinime birazcık mesafeli kalabiliyorlar. O kültürel kimliği koruyabilmek için diye düşünüyorum.
0: Son dönemde de yani Boğaz Köprüsü'nden sonra belki de en önemli ulaşım devrimi diyebileceğimiz şey de Marmaray ve metronun tabii olmuş olması. Yani Marmaray'la artık neredeyse dünya gelebiliyor İstanbul'a, Kadıköy'e diyebiliriz. Yani şehrin iki ucundan, hatta diğer şehirden gelebildiğiniz bir yer haline geliyor. Burada müthiş bir baskı da oluşturuyor tabii yani bu Marmaray. Ama bir yandan da yani farklı farklı Kadıköy'ler olmasına da sebep oluyor aslında. Hani Kadıköylülük böyle tekil, bütüncül bir şey de değil. Ama bir yandan da bu bahsettiğiniz her 10 senede bir kendini yeniden var etmeye çalışan bir Kadıköylülükle bu farklı farklı Kadıköylülerin de savaşı var yani.
1: Evet. Şey, Hulki Aktunç'un bir böyle yani çok rafine bence bunu anlatan yani seni buldukça kaybettim, kaybettikçe yeniden buldum diyor Kadıköy için, yani o bir hatıratında. Gerçekten hani sürekli kaybediyor gibi hissederken hani mekanın öyle bir kültürel dokusu var ki o potansiyelle yeniden kendini üretmeyi başarabiliyor. En azından şimdiye kadar başarabildiğini ben iddia ediyorum. Ama hani bahsettiğiniz gibi bu Söğütlü Çeşme'nin dönüşümü vesaire, bunlar zaman içinde göreceğimiz farklı şeyler olabilir ama o birazdan belki biraz daha detaylı konuşacağımız o his yapıları, yani mekana tezahür etmiş anlamlar o kadar güçlü ki bir yandan her yeni dönemin, yani çünkü bazıları zamanın ruhuyla gelen dönüşümler, bazıları daha kırılma gibi olan dönüşümler keskin diyebileceğimiz, ama yani o hepsine bir şekilde yani şeyde araştırmada bunu biz, hücre duvarı gibi tabii ki tepki veremiyor yani yerel kimlik buna, yani çünkü ulus ötesi gelen etkiler var, ulusun içerisinde bir durum var bu etkilere, ama hücre zarı gibi böyle seçici geçirgen kendine olanı alıp kendine benzetip yeniden şekilleniyor diye görüyorum ben Kadıköy'deki yerel kimliği.
0: Evet, ama biraz da merkezde olan bir, çünkü bir de bir sürü Kadıköy'de var yani çok dışlayıcı mekanizmaları da var. Yani evet, mesela kesinlikle. Bu tren hattı. Yani üst Göztepe, üst Bostancı, üst Erenköy. Yani hep bir üst var. Halbuki o aslında sınıfsal olarak da alt. Evet. Böyle enteresan, hani kendi içinde çelişkileri barındıran kelimeleri bile var. isimleri bile var Kadıköy'ün.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani Fikirtepe de Kadıköy, Merdivenköy de Kadıköy ama böyle hani hep burada yani Fikirtepe Kadıköy mü dedirten de bir şey yaratıyor. Böyle bir elit, dışlayıcı bir şey de yok değil.

0: Elit derken burjuva elit tabii, bu da önemli. Evet. Yani bir yandan da üretim ilişkilerinin çok merkezinde olmayan da evet, bir burjuva. Buranın da etkili evet, bir noktası.
1: O çok ilginç gerçekten. Yani kültürel sermaye, yani bohem burjuva olarak tanımladım ben. Çünkü hani böyle, şimdi birazdan belki daha detaylı konuşacağız ama hani anlatılarda da hiçbir zaman böyle sanayi insanı, işte büyük sermaye sahibi, bu kişiler yok değil aslında, varlar ama yani sayı olarak çok daha azlar. Ama hani anlatılarda bile hep daha kültürel taraflarının, kültürel sermayelerinin baskınlığıyla, yani o elitizmle hani bir sınır çekme çabası hep kültürel sermaye üzerinden. Özellikle merkez Kadıköylülük için söylüyorum. Şimdi tabii o, yani Fikirtepe, sizin bahsettiğiniz tren hattının üstü, onlar biraz daha yeni yeni, yani eski ama yeni, daha farklı bir yapılanma olabilir. Ama merkezde ki bu set çekme, o burjuva elit sınırlar hep kültürel sermaye üzerine. Yani sadece sermaye ile Kadıköylü olamazsın. Kültürel sermayenle. Çünkü hep yazı çizi işiyle uğraşan, işte yani karşıya geçip işi olup ama yine bu tarafta daha böyle yani şey demişti bir görüştüğümüz birisi, yani sanatçılar da burada yaşıyorlar ama sergi karşıda yapıyorlar. Çünkü burada eş dost var, eşi dosta ne kadar satabilirsin ama burada yaşamayı tercih ediyorlar gibi. Ama burası böyle eş dost ve daha kültürel üretimin daha, yani sadece bu illa hani resim yapmak, yazı, çizi üretmek gibi değil. Gündelik hayatın içindeki o hayatın, yani yaşam tarzıyla gelen zevklerin paylaşımı anlamında bir set aslında bu. O anlamda, çünkü bir başka bir araştırmada şeyi çalışmıştık bir ekip olarak, yani İstanbul'daki göçmenleri. Orada şimdi farklı semtler vardı. En ayrıksı duran Kadıköy'dü. Çünkü Kadıköy'de ben göçmenleri bulmaya çalışıyorum, neredeler diye. Evet, yani Hasanpaşa'nın arka tarafında bu Türkiye Cumhuriyetlerden gelen bir grup göçmen var. Fikirtepe'de bir dönem Afganların olduğunu biliyoruz falan ama onun dışında ekspatlar, Erasmus öğrencileri, hani bu yeni dönem, yani göçmenler bile, hani o dönem aramızda şaka olmuştu. Göçmenin bile latte içeni geliyor ancak, hani turistin bile öyle, hani Beyoğlu'ndaki, İstiklal'deki turisti bulamıyorsun. Hani onun bile latte içeni ancak Kadıköy'e geliyor. Hani bu setin nasıl çizildiği, nasıl çekildiği farklı dinamikleri var tabii. Evet.
0: Bu setin önemli bir noktası. Setin içinde kalanlar için önemli bir şey. Vapurdan açmıştık sözü. Evet. Sayfiye kültürü.
1: Evet.
0: Yani müthiş bir deniz kültüründen bahsediyoruz. Yani gerçekten zaten İstanbul'la ilgili bütün anlatılarda ortaya çıkan, yani herhalde dünyadaki sayılı deniz kültürlerinden bir tanesi Kadıköy'de yaratılmış. Aslında bunun üzerine de çok güzel anlatımlar var. Safiye Erol'un Kadıköy'ün romanında. Evet. Yani bu denizle bağlantı, bu deniz kültürünü başlı başına çalışmak gerekiyor herhalde, değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi az sonra daha madde madde belki geliriz ama yani bir makale olarak, yani bu araştırmanın içinden çıkan bir makalede Kadıköy'deki his yapılarını çalışmıştık. Yani sevgili hocam Serhat Güney danışmanla tamamladı. Makaleyi de birlikte yazdık. Orada yani his yapıları aslında en başta bahsettiğim bu hem ekonomi, politik hem de kültürel tarafı içine aldığı için kavramsal olarak o şekilde sorunsallaştırmak çok uydu diye düşünüyorum. En öne çıkan bu mekansal niteliklerden bir tanesi de denizle bağlantı. Denizle kurulmuş olan bağlantı. Yani sadece o, yani aslında her tarafı da deniz değil Kadıköy'ün. Mesela yer değirmenini bile anlatırken tasvirlerde şey diye anlatılıyor, işte her sokağı denize çıkan mahalle. Halbuki hani yel değirmenin içinde yürürken öyle hissetmiyorsunuz. Hatta üstünüze doğru gelen binalar, yani yel değirmeni mahalle olarak. Ama denizle bağlantı o kadar güçlü ki, hani kültürel olarak güçlü olduğu için, yani yani vapurlar, vapur karşılaşmaları, deniz manzarası, işte eski dönemlerde kayıklar sandallarıyla yapılan o deniz sefası, hani fotoğraflarda görürüz bir sürü sandal yan yana, böyle işte insanlar keyifli müzik dinleyip işte içkilerini içiyorlar vesaire. Plajlar, deniz banyoları, işte profesyonel ve hobi olarak yapılan balıkçılık mesela anlatılarda çok fazla var. Deniz sporları etrafında kurulan yani prestijli kulüpler, aslında kulüplerde şimdi uzananlar da var. Eski dönemlerde daha güçlü olanlar var.
0: Mesela Bonda Deniz Kulübü, Yelken Kulübü, Caddebostan Kulübü, evet. Yani bir sürü denizle ilgili spor kulübü.
1: Ve bunlar hep prestijli demek kulüpler yani
0: kolay
1: aslında
0: kolay
1: her dönem.
0: Evet, kolay kolay almayan, dışlayıcılığı da olan.
1: Evet, yani o yüzden yani kimi zaman bu hani tabii plaj keyfi mesela o deniz banyoları bu arada aslında modernleşmeyle ile birlikte gelen rekreasyon aktiviteleri bir yandan da. Ama bir yandan böyle hani anlatılarda şey de çok modern yani hani bu rekreasyon ve eğlence ama modern yaşamın zorlayıcı şartları ve hızdan kaçmak için de böyle bir doğaya sığınma alanı gibi de tasvirler çok fazla. Bir de hani sizin o söylediğiniz şimdi bir dönem önce yani ilk vapurlarla başlattığınız tarihi anlatırken Kadıköy'ün şimdi diğer hiçbir şey olmadan önce ulaşım aracı karşı İstanbul'a geçmek için yani İstanbul'a geçmek deniyor zaten hani o dönemde vapurlar aslında vapurlar da iskelelerde hani toplumsal kesimden her toplumsal kesimden insanın karşılaşma mekanı yani o karşılaşma alanı olarak da sıklıkla geçiyor anlatılarda.
0: Bir yandan anonim ama bir yandan da karşılaşma anonim.
1: Evet çünkü herkesin tek yolu var o yüzden yani deniz yolu dışında bir seçenek yok. O yüzden vapurlarda buluşuyorlar. Hatta yani küçük bir alıntı okuyabilirim Rafik Halit Karatay'dan bunu anlatmak için. Yani şöyle diyor. Kadıköy vapurunun boşalmasını insan bir seyran, çok güzel bir gezinti, bir zevk ve eğlence olarak kabul edebilir. İstanbul'un en tanınmış erkek çehrelerine orada rastlayabileceğiniz gibi en şık ve en güzel giyinmiş her ulustan en seçkin güzelleri de bir kafile resmi bir geçit halinde ve tabi olarak görebilir. Ancak orada seyredebilirsiniz. Kadıköy hem mütevazi halk tabakasının hem de sosyete mensuplarının yatağıdır diyor. Yani o vapur ve denizle olan ilişki sizin de hani ilk baştan bahsettiğiniz gibi Kadıköylü'nün kurulmasında çok şey bir yer kaplıyor.
0: Ya bir yandan aslında kendi içine kapalı böyle bir sayfiye mekanı ama bir yandan da vapurla sanki bir sahneye açılır gibi
1: evet.
0: bir ortam yaratılıyor. Yani o da
1: evet.
0: çok enteresan. Yani deniz aslında hı-hı. Kadıköy için bir cadde gibi yani.
1: Evet.
0: bir evet. sahne herkesin kendini gösterdiği, birbiriyle karşılaştığı evet. böyle bir ne denir? Bulvar.
1: Evet.
0: Bulvar
1: yani
0: diyebiliriz
1: belki de. O plaj sefaların yani vapurda şimdi daha tabii ki şey belki karşıya geçmek işte İstanbul'u görmek için ama şeyler de öyle. Plajdaki, vapurdaki yani o rekreasyon aktiviteleri içerisinde de o karşılaşmalarda her romanlarda da yer alan, hatıratlarda da yer alan işte güzellik yarışmaları yapılıyor. İşte yani kadınlar erkekler için sosyalleşme alanı, birbirlerini
0: bu
1: görme alanı
0: evet.
1: ve gerçekten hani o dönemde mayoyla
0: evet.
1: Kadınların yan yana güneşlenip işte erkekleri de
0: devrimsel yani
1: evet.
0: bir devrim gibi.
1: Erkekler için hani o ilişkide de hani biraz kendilerini var edebildikleri, duygularını açıklayabildikleri, rahatça söyleyebildikleri yani bunu romanlarda özellikle çok net görüyoruz.
0: Evet bu his yapılarından bahsettiniz.
1: Evet.
0: Birkaç tane his yapısı tespit etmişsiniz
1: evet.
0: değil mi? Bunlardan bir
1: evet.
0: tanesi deniz.
1: Bir tanesi deniz evet. Yani o denizle bağlantı. Yani bu aslında çok fazla hani hatırat, roman, bütün kurgu eserler yani Kadıköy'e ilişkin pek çok yoğun Kadıköy'de geçen, Kadıköy'e uğrayan eserin okunmasıyla aslında ortaya çıktı. Belki şundan da en başında bahsetmem iyi olabilir. Şimdi ben aslında bu araştırmaya başladığımda yani benim Kadıköy'le ilişkim hani böyle refleksif vite bağlamında da bunu söylemem iyi olur. Yani araştırmacı olarak aslında ben 10-12 senedir yani 12-13 senedir daha doğrusu Kadıköy'deyim. Ve aslında bu tam dönüşümün başladığı döneme denk geliyor. Öncesini çok yaşamış birisi değilim. Ve ben ilk geldiğimde hani işte bu İstanbul'a taşınacağım. Daha önceki İstanbul deneyimim daha karşıyla sınırlı. Kadıköy çok yok. Bu ilk taşınırken hep şey dediler. Size Kadıköy'den bir ev tutarız. Size Kadıköy'den bir ev tutarız. Ben yani farklı farklı yerlerden tanıdığım bir sürü insan diyor ki sana Kadıköy'den bir ev tutarız. Hani bu bana dair ne söylüyor? Kadıköy'e dair ne söylüyor? Çünkü hiç başka bir alternatif yokmuş gibi İstanbul'da. Herkes diyor ki Kadıköy. Yani sen Kadıköy'de oturmalısın.
0: Kültürel çalışmalar da yaptığınız için mi?
1: Ondan sonra bu oradan da bir merakla başladı. Sonra tabii ki Kadıköy'de çok keyifli yani o zaten Muğrullarıyla siz yani bütün sokağın atmosferiyle benim için o dönem beni kabul ettiğini düşündüğüm ve benim için çok heyecan verici cazip bir alandı Kadıköy. Ama etnografik araştırmalara başladığımda yani benim için o çok gerçekten heyecan verici bir yerken Kadıköy. Etnografik araştırmalara başlayıp böyle eski sakinlerle konuşmaya başladıkça Kadıköy bitti. Kadıköy gitti. Kadıköy elimizden bitti. İşte ben onu bir süre anlamakta zorlandım tabii. Yani nasıl
0: ben hala,
1: bitti?
0: Ben hala çok zorlanıyorum.
1: Nasıl bitti? Kadıköy nasıl bitti diye. Ve yani biraz da şimdi araştırmacı olarak daha objektif durmam gereken yerde şey birikmeye başladı bende. Yani anlayamıyorum galiba ben hani bu insanları falan diye. O yüzden bu okumaları çok yoğunlaştırdım. Yani eski Kadıköy nasıl bir yerde, nasıl bu kadar güçlü bir nostalji anlatısı olabilir? Niye bu kadar şu anda da canlı, çok güzel sokaklarda eğlenen gençler herkesin olmak istediği gibi olabildiği bir yer görüyorum ben. Niye bu kadar bitti gitti Kadıköy diye bakıyorlar falan
0: bir de,
1: diye.
0: Şunu da belki parantez için evet. Eklemekte fayda var. Yani çok büyük bir dönüşüm de yoktu 10-15 sene. Yani İstanbul bitti dediklerinde kentsel dönüşüm daha başlamamıştı İstanbul'da. Evet. Yani binalar aynı. Evet. Yani Kadıköy'ün böyle hala daha da aynı. Evet. Kadıköy çarşı değişmedi.
1: Evet, aslında.
0: Boğa değişmedi. Alt yol değişmedi. Moda'da evet. Çok az bir dönüşüm var. Evet. Yani ne bitti ben çok merak evet. ediyorum.
1: Yani burası aslında şimdi nokta. Şeye doğru geçersek yani Bağdat Caddesi'ne falan doğru ilerlediğimizde çok ciddi işte binaların da değiştiği hani binaların yıkılıp yeniden yapıldığı bir dönüşüm görüyoruz. Ama ben şimdi daha çok merkez mahallelerde yani Cafera, Rasimpaşa yani Moda Yel Değirmeni ve Osmanlı merkez çarşıyı daha yoğun ince aslında çok fazla rant olmadığı için yani müteahhitlerin yeterince kar edebileceği bir parsel bölümü olmadığı için çok fazla değişen bina yok. Yani binalar o kadar değişmiyor ama işlevleri değişiyor. Yani eski yorgancı kafe oluyor. Eskiden ailenin yaşadığı yerde işte paylaşımlı 4 tane genç oturmaya başlıyor. Yani işlevsel olarak binalar değişiyor ama baktığımızda hani binaların yıkım yani bu daha İstanbul'da daha geniş konuştuğumuz kentsel dönüşüm yok diyebiliriz. Yani az sınırlı diyebiliriz. Aslında ama işlevlerinde ciddi bir değişim var. O da bütün hayat, gündelik hayatı dönüştüren bir şey aslında. Oradan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bir de gelenler değişiyor.
1: Evet.
0: Yani yani biraz daha fazla insan gelmeye başlıyor. Evet. Bu bahsettiğimde işte vapurdan sonra işte tren hattının gelmesi, tren hattından sonra Boğaz Köprüsü'nün yani Boğaz Köprüsü'nün evet. Şimdi de metro ve Marmara'nın gelmesi. Yani bambaşka yerlerden bambaşka insanların daha kolay ulaştığı bir yer haline gelmesinin de tabii çok etkisi var.
1: Evet ve aslında tabii ki en başından beri burası bir konut alanı. Yani Moda da öyle, Yel Değirmeni de öyle. Hadi Osman Ağa'yı biraz ayrık tutalım. Çarşı merkez o zaman. Orası her zaman ama işte konut muhit tine yani insanların aslında yaşam için tercih ettiği bir yere dışarıdan gelip fiziksel sınırları aşan bir talep bu. Yani bu durumda tabii ki buradaki insanların hayat kalitelerine bazı etkileri oluyor. Yani bu kadar insanın çöpü, bu kadar insanın gürültüsü, bu kadar insanın gece gündüz sokaklarda oluşunun hayat kalitesine bir etkisi oluyor. O anlamda yani bir de şimdi aslında çok yaşlı nüfusu olan bir yer özellikle merkez Moda'da, Yel Değirmeni'nde ve daha onların organik olarak yani çocukları, gençleri ya çoğu zaman karşıya taşınmış oluyor, yurt dışına taşınanlar yoğunlukta. Bu yeni gelen genç nesille organik bir bağları yok aslında. O yüzden de bir ayrışma var diye düşünüyorum. Yani hem tabii ki yaşam tarzıyla da bir ayrışma var. Ama bir yandan belki biraz daha çünkü gelen Kadıköylüler de şimdi çok başka yerlerden geliyorlar dediniz ama bir yandan hani bu seçici geçirgen hücre yapısı dedim ya, hücre zarı. O yüzden gelenler de gerçekten belki zamanın ruhuyla yeni Kadıköylü olacak insanlar. Yani burada buranın o geriye dönüp baktığımızda anlatılarda gördüğümüz o kültürel dokudan bugünkü versiyonları çoğu zaman, özellikle yerleşenler için söylüyorum, yani günübirlik olarak gelen kesim için değil ama hani bu geziden sonra özellikle taşınan yani yaratıcı sınıf diyebileceğimiz insanlar, biraz hayat tarzıyla sıkışanlar, genel olarak onlar ya, çünkü mesela şeylere bile baktığımızda, yeni açılan kafeler diyoruz, işte kimi zaman kitapçılar, vintage shoplar vesaire. O yani yeni hep butik yerler ve aslında büyük sermayelerle açılan yerler değil. Onlar bile böyle belli bir kültürün taşıyıcısı olarak varlar. Yani mekanlar bile kimlikli mekanlar. Böyle büyük zincirler gelmiyor. Yani geliyor ama bir iki tane kalıyor. Daha böyle o mesela mekan sahipleriyle de görüştüğümde yine daha böyle protest olan, burada böyle bir kendince o mekanda bir kültür yaratmaya çalışan insanlar olduğunu görüyorum. Aynı kahvaltıcı açıyor, diyor ki işte ben işte vegan kahvaltıda koyacağım, en doğalını bulacağım, Karadeniz'den getireceğim. Bu işte birazcık şeyi arttırıyor. Yani kar oranını çok düşürüyor ama bunun hani burada böyle bir piyasasını oluşturabiliriz ve bu kültürün yürümesini isterim. Hani orada bile mekan sahipliğinde bile böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir herhangi bir kafede çok tutmuyor, sürekli el değiştiriyor. Yoksa eğer böyle bir kendince belirlediği bir özgün bir tarafı yoksa, bir kimliğe dönük bir şeyi yoksa.
0: Evet, şimdi siz bunları anlatırken aklıma şey geldi. Birkaç tane büyük mesela marka geliyor. Hı hı. Büyük açıyorlar mesela mağazayı. Hı hı. Sonra küçülüyorlar Kadıköy'de. Evet. 6 yılda ben bunu düşündüm. Yani hakikaten böyle hani o 6 yılın kendine özgü mağaza haline dönüyor diyorlar. Evet. Ve bu da ne kadar ilginç. Yani o büyük şeyi bile, bu büyük yoğun baskıyı bile kendi içinde başka bir şeye de evriyor.
1: O yüzden yani ben şimdi mutanalaşma teorilerinden çok faydalandım tabii ki Kadıköy'ün dönüşümünü okurken. Ama hani hali hazırda mutena bir yer olduğu için mutenalaşma böyle ikinci ya tam oturmadı. Hem de bu söyledikleriniz üzerinde. Çünkü mutanalaşma teorilerinde aslında tabii önce sanatçılar gelir, sonra kafeler gelir, sonra onlar büyük zincirler gelmeye başlar. O büyük zincirlerle artık işte sanatçılar orada kalamaz. Başka işte onun etrafında şekillenen gruplar kalamaz ve onlar gitmeye başlar böyle hani. Ama şimdi Kadıköy'de tam bu diyemiyoruz. Çünkü zaten hali hazırda mutena bir yer. O kendi kültürüyle şeyi şekillendiriyor. Sermayenin getirdiklerini seçici geçirgen olarak. Hep böyle kalır mı bilmiyorum. Hep bir risk hep var. Yani sermayenin gücü her zaman yani yatsınamaz ve şimdi işte bu Söğütlü Çeşme'deki dönüşümle birlikte orası bakalım nasıl olacak, onun yankıları nasıl gelecek bu taraf Boğa'ya doğru, hani onları zamanla göreceğiz. Ama hani özellikle ben şimdi moda ve yel değirmeni için bunu söyleyebilirim ki zincirleşmeye gitmeden yine o küçük kafelerde yaşam tarzlarının bir şekilde var olabildiği, kendini gösterebildiği, yani ne bileyim bir LGBT sticker'ıyla, vegan menüsündeki çeşitlilikle buralarda kalarak ama bundan öteye böyle işte daha büyük büyük sermayenin gelip de yatırım yapmadığı yerler.
0: Ama gerçekten bu Söğütlü Çeşme'deki evet. dönüşümün yani çok büyük bir şey evet. yani fiyatları 3 katına çıkarıyor. Hmm. Yani ben onu bizzat evet. gördüm yani bina bedellerini falan, kiraları da hı-hı. çok acayip etkiledi. Hı-hı. Yani bugüne kadar gördüğümüz etkilerden daha fazla bir etki yapma ihtimali olduğunu belki görebiliriz.
1: Evet, evet,
0: İnşallah
1: hiç
0: olmaz.
1: Diğer tarafta da hiç yok olmadı demiş olmayalım. Tabii ki yel değirmenindeki kira artışları, modadaki kira artışları hani çok ciddi şekilde oldu. Ama mesela bu şimdi orada bambaşka bir Söğütlü Çeşme'deki dönüşümle bambaşka bir sermaye akışı olacak. Onun yaratacağı daha farklı olabilir bence de zaman içerisinde.
0: Evet, sohbet çok keyifli gidiyor. Bir türlü müzik varası veremedim. Çok teşekkürler sevgili Ayşenur Ölmezsiz. Sizin seçtiğiniz bir parçayla devam edelim isterseniz. Matt Large'dan dinliyoruz. Three Days in Kadıköy.
1: Evet, bu şarkıyı şimdi seçerken biraz duraksadım. Çünkü biraz dış bir göz. Yani aslında çünkü Kadıköy sound'u varken hani bu kadar üslup mu sound mu konuşurken yani daha rock bir şarkı mı seçmeliydim diye düşündüm. Ama bu şarkıda bence o kadar yani bir melankoli ama o melankoliden böyle varoluşsal dertlerden keyif alan bir bana geçen hissi söylüyorum. Şimdi yönlendirme yapmayayım ama o bana böyle hani başka akademik araştırmalarda çok böyle zorlama bir okum olduğu için iddia edemeyeceğim ama bir şarkıyla böyle söylemek isteyeceğim bir şey olduğu için bu şarkıyı seçmek istedim.
0: Çok teşekkürler.

0: Evet, Matt Lodge'dan dinledik. Three Days in Kadıköy. Ayşenur Ölmez Sesli olan yeryüzlerinde programımız devam ediyor. Kadıköylülük üzerine konuşuyoruz. Kadıköylülüğü oluşturan en önemli etkenlerden bir tanesinin bu deniz kültürü, sayfiye kültürü, denizle olan ilişkisi olduğunu konuşmuştuk. Ama sizin tespit ettiğiniz başka his yapıları da var, değil mi? Evet. Kadıköylülüğü oluşturan. Bu his yapıları neler acaba? Kadıköylülüğü neler oluşturuyor?
1: Yani 7 tane his yapısı aslında tespit ettiğimiz, ama yani kozmopolitanizm ve açık fikirlilik kesinlikle anlatılarda çok öne çıkanlardan bir tanesi. Şimdi mesela bir set çekmeyi de konuştuk, hani burjuva refleksi olarak, ama bir yandan da içerideki farklılıklara hep çok açık
0: tolerans,
1: evet, yani tolerans kelimesi bile kalıyor bence, çünkü bizden hissi, yani bütün böyle anlatıların neredeyse tümünde farklı kültüre açıklık, ulus ötesi bağlar, yani fark ve farklılık mekanı içkin zenginlik ve renklilik kaynağı olarak temsil ediliyor sürekli. Yani yatsınmıyor bir kere, hani çünkü bazen o da bir şeyidir ya, yani farklılıklar yatsınmıyor, yoğunluklu tanınıyor, işaret ediliyor ve kabul ediliyor bizden olarak. Yine mesela Kadıköy'ün romanından bir tane küçük bir paragraf okuyayım. Şu Kadıköy,
0: Safiye Erol.
1: Evet, Safiye Erol'un Kadıköy'ün romanı adlı eseri. Bu arada kadın bir yazar. Yani şimdi birazdan güçlü kadın karakterlerden de bahsedeceğim. Safiye Erol da aslında hani o dönemdeki kadın bir yazar olarak Kadıköy'ü yazmış olması da bir gösterge diye düşünüyorum. Şöyle anlatıyor, diyor ki şu Kadıköy ne acayip yerdir. Pek hususi bir rengi vardır. Bir defa güzeller memleketidir. Kadıköy fakat yalnız güzel değil, pek çok antikalar da yetiştirir. Nefis aslına münasır, ne kadar insan varsa hep bu toprağın mahsulü, hep bizim köylü. Bakınız Fahri, Hayri, Ziya, Adnan, şu gördüğünüz Burhan, ben. Ya Kadıköy'ün meşhur hanımları, hangi birini söyleyeyim? Yani kimi zaman böyle akli dengesini yitirmiş bir karakter, kimi zaman farklı giyinen biri, böyle Kadıköy anlatılarında farkı olumlanarak ve bizden biri olarak sürekli ortaya çıkıyor. Yani tabii ki yalnızca bireysel farklılıklar yok anlatılarda, hani Rumlar, Yahudiler, Levantenler, yani o kozmopolit yapının içerisinde hep komşular, hani oraya girmiyorum bile, onu zaten tarihsel olarak yani komşuluk ilişkisi içerisinde bir bizdenlik hali var. Üçüncüsü, bahsettiğim gibi güçlü kadın karakterler. Yani çoğu aslında Safiye Erol kadın bir örnek, ama aslında hatıratlarda, araştırmalarda hep erkekler tarafından ve erkek gözüyle yazılmış olmasına rağmen sosyal hayatta, sokak tasvirlerinde kadının varlığı, anlatılardaki belirleyiciliği hemen göze çarpıyor. Yani bir hatıratta da, romanda da mutlaka kadın karakterler çok güçlü, eğitimli, sosyal hayatta aktif rolleri olan, duygularını ifade eden, kadın erkek ilişkilerinde rahat, denize giren, eğlence mekanlarında görünür olan ve hani saygı duyulan, fikirleri sorulan karakterler olarak tasvir ediliyor. Dördüncü olarak yine Kadıköy'e ilişkin bir his yapısı olarak, yani mekanın niteliklerinden biri olarak topluluk kültürü ve samimi topluluk ilişkilerini sayabiliriz. Yani herkesin birbirini tanıdığı, iç içe geçmiş semt hayatının yarattığı samimiyet duygusu, karakterlerin sokağı evlerinin devamı gibi hissetmesi, bayağı mahalleye çıkarken hep böyle bütün esnafla sıcak ilişkisi, mahalle dayanışması içinde olması ve yoğun ilişkisi. Ve bu, az önce çok uzunca konuştuk, vapurla birlikte semt dışına da taşınıyor aslında. Ve yani Kadıköy'ün romanında mesela yine şöyle bir tasvir var. Bütün yollarda yolcularla selamlaşır, hasbihal edersin. Kadıköy vapuru artık vapur falan değildir. O muayyen misafirlere mahsus bir gazino, bir kulüp, öyle bir şeydir falan diyor. Ve yani o vapurdan ayrılışı da Kadıköy denen muazzam tarikatın mensupları oluk oluk dört bir tarafa dağılır diye anlatıyor. Yani tarikat olarak tanımladığı, tabii bugün farklı yerlere gidiyoruz ama o Kadıköy tarikatı olarak tanımladığı topluluk kültürü ve samimi topluluk ilişkileri her şeyde, yani bütün anlatılarda çok yoğun. Canlı gündelik hayat beşinci olarak, yani o da anlatılarda çok yoğun. Yani semt hayatının getirdiği yaşam tarzının bir öğesi olarak o canlı hayatın içinde var oluyorlar. Yani o yürüyüşlerle işte plajda vesaire, ama hani o yaşam tarzının içerisinde zaten semtte var olabilmek için o gündelik hayatın, canlı gündelik hayatın içindeler. Geçmişin gücü ve tarihe bağlılık, genel olarak hep bu bahsettiğimiz o yerel kimliği sahiplenme hep var. Yani değişen peyzaj ve artık var olmayan çiçeklerden, yani hani bir çiçek yok artık açmıyorsa o da var mesela, çok uzun uzun anlatılıyor. İşte yıkılan köşkler, yerine yapılan apartmanlar, hani eski mahalle hayatından göçüp giden eski Kadıköylere çok yerel, yani pek çok yerel öğe bir anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde farklı detaylarıyla anlatılıyor. Yedinci olarak da bohem burjuva kültür, yani buradan da bahsettik aslında. Yani Kadıköy aslında İstanbul'da yerleşikli ve kentli olmanın en uzun süredir yaşandığı semtlerden bir tanesi. Yani ikincil merkezde desek, göz önünde olmayanlar da gelmeyi tercih etmişti desek, çok uzun zamandır kentli bir nüfus var. Bu durumun sonucu olarak kültürel sermayesi yüksek ve köklü ailelerin olduğu bir muhit genel olarak. Yani burjuva yaşam tarzının sağladığı kültürel sermaye bohem bir hayat tarzını da kapılarını aralamış günün sonunda. Özellikle moda anlatılarında karakterlerin hani toplumdan ayrı değil ama toplumdan üstün oldukları, bunun korunması gerektiği hissiyatı, güçlü yansımaları var pek çok anlatıda. Ama ya, bunu da konuştuk. Hani üstünlük hiçbir zaman ekonomik sermaye, tek başına ekonomik sermaye ile tanımlanmıyor. Her zaman kültürel sermaye vurgusu çok yüksek. Ve tabii çok fazla, yani özellikle ikinci meşrutiyet ile Cumhuriyet'in ilk yılları arasında şair, yazar hayatlarının çok önemli dönemlerini Kadıköy'de geçirmişler. O yüzden de böyle bir bohem burjuva kültür de aslında kimliğin parçası olarak var. Yani bunları yani 7 tane his yapısı olarak tanımladık ama yani bir yandan böyle bir nostaljiye düşürecek hani mekan nitelikleri de, çünkü aslında yani kentin yapısal özellikleri, hani sokakları, caddeleri, binaları, yani onların üzerinde biçimlenen anlamlar, hani hayat tarzları, edebi eserleri, sokak sanatları ve bunları, yani ve bu anlamlarla kendi vardan ekonomik üretim ilişkileri birbirinden bağımsız inceleyemeyeceğimiz şeyler, birbirleriyle var olan ve birbirleriyle dönüşen, dinamik bir şekilde sürekli kurulan bir etkileşim alanı. Bu etkileşim alanında hani bizim bu, yani bu makaleyle iddiamız aslında bu anlamların altında günlük pratikler değişebilir, dönüşebilir. Ama bu çerçevede devam ettiği sürece kültürel kimlik kendi çekirdeğini patlatmadan değişebilir. Yani bunu niteliklerde çünkü sabit olarak görmek değil mekan. Çünkü kendisi dinamik bir şey. Zamanın ruhuyla değişip dönüşen bir şey. Ama bu anlamların altında değişecek gündelik pratikler bence Kadıköy'de hala devam ediyor. Pek çok alanda, pek çok şekilde. O yüzden Kadıköy bence bitmedi.
0: Ve hiç de bitmez yani. Nasıl bitsin? Şimdi yani böyle bütün bunları da düşünerek son dönemi biraz da hani birlikte tartışmak istiyorum. Çünkü mesela hani sizin anlatınızda da vardı. İstanbul'a geçmek, İstanbul'a inmek, ama İstanbul, o geçilen İstanbulluların da hani Kadıköy onlar için bir ada. Hani evet, uzakta bir yer. Yani benim çoğu hani karşıda yaşayan arkadaşım hiç gelmezdi Kadıköy'e. Ama 2010'lardan itibaren, özellikle de Gezi'den itibaren artık geliyorlar. Hatta daha çok buraya geliyorlar. Biz geçmiyoruz karşıya. Benim hayatım karşıya geçerek geçtiği için bundan çok mutluyum. Artık geliyorlar. Yani böyle bambaşka bir cazibe merkezi. Yani belki de Kadıköy olalı beri ilk defa İstanbulluların o geçilen karşı tarafta olanların da merkezi oldu.
1: Evet.
0: Hatta sadece İstanbulların değil, dünya merkezlerinden, dünya eğlence, kültürel merkezlerinden evet. bir tanesi kabul edilmeye başladı. Evet. Bu da bambaşka bir dinamik aslında. Evet, yepyeni
1: yani
0: bir
1: uluslararası
0: şey.
1: Uluslararası basında da yani evet. hit, cool mahalle olarak sıralamalarda görülüyor. Hani eskiden seyahat rehberlerinde Kadıköy, bilmiyorum var mıydı turistlere, yoktu diye düşünüyorum.
0: Hiç turistik değildi. Yani evet. Mesela bu da çok önemli. Bir turizm şeyi olmaya başladı. Evet. Yani çarşı mesela başlı başına turistik merkez oldu. Kız kardeşim çarşıya gidelim de oradan daha uyguna alalım dedi bir şeyleri. Kardeşim dedim.
1: Artık
0: sen uzun
1: çarşı.
0: Zamandır gelmiyorsun çarşıya galiba. O çarşı öyle değil. En pahalıya satılan ürünler evet. orada buluyoruz artık.
1: Eski sakinlerin rahatsızlıklarının bir geçiş yapmış olduk bence yani. Böyle sonuçları var tabii ki bu durumun. Nasıl bir dönüşüm yani, düşününce şimdi aslında yeni yeni karşılaşan gruplar var Kadıköy'de artık, çünkü bir eski sakinler var, uzun süredir orada olan ve hani belli bir kültürü de koruyan ve bir yani yaşlıca da aslında bir nüfus. Yani yaratıcı sınıf, yani Gezi'den sonra az önce de bahsettim, yaratıcı sınıf hayat tarzı ile birazcık sıkışanlar, yani başka yerde artık Türkiye'deki hani bu muhafazakarlaşmanın mekanı bu kadar tezahür etmesiyle başka yerlerde kendini rahat hissedemeyen, yani sadece bir kadın için gece eve dönmek bile olabilir bu. Bununla sıkışanlar, bir günübirlik olarak kullananlar, yani Ümraniye'den de gelen, yani Anadolu yakasındaki farklı yerlerden hafta sonu ne yaparsın diye Kadıköycüyüz diyen, hani farklı semtlerden hafta sonunu, akşamını burada geçiren gruplar var. Bir de yeni açılan mekanlar var ve bu aslında onlar da mekan sahibi ve oradaki emekçiler de ciddi bir nüfus. Yeni böyle bir karşılaşma alanı olmuş oluyor. Kadıköy'lü bir karşılaşmalar ağı ve tabii ki bunun bazı hani çatışma ve uzlaşma ne kadar Kadıköy'lük altında potasında eriyorlar mı? Yani yeni bir Kadıköy'lük oluşturuyorlar belki bu buluşmalarla, müzakerelerle. Ama tabii ki gerilim hatları da var. Yani tabii ki hani uzun süredir orada yaşayan biri hafta sonu bu kadar kalabalığı, cumartesi, pazar ben çıkamıyorum diyor insanlar, hani ben artık çime çıkamıyorum vesaire ve farklı beklentiler de olduğu için şimdi yani mesela Kadife sokağı düşünelim.
0: Barlar sokağı.
1: Barlar sokağı evet. Ve yani ben çok fazla etnografik görüşme yaptım ama bir de böyle mahallelilerin mahalleyi konuştuğu toplantılara da çok fazla gittim. Orada bir serzenişte bulunmuştu birisi. İşte sokağımın önünde bağlar ve ben hani orada yaşlım var, çocuğum var, uyumaya çalışıyorum ve aşağı bakıp hani sessiz olur musun dediğimde sen de Kadıköy'de oturmasaydın o zaman diyor falan dedi. Ama ben ben Barlar Sokağı'na taşınmadım ki, yani Barlar Sokağı benim mahalleme, benim evime taşındı. Sanki ben neden Barlar Sokağı'na taşınmışım gibi muamele görüyorum falan demişti. Ama yani Kadıköy'ün bu arada bu gerilimlere çok güzel de, yani güzel mi bilmiyorum, tabii ki kendileri için çok zorlayıcı olduğunu tahmin edebiliyorum ama bir böyle müdahale etme biçimleri var. Örneğin bu Kadife sokaktaki ilk oluşmaya başladığında bu kalabalık. Sokak önlerine inip yani mahalle nöbeti tuttukları bir dönem var aslında. O mahalle nöbetlerinde hani bizim burada yaşlımız var, bizim burada çocuğumuz var. Yani o, çünkü sadece barlarda kalmıyor yani. Bu merdivende bizim, çünkü yukarıda yaşlımız var falan diye oturdukları bir dönem var. Ve o dönemin sonrasında aslında bakın hani sizi de anlıyoruz. Eğer siz eğlenmek istiyorsanız Moda Çimler'e doğru gidin. Orada manzara da var, deniz de var, geniş bir alan da var. Çünkü bu arada Moda Çimler, ben 10-12 yıllık olduğum için ben hep öyle biliyorum. Ama eskiden böyle biz korkardık, geçemezdik oraya, karanlık olurdu, işte ışıklandırma yoktu falan diye anlatıyorlar. Halbuki bu buradaki yoğunlaşmaya bir müdahale şekli olarak Moda Çimler'in açılması durumu var. Ve Zeynep Hanım anlatmıştı, eski moda muhtarı, o dönem onunla görüşmüştük. O da bu mahalle nöbeti esnasında eşlik ediyormuş şeylere. nöbet bekleyen mahalleliye. O sırada dedi iki kişiyi gördük, işte iki trans birey oturuyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum işte, bak burası işte bu kişinin evi, bir de diyor bodrum katta oturuyor ve hani merdivenin yanı aslında. Burada bir tane şu yaşında kişi var, yani yaşlı birisi var. Şöyle bir şey var. Siz burada oturuyorsunuz, yüksek sesle gülüyorsunuz. Yani senin evinin önünde olsa ne yapardın dedim diyor. Hani senin evinin önünde bunu yapsalar sen ne yapardın? Bana karşı dedi ki diyor, döverim, döverdim. Ben de dedim ki diyor hani bu insanlar sizi dövmüyorlar. Hani ama hani falan, çünkü bunlar iyi insanlar diye karşılık vermiş. Çünkü bunlar iyi insanlar. Yani Kadıköylü, yani evet çekiyorlar bir çile. Ben de görüyorum yani, özellikle bu yaşam alanı, yaşam kalitelerinin düşmeleriyle ilgili. Ama bir yandan o müdahaleleri de nasıl yapacaklarıyla ilgili. Böyle yani bir tolerans alanı olduğu da kesin. Yoksa zaten bu kalabalıkları çok daha büyük gerilimle yaşardık diye düşünüyorum.
0: Evet, bir yandan Söğütlü Çeşme'de gerçekten hani büyük bir değişim, dönüşüm etmeni var. Ama diğer yandan mesela Gazhane'de
1: evet.
0: Bambaşka bir, değil mi?
1: Evet. Gazhane'de, yine Kadıköy'lü bir alan çok, değil mi?
0: Çok, bana
1: değil.
0: Evet. Yani böyle cuk oturdu sanki Gazhane'nin oradaki evet. Endüstriyel dönüşümle. Yeni bir kültürel alan olarak açılması. Hı. Yani gerçekten mahalleliyle ilişkisi falan.
1: Evet, yani oraya dair de ilk başlarda çok eleştiriler vardı. Tabii hani o dönüşüm, yani ne kadar yere oranın kimliğini taşıyor vesaire diye. Ama bir şekilde yani o, bu arada o refleksleri de çok güçlü aslında Kadıköylülerin. Yani şimdi Söğütlü Çeşme için de çok uzun süre aslında bir direniş şeyi vardı. Ama ne kadar direnebilirdi? Yani o kadar geçişin olduğu bir alanda hani illaki bir dönüşüm olacaktı. Ama mesela onda da yine iyi direndi yani Kadıköylüler. Uzunca bir mücadele sürdürdü. Yani Gazhane için de başta bazı yani içlerinin dönüşümünün nasıl olduğuna dair eleştiriler vardı. Ama şimdi mesela zamanla o kapsayıcı halini almaya başladı. Yani mahallelinin de çok vakit geçirdiğini ben de kendim gittiğimde görüyorum. Yani etraftaki mahallelinin de Gazhane'de olduğunu.
0: Orası aslında Kadıköy için de enteresan bir nokta. Yani kendi içine kapalı asla değil. Yani çünkü yani orada işte sadece çocuğunu orada oynatmak için oraya gelen fakir aileler de var.
1: Ve sürekli bir etkinlik çocuklar için, gençler evet. için atölyeler, hani o kenar, yani çünkü aslında Hasanpaşa'nın da bir kendi profili var. O profildeki mesela bir aile için çocuğunu öyle bir atölyeye getirebiliyor olmanın iyi bir şans olduğunu düşünüyorum.
0: Yani. Öylesine orada olan bile var. Yani evet. Atölye, yani bir defa gerçekten atölyeler çok ilgi çekiyor, çocuklar için olan atölyeler. Yani evet. Koşarak böyle arayarak gelen aileler görüyorum. Yani o anlamda çok çok önemli evet. gerçekten. Yani bir ne olursa olsun bir kendiliğinden dönüşüm de var. Orada gazhane gönüllerinin, çünkü oradaki evet. aktivizminin çok büyük etkisi var. Ve orada yani çok büyük bir sermayenin gelip oraya el koyup bir otel haline getirmesi yerine böyle evet. bir şeyin olması. Yani böyle dönüşümler çok kıymetli. Evet. Gerçekten çok kıymetli. Bence enteresan bir alan da Moda Sahili dediniz ama bir de Kadıköy Sahili var ya. Yani evet. iki ayrı sahil evet. aslında Kadıköy'de ya. Moda Deniz Kulübü'yle bu, bölünmüş olan. Evet. Yani bambaşka ikili evet. yapı yani orada.
1: Bu şeyde yani gerilimlerin bir alt başlığı da buydu benim için. Hani çimlerle ayrılan profiller diye. Aynı çim. Yani bu böyle hani sosyal hayatın içindeki o segmentasyon, nasıl ayrımın nasıl olduğu gerçekten uzun uzun incelenmesi gereken bir şey. Ama gerçekten Moda Deniz Kulübü'ne kadar olan çimlerde bambaşka bir profil. Daha çok metro ile gelen, metrodan inip oraya kadar ulaşan başka bir profil. Hani daha az önce bahsettiğim belki farklı çeperlerden gelip hafta sonunu orada geçiren ama diğer tarafta daha yine farklı bir profil var. Evet.
0: Ki metroyla gelen Kadıköy sahilin manzarası dünyada az görülmüş bir manzara. Evet. Dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesi evet. olmasına rağmen evet. çok ciddi bir ayrışma var. Yani evet. yani mesela orası için enteresan bir buluşma şeyleri, etkinlikleri olabilir. Yani gazhane gibi hani farklı, hı-hı. çünkü gazhanede mesela kesme şeker konserine de gittik. O evet. tam Kadıköy Kadıköy. Yani bunu savunucularının olduğu o konserin orada olması da çok güzeldi bir yandan. Ama böyle yaşlı teyzeler de gelip burada ne oluyor diye bakıyorlar. Yani evet, o geçişken
1: plastik
0: alanlardan.
1: Plastik sandalyelerini çekip oturuyorlar.
0: Evet. O da muazzam geliyor bana işte. Ama evet. Yani bu ayrışan mekanları aslında bu kadar yakın birbiriyle de neredeyse aslında iletişmek isteyen evet. kesimler için böyle alanları evet. düşünebiliriz. Yaratıcı olacağımız noktalar da tam
1: aynen,
0: bu aslında.
1: Yani kapsayıcı kamusal alanların nasıl yaratılabileceği aslında hani planlamayla da tabii ki her zaman planlamayla bitmiyor. Yani o gündelik hayatın içinde kendi şeklini alıyor. Ama planlama da bunun önemli bir adımı. Yani mesela gazhane için şeyi de düşünebiliriz. Şimdi afet de yani İstanbul depremi beklenirken vesaire o ilk birkaç bir yıl önce miydi böyle küçük sarsıntılar olmaya başladığında insanlar gazhanede toplanmaya başlamıştı. Böyle hani kapsayıcı kamusal alanlar herkesin de bir araya gelebildiği kötü günlerinde de yani bu tür birbirine kenetlenmesi gereken zamanlarda da yan yana durabildikleri alanlar tasarlamak çok kıymetli.
0: Sevgili Ayşenur Ölmezses gerçekten çok çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beni davet ettiğiniz için. Kadıköy konuşmak hep çok keyifli benim için. O yüzden çok teşekkür ediyorum.
0: Evet. Tekrar tekrar bekleriz programımıza da yeni İnşallah. Çalışmalarınızla. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
2: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Soykal'a teşekkür ederiz.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ebru Kefeli ve Kaan Kalfazade'ye teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Cazkolik. Hazırlayan ve sunan Feridun Ertaşkan.

Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, ben Feridun Ertaşkan. Yeni bir psikolikte, yine bir Perşembe akşamı canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyim. Bu hafta, bu akşam psikolikte çoğunlukla, yani neredeyse tamamı diyebiliriz, 50'li 60'lı yılların, bugün artık her biri altın değerinde klasikleşmiş caz parçalarından oluşan bir mini koleksiyon var. Gerçekten çok değerli isimler ve çok değerli parçalar, harika parçalar. Çok güzel bir caz saati olacak o açıdan sizin için. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Kimlerden çalacağız? Jazz Mingus, Duke Ellington, Benny Goodman, Ed Thigpen, Eddie Higgins ve Oscar Peterson gibi çok önemli müzisyenler bu akşam albümleriyle ve parçalarıyla, müzikleriyle bizlerle olacaklar. Evet, ben size neler çalınacağını söyleyeyim. Ondan sonra arkasından sizi yine programla geçen hafta olduğu gibi baş başa bırakacağım. Dedik, Charles Mingus'ın caz tarihi içerisinde ne kadar yaratıcı ve özel bir müzisyen olduğunu cazla biraz ilgilenen herkes bilir. Özellikle yaratıcılık kısmı gerçekten çok öne çıkan bir adam. İnanılmaz bir caz dehasıdır bir anlamda. Ondan bir albüm var. Onunla başlıyoruz Caz Koli'ye bu akşam. The Black Saint and the Sinner Lady. Bu albüm bir yanıyla da çok özel bir albüm. Pek çok caz severin, caz eleştirmeninin, caz tarihçisinin cazın en iyi albümleri arasında, yani tüm genel cazın isim ayırt etmeksizin en iyi albümleri arasında addedilen bir albümdür bu. Bu albümden iki parça dinleyeceğiz arka arkaya. Solo Dancer ve Duet Solo Dancers. Bu albüm zaten aslında 5 parça falan, yani long play olarak o zaman çıktığı için bu şekilde bir uzunluğu var. Ondan 2 parça dinliyoruz. Hemen arkasından Duke Ellington geliyor. Duke Ellington'ın bildiğimiz Big Band 30'lu 40'lı yıllardaki müziği değil, daha küçük orkestralı bir müziği var burada. Aslında bir trio, hatta tam kaydı önümde değil, o şekilde yanlış söylemeyeyim ama. Ve bir önceki albüm dediğiniz Charles Mingus, Duke Ellington'ın bu albümünde kontrbasta bir diğer büyük müzisyen de Art Blakey'di yanlış hatırlamıyorsam, o da davulda. Duke Ellington da piyanoda. O da yine 1950'lerin sonlarını 60 olabilir, ondan tam emin değilim. Money Jungle çok önemli bir albüm. O da caz severlerce, caz eleştirmenlerince daha doğrusu öyle söyleyeyim. Caz'ın en iyi albümler arasında sayılıyor. Ondan da 2 parça dinliyoruz. Money Jungle ve Floret Africain ve Duke Ellington'la ilgili o albümü de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkasından Benny Goodman geliyor. The Complete Trios isimli yeni baskısı yayınlanmış bir albüm bu. Bu da Benny Goodman üzerine zaten hani fazla ne söylenebilir. Herkesin bildiği caz tarihinin önemli bir klarnetçilerinden, o da bir Big Band dönemi ustalarından, caz tarihinin o açıdan da çok müthiş bir ismi. Fakat bu albüm bir yandan gene farklı. Duke Ellington'daki o minik koyabileceğimiz parantez gibi bir detay da Benny Goodman'ın bu albümüne koyabiliriz. Genellikle onu Big Band'lerden hatırladığımız müziğiyle, klarnetiyle değil, bu sefer trio olarak, yani 3 kişi kaydettiği ve Benny Goodman'ın pek bilinmeyen yanlarını, müziğini de tanıyabileceğimiz, görebileceğimiz bir albüm bu. Complete Trios. Ondan bu sefer 3 parça var. Blue and Broken Hearted, After Hours ve All I Do Is Dream of You. Sonra Ed Thigpen geliyor. Biliyorsunuz Ed Thigpen'i geçtiğimiz aylarda kaybettik. Daha genç sayılabilecek bir yaştaydı. Amerikalı bir müzisyen olmasına karşın 70'li yıllarda Avrupa'ya yerleşmişti. Danimarka'da yanlış bilmiyorsam yaşıyordu. Orada da öldü zaten. Out of the Storm var. Ondan Cielo Lindo isimli çok şirin harika bir parça dinleyeceğiz. Arkasından Eddie Higgins geliyor. Onun albümü daha yeni. 2006'da çıkmış bir albüm. It Magic albümü, aynı adı taşıyan parça. Ve son olarak da Jack Kolik'te Oscar Peterson var bu sefer. Oscar Peterson'ın gitarist Jimmy McHugh'la birlikte kaydettikleri albümden When My Sugar Walks Down the Street dinleyerek bugünkü programı, bu müthiş müzisyenlerden ve küçük parçalarından programı kapatıyoruz. Ben size tekrar
çalınacakları ve isimleri söyleyeyim. Ondan sonra sizi bu programla baş başa bırakacağım. Efendim ne dedik? Charles Mingus'la başlıyoruz dedik. Charles Mingus'ın The Black Sand and the Sinner Lady albümünden Solo Dancer ve Duet Solo Dancer isimli iki parçası arka arkaya geliyor. Arkasından Duke Ellington'un Money Jungle isimli albümü var. Money Jungle ve Florette Africaine isimli iki parçası takip ediyor. Programın ortalarında Benny Goodman'ın The Complete Trios isimli farklı değişik albümünden üç parça var. Blue and Broken Hearted, After Hours ve All I Do Is Dream of You. Jazz Kolik'te olacak. Açık Radyo'da Jazz Kolik saatinde. Arkasından Ettik Ben var. Out of the Storm albümünden Tierto Lindo. Eddie Higgins geliyor. Sondan bir önceki parça It Magic albümüyle It Magic parçası albüm adını taşıyan ve son olarak da Oscar Peterson'ın da bir devre kapatıyoruz. Gitarı Jimmy McHugh'la birlikte kaydettikleri Play Jimmy McHugh albümünden When My Sugar Walk Down the Street parçasıyla da bugünkü Jazz Kolik'i tamamlamış oluyoruz. Ben de sizi bu harika parçalarla baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir Jazz Kolik'te daha da güzel parçalarla yine buluşabilir diyorum. Cazı dolu bir hafta diliyorum herkese.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
0: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
3: Vahşi yüksek sesle Romeo ve Juliet'i okuyordu. Sürekli olarak kendini Romeo, Lenina'yı da Juliet yerine koyduğu için canlı ve yoğun bir coşkuyla okuyordu. Helmholtz, aşıkların ilk karşılaştıkları sahneyi ilgi ve şaşkınlıkla dinledi. Yaz bahçesindeki sahnenin şiirselliği hoşuna gitmişti. Ancak ifade edilen duygular kendisini güldürmüştü. Bir kızı elde etmek adına böylesi bir duruma düşmek oldukça aptalcaydı. Fakat sözel ayrıntıya bakılacak olursa müthiş bir duygu mühendisliği çalışmasıydı. Bizim en iyi propaganda teknisyenlerimiz bu ihtiyarın yanında solda sıfır kalıyor, dedi. Vahşi zafer kazanmışçasına gülümsedi ve okumayı sürdürdü. Capulet ve Lady Capulet'in Paris'le evlenmesi için Juliet'in gözünü korkutmaya başladıkları üçüncü perdenin son sahnesine kadar her şey iyi gitti. Helmholtz tüm sahne boyunca diken üstünde hissetmişti kendini. Fakat Juliet, Vahşi'nin abartılı mimikleriyle haykırdı. Hiç mi acıma yok bulutlarda, ıstırabımın derinliğini anlayacak? Ah canım annem, verme beni ellere. Bir ay ertele bu evliliği, bir hafta. Ve ertelemezsen, gelinlik yatağımı o loş kabre kur Tybalt'ın yattı. Juliet bunları söylediğinde, Helmholtz kaba ve gürültülü bir şekilde kahkaha atarak patladı. Baba ve anne, grotesk gülünçlükler, kızlarını istemediği biriyle olmaya zorluyorlardı. Gerzek kız, en azından o anda tercih ettiği başka biriyle birlikte olduğunu söylemiyordu. Durumun müstehcen absürtlüğü kesinlikle çok gülünçtü. Kahramanca bir gayretle giderek şiddetlenen kahkaha tufanını bastırmayı başarmıştı. Fakat canım annem, üstelik de Vahşi'nin kederli ve titrek ses tonuyla ve ölü yatan Tybalt'tan söz edilmesi belli ki yakılmamıştı ve bedenindeki fosfor loş bir kabirde ziyan oluyordu, bardağa taşırmıştı. Gözlerinden yaş gelene dek güldü. Helmholtz gülmekten katılırken, Vahşi karşılaştığı bu küstahlık yüzünden sapsarı olmuştu. Kitabının üzerinden Helmholtz'a baktı. Kahkaha sürerken, öfke içinde kitabını kapattı ve kalkıp incisini domuzun önünden alan birinin tavrıyla çekmecesine kilitledi. Özür dileyecek kadar soluklanıp Vahşi'nin gönlünü alarak anlatacaklarını dinlemeye ikna eden Helmholtz, "Yine de," diye başladı. Böyle delicesine gülünç şeylere ihtiyaç olduğunu pekala biliyorum. Başka bir konuda ustaca yazmak mümkün değildir zaten. Bu ihtiyarı böyle muhteşem bir propaganda teknisini yapan şey neymiş? Kendisini heyecanlandıracak o kadar çok delice ve müthiş olay bulmuş ki. Acı çekmiş ve kızgın olmalı insan. Aksi takdirde gerçekten ustaca, kavrayıcı ve X ışınına benzeyen sözleri bulamazsın. Ama babalar ve annelere gelince kafasını salladı. Babalar ve anneler söz konusu olunca ciddi kalmamı bekleyemezsin. Bir çocuğun bir kızı elde edebilmesi ya da edememesi kimi heyecanlandırır ki? Vahşi birdenbire acıyla irkildi. Ama düşünce içinde yere bakan Helmholtz bunu fark etmedi. Derin bir nefes alıp, "Hayır," dedi. "İşe yaramaz. Başka türden bir çılgınlığa ve şiddete ihtiyacımız var. Ama neye? Ne olabilir? Nerede bulabiliriz?" Sustu. Sonra kafasını sallayarak, "Bilmiyorum," dedi. "Bilmiyorum." 13. Bölüm. Henry Foster, embriyo deposunun alacakaranlığından bir hayalet gibi ortaya çıktı. "Bu akşam duyusal filme gelmek ister misin?" Lenina konuşmadan başını salladı. Başka biriyle mi çıkıyorsun? Hangi arkadaşıyla, hangi arkadaşının birlikte olduğuyla ilgilenirdi. Benito mu? Dedi. Lenina başını yine salladı. Henry, Lenina'nın mor gözlerindeki yorgunluğu, gözlerindeki ceset bakışının gerisindeki solgunluğu, gülümsemeyen kızıl ağzın kenarlarındaki hüznü fark etmişti. Biraz endişeyle, ''Hasta değilsin değil mi?'' diye sordu. O günlerde görülen çok az sayıdaki bulaşıcı hastalıktan birine yakalanmış olmasından korktu. Ancak Lenina bir kez daha başını salladı. ''Her neyse, gidip doktora görünsen iyi olur.'' dedi Henry. Neşeli bir şekilde, ''Doktora git günde bir, sinire iyi gelir.'' diyerek uykuda öğrenilmiş bilgeliğini konuşturdu ve Lenina'nın omzunu okşadı. ''Belki de yapay hamilelik yaşamaya ihtiyacın vardır.'' diye öneride bulundu. ''Belki de şöyle süper kuvvetli bir YŞ'yi yaptırsan iyi olur. Biliyorsun bazen standart yapay ihtiras pek yeterli.'' İnatçı sessizliğinden vazgeçen Lenina, ''Of Ford aşkına kapa çeneni!'' dedi. Sonra da ihmal edilmiş embriyolarına döndü.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
0: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
4: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Reklamlar bitti.

Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hasan Turhanlı ve Tarık Kayakan'a teşekkür ederiz. Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanından sevgiler, saygılar yolluyorum hepinize. Biz bu programı yayından yaklaşık 2 saat önce kaydediyoruz. Kumanda masasında Selahattin Çolak var. Bu hafta arka plan bilgilerini Şule Kocaman Saraç hazırladı benim için. Çok teşekkür ediyorum ikisine de. Bugün Arnavutluk'un güneyindeyiz. Kadim bir müzik dinleyeceğiz. Hipnotik bir müzik dinleyeceğiz. İnsanı sersemleten, biraz da içine kapatan, derinlikli bir müzik dinleyeceğiz. Dinlemeye başladık daha doğrusu. Güney Arnavutluğun kadim müziği dedim. Ve bu müziğin en önemli temsilcilerinden son kuşak diyelim. Çok genç değiller. Ki aralarında 1980'den önce de Arnavutluk'ta müzik yapan müzisyenler var. Fakat uluslararası arenada Arnavut müziğine katkı sağlayan en son örneklerden biri. Aslında bu konuda yayın çok az. Yani genel olarak tabii ki 1960'lı yıllarda Wolf Dietrich'in başlattığı, daha sonra Marcel Zelya'nın devam ettiği bir takım albümler var. 80 sonrasında da, daha doğrusu World Music firmaları yavaş yavaş geleneksel müzik yayınlamaya başladığından itibaren de çeşitli firmalar ağırlıklı olarak alan kayıtları yayınladılar. Bunlar hani kayıt kalitesi olarak çok çok yüksek kalitede kayıtlar değildi. Bir de belli bir bölgeyi kapsamadığı için Arnavutluk'un her tarafından genellikle kayıtlar içeriyordu bu albümler. Fakat bu dinlediğimiz albüm, dinlemeye başladığımız albüm 1917'de piyasaya çıktı. Ben bu albümü ilk kez sevgili programcımız Zekeriya Şen'in Dünyayı Dinliyorum'unda dinlemiştim. O gün bugündür dediğimiz albüm 1917'de piyasaya çıktı. Ben bu albümü ilk kez sevgili programcımız Zekeriya Şen'in Dünyayı Dinliyorum'unda dinlemiştim. O gün bugündür

Şimdi grubumuzun ismi Saziso, Saz virgül iso olarak yazılıyor. Saz kelimesinden tabii geliyor. Ve saze dediğimiz Güney Arnavutluk müzik formlarından birini temsil ediyor. Yani oradan geliyor. Tabii saz burada bizdeki bağlama anlamında saz değil. Hani çok popüler bir parçada saza niye gelmedin diye başlayan türküdeki saz. Yani bir anlamda fasıl ya da işte saz heyeti gibi çevirebiliriz belki bunu. Bu müzik aslında iki bileşenden oluşuyor. Birincisi binlerce yıldan beri kapalı tarım ekonomisinde yaşayan Arnavut toplumunun güneyinde oluşan ve katı kurallara dayanan izopolifoni dediğimiz geleneksel akapella çok seslilik. Ve ikincisi de bu müziğe klarnet, keman, lavta ve def ya da daire ne dersiniz? Bu çalgıların eklenmesiyle ortaya çıkan enstrümantal müzik. Aslında vokal polifoniye öykünen bir müzik bu, çünkü roller aynı şekilde gerçekleşiyor. Örneğin vokal polifonide, akapella polifonide lider vardır. Sonra liderin söyleyişini kesen ikinci bir ses vardır. Sık sık buna of, of, of gibi bir nida eklenir. Üçüncü olarak da arka planda dem sesi, dem tutan bir grup vokalist vardır. Ki bu da genellikle iki ya da üç sesli olabiliyor. Yani oldukça karmaşık bir polifoni. Enstrümantal versiyonda da yani 20. yüzyıl başında işte Arnavut şehirlerine keman ve klarnetin girmesiyle ortaya çıkan müzikte saze'nin bir parçası olarak yine aynı rolleri daha paylaşır. Klarnet lider şarkıcı, keman onu kesen, ona karşı sesler üreten, kontralto sesler üreten ikinci çalgı. Lauta o demi, hipnotik demi bize duyuran çalgı. Tabii ritmik bölümlerde de daire ya da def devreye girer. İşte bu iki geleneğin, iki birbirinden etkilenmiş geleneğin birleşmesiyle ortaya çıkan müziğe saze diyoruz. İki açıdan bir sentez sayılabilir. Bir, Doğu ve Batı geleneğinin bir araya gelmesi, ki zaman zaman doğu makamları da karşımıza çıkıyor. Ağırlıklı olarak pentatonik de olsa bazen işte Mikriz makamının, Hicaz makamının da karşımıza çıktığını görüyoruz. İkinci sentez unsuru da köy ve şehir müziğinin bir karışımı olması. Çünkü akapella vokal geleneği daha çok köylerde yaygındı ama 20. yüzyıl başında artık bir şehir müziği haline geldi. Saze müziği enstrümantal örneklerden, ki bunların birçoğu doğaçlama içerir. Kaba dediğimiz bir ağıt formu var. Bu ağıt formu çok yaygın. Dinlemekte olduğumuz albümde de kabalar var. Kaba me klarinet, kaba me violin olarak geçer. Hatta şöyle bir hikayesi var. İşte adamın karısı ölmek üzereyken sen benim için ağlama, klarnetini ağlat demiş. Kaba müziği de onun üstüne şekillenmiş gibi bir şey. Diyelim bir üç şarkı dinleyelim, ondan sonra azıcık grubu anlatayım size.

Evet, bugün Saze müziği dinliyoruz ve grubumuzun ismi Sazisor. 2016'da bir araya gelmiş bu müzisyenler. Aslında çoğu eski müzisyenler. İngiltere ve Amerika kökenli yapımcıların Arnavut sanatçı Edith Gula ile bir işbirliği yaparak Arnavut'un çeşitli bölgelerinde dolaşıp bu farklı bölgelerde yaşayan müzisyenleri, ki ekonomik nedenlerle başka işler yapan var. İşte Yunanistan'a çıkan iki kadın şarkıcı var. Ayrıca aralarında bir de rahip var, kiliseye dönmüş. Ama bu proje için tekrar şarkı söyleme fırsatını olanağını vermiş kendisine. Kötü bir cümle kurdum. Dolayısıyla 8-9 kişilik bir müzisyen kadrosu var burada. Müzisyenlere de vokal grubu da eşlik ediyor. Dünya müziği kategorisinde 2017'de yayınlanan bu albüm çok ses getirmiş. Dünyada Arnavut müziğinin yeniden anımsanmasına öncülük etmiş bir albüm. Bugün grup devam ediyor mu etmiyor mu onu bilmiyorum doğrusu. Ama vokal grupları çalışmaya devam ediyorlar. Avrupa'da konserler vermeye devam ediyorlar. O şekilde bir bilgi geldi bana. En temel bilgileri vereyim. Kayıtlar 3 gün içinde Arnavutluğun başkenti Tiran'da Marubi Film Akademisi'nde kaydedilmiş. Hiçbir overload yok. Yani üst üste kayıt tekniği yok. Tamamen canlı kaydedilmiş. Efekt de yok. Tamamen doğal şekilde kaydedilmiş. Dediğim gibi enstrümantal ve sözlü örnekler içeriyor. Tekrar hatırlatayım. Grubumuzun ismi Saziso ve albümün ismi de bana en azından mendil salla, mendilini salla diye tercüme edebiliriz. Artık araya girmeyeceğim. Sizi bu hipnotik müzikle, bu derinlikli müzikte baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki hafta bayram özel programı hazırlayacağım sizlere. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler hepinize.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hasan Turhanlı ve Tarık Kayakan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ülker Sayın'a teşekkür ederiz.
5: Yeşilçam Arkeolojisi.
6: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
7: Evet, değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında sizlerle birlikteyiz efendim. Bendeniz Utku Uluer ve bugün yine canlı bir yayınımız var. Canlı yayın konuğumuz da Melis Zararsız. Hoş geldiniz.
8: Merhaba, hoş bulduk.
7: Evet efendim, Melis Zararsız hanımefendiyle dostluğumuz herhalde bir 15-20 sene.
8: Rahat.
7: Aynen, ancak şunu fark ettim. Kendisiyle biz, bu arada şöyle hemen konuya biraz şöyle gireyim, daha doğru olacak. Melis'le ben Beyaz Perde sitesinin bir galasına tanışmıştım.
8: Doğru.
7: Çünkü Melis o zaman Beyaz Perde'nin editörüydü. Hı hı. Ondan sonra devamlı tabii hayatımızda, muhabbetimizde devamlı sinema oldu.
8: Tabii.
7: Fakat ben şunu fark ettim. Biz Melis'le birlikte Yeşilçam hiç konuşmamıştık.
8: Evet, çok enteresan.
7: Ve dedim ki hani artık oturalım. Hı hı. Bir sinema gazetecisi.
8: Evet.
7: Özellikle bu terimi de bir irdelememiz gerekiyor. Bence onunla de birlikte bir oturup Yeşilçam konuşalım. Hı hı. Yeşilçam'da neleri sevdiğini, hı hı, aslında merak ediyorum. Çünkü
8: evet,
7: çok ilginç bir şey. Yani bu kadar zamandan beri sinema üzerine konuştuğum, üretimler üzerine konuştuğum, evet, dergi ve işte videolar üzerine konuşalım dediğim birisiyle bu kadar zamandan beri Yeşilçam konuşmamış olmam çok ilginç. Bir de senin özellikle şu anda sosyoloji eğitimi almış olman da ilginç.
8: Evet, çok ilginç. Biraz geç bir belki eğitim ama yine de seviyorum. Yani çünkü zaten hep bu sinemayla bağı olsun, hı-hı, işte psikolojiyle olan bağı olsun hep ilgimi çektiği için çok besliyor. Gerçekten besliyor.
7: Ama işte tam da bu konu, hı-hı, bir şekilde aslında Yeşilçam'la ilgili de çok önemli. Yani
8: evet,
7: bu özellikle toplum, Yeşilçam etkisi, Yeşilçam'ın topluma etkisi, toplumun Yeşilçam'a etkisi hatta. Onlarla ilgili değişik bir sürü yere dokunabiliriz diye,
8: evet,
7: düşündüğüm için tekrardan hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Evet, bu arada tabii ayrıca Melis bir radyocu da uzun
8: yani
7: süre
8: sayılır.
7: TRT'de yayın yapmıştı.
8: Evet, evet. Aha. Yani işte 2013'lerde falan TRT Radyo 1'de bir sinema günlüğü diye bir programımız vardı. Çok kısa bir programdı aslında, böyle 15-20 dakikalık bir programdı. İşte bu hafta neler var vizyonda, ama o 15 dakikaya arada böyle bir konuk da sıkıştırmaya çalışırdık. 5 dakikada işte bir yönetmene, bir oyuncuya bir şey sorardık ve dağılırdık orada. Güzel zamanlardı. Sonra geçen sene de yine TRT Radyo bir gecenin içinden programına katılıyordum. İşte yine editör olarak biraz aslında içerik oluşturuyordum. Radyoculuğu çok seviyorum. Aslında çok seviyorum yani. Konuşmayı da sevdiğim için. Ama Apaçık Radyo'yla ilk defa buluşmuş oldum.
7: Evet. Açık Radyo'da da bu kadar yıldan beridir hiç yolunuz kesişmedi.
8: Hiç
7: ya.
8: Kesişmedi.
7: Aa, çok
8: ve
7: ilginç.
8: Çok severek dinlememe rağmen hiç kesişmemişti. O yüzden mutluyum şu anda burada olduğum
7: için. Ben de mutluyum o zaman. Ben de mutluyum. Bu arada özellikle son 3 yıldan beridir, hı-hı, yayın masasında, canlı yayınlarımda özellikle programı sizlere ulaştırmaya yardım eden Andrei Gritskoya da çok teşekkür etmek istiyorum.
8: Bravo.
7: Her seferinde ismini söylemeyi unutuyorum dediğim için bugün en sonunda Gritsko Grid School, evet. Ya, çok teşekkür ederim. O da bugün kumanda masasında bizleri dinleyecek o da. Şimdi şuradan başlayalım. Aslında bu Yeşilçam noktasına geldiğimizde herkesin Yeşilçam'ı kendine gibi bir durum var şu anda.
8: Evet.
7: Yani herkesin Yeşilçam terimi biraz farklı oluyor. Mesela ben Yeşilçam programı yapıyorum dediğim zaman insanlar işte Türkan Şoraylar, ondan sonra dört yapraklı yonca falan deniyor. Evet. Bir taraftan Yeşilçam diyorum, işte vurdulu kırdılı filmlerle ilgili birçok dostum var.
8: Doğru.
7: Koleksiyonerler bununla ilgili aslında çok ilgilerini çekiyor. Oyuncularla görüştüğüm zaman ya da Yeşilçam emektarlarıyla görüştüğüm zaman da onlar da mesela bu yayında onların hayatları üzerine program yaptığımı düşünüyorlar. Şimdi çok geniş bir nokta aslında. Bir de işin içinde arkeoloji olduğu zaman mesela... Programına katılmak istemiyorum Utku. Arkeoloji biraz hani bizi yaşlı gösteriyor falan diye espri yapan da oldu bana. Ama yani şunu merak ediyorum. Yani senin için Yeşilçam ne? Yani Yeşilçam neyi ifade ediyor?
8: Ya tabii yani aslında maalesef hepimizin belki de aklına o şekilde kazınmış. Hani eski filmler, ah o eski filmler, bizim o eski zamanlarımız gibi. Bir de tabii ki bir ekol yani. Hani sonuç olarak o dönemin farklı filmleri. Ama senin dediğin gibi benim bile aklımın karıştığını fark ettiğim bir durum var. Hani melodramlarda Yeşilçam'a giriyor. İşte komik filmler, komedilerde giriyor. İşte Durdulu Kırdılılar da dediğin gibi. Veya işte gayet politik filmler de var bunun içinde. Dolayısıyla bir dönemi aslında alıyor. Genel anlamda yani işte 80'lere kadar, 80'lerin sonuna kadar olan işte 60'larda daha çok olan filmleri o dönem zaten işte Yeşilçam Sokağı'ndan adını alarak zaten ilginç bir şekilde Yeşilçam demişiz. Ama tabii ki o dönemin gerçekten toplumsal durumu bütün bu filmlere yansımış. Yani komedi de olsa, işte bu dediğin gibi vurdulu kırdılı da olsa, aslında dediğin gibi arkeolojik ve sosyolojik bir belgesele dönüşmüş o filmler. Dolayısıyla ben öyle bakıyorum. Yani ama bazen hakikaten insanın kafası şöyle karışabiliyor. Kemal Sunal'ın şöyle bir filmi vardı. O da Yeşilçam'a giriyor mu? İşte, evet giriyor. İşte, vesaire. Bu konuda bir kafa karışıklığı olduğu için evet, hani onu belki de daha bir netleştirmek gerekiyor.
7: Yani şöyle netleştirmek aslında uygun görmeye başladım. Söyleyebilirim hani işte 9. yıla girmek üzereyiz program, radyo programında da. Bir de bu sinematik bloktan dolayı da hani aslında 17 yıldan beridir de bu konu üzerine kafa patlatıyorum galiba. Yani benim için aslında Yeşilçam eşittir Türk sineması. Ama Türk sinemasının 1950 ile 1990 arasındaki üretimini tanımlamak için kullanıyorum ama şu da bir gerçek, o üretim mekanizması, ondan sonra kullandıkları araçlar, izleyiciyle kurdukları ilişki.
8: Evet.
7: Bu birazcık daha belirleyici, yoksa furya sineması da diyebiliriz.
8: Tabii.
7: Ya, Türk sinemasını diyebiliriz. Çünkü hani Yeşilçam furya sineması dersek geçtiğimiz yıllarda korku filmi furyası oluştu.
8: Doğru.
7: Türk sineması bir furya sineması.
8: Zaten evet.
7: Sanırım dediğin gibi en doğru tanımlardan bir tanesi de o Yeşilçam sokaktan doğup daha sonra birazcık daha Erol Dernek sokağa taşınmış olan üretim modeli.
8: Tabii.
7: Film şirketleri.
8: Aynen öyle.
7: Onlara Yeşilçam diyoruz.
8: Evet.
7: 90'dan itibaren de hani birazcık benim için belirleyici eşkıya filmi oluyor aslında.
8: Doğru. Yani 88-89 gibi artık yavaşça sanki bitiyor ve dediğin gibi eşkıya ile artık yeni bir Türk sineması sanki başlıyor gibi.
7: Ya da Türk sinemasının izleyiciyle kurduğu ilişki değişmeye
8: başlıyor.
7: İlişki
8: değişiyor tabii.
7: İşte o değişime aslında hani Yeşilçam bitti diyoruz.
8: Doğru.
7: Bu aslında çok duygusal bir yaklaşım. Yani ben duygusal yaklaşmam orada. Yani benim için... Şimdi bu Yeşilçam filmi dediğim filmler işte nedir? Ben özellikle yurt dışında yaşarken işte İstanbul görüntülerini rahatlıkla gördüğüm filmler diyordum. Ama bugün kurduğum ilişki tabii daha çok bu üretim mekanizması üzerine. Ama senin aslında masaya yatırmak istediğin şey yani toplum üzerindeki etkisi, o bence çok da Türkiye'de araştırılmayan bir konu.
8: Olabilir, olabilir. Yani çünkü yani toplumun duygusal hafızası orası gerçekten. Yani duygusal anlamda da yani sadece hani aşkı orada işte takip etmek veya işte hikaye ne kadar güzeldi gibi değil de insan bence orada yani bizim o dönemki toplumumuz özellikle kendi eksikliklerini, kendi özlemlerini, kendi yaşadıkları belki işte orası gerçekten. Yani duygusal anlamda da yani sadece hani aşkı orada işte takip etmek veya işte hikaye ne kadar güzeldi gibi değil de insan bence orada yani bizim o dönemki toplumumuz özellikle kendi eksikliklerini, kendi özlemlerini, kendi yaşadıkları belki işte yoksulluk zamanlarını, o sıkıntı.

0: siyasal, hem toplumsal, hem ekonomik. Çok farklı durumlar var. Dolayısıyla mesela çoğu Yeşilçam filminde sınıf meselesi var. Yani işte zengin çocuk, fakir kız olayı var. İşte bir ailenin dağılması var. İşte otoritelerin işte bu halka kötü davranışları var. Yani mecburen sanki hani zaten elimizdeki sebep bu diyerek bunu komedinin altına da bunu koymuşlar. İşte vurdulu kırdılının içine de koymuşlar. Bir melodramın içinde de bunu koymuşlar. Ama tabii mesela melodram olayında da şey var. İşte ah ağlak filmler, ah ah işte aşk romans falan. Yani işte o kadar basit değil gibi geliyor bana. Hep altlarında bir şekilde bir doluluk, toplumsal hafıza anlamında bir doluluk varmış.
1: Mesela geçtiğimiz hafta Erdem Belizaman'la Ak Güzel İstanbul filmini
0: Ah
1: konuşmaya
0: mesela.
1: başlamıştık. Biz bir bölüm düşünüyorduk. Önümüzdeki hafta ikinci bölümü de yayınlayacağız. Onu kayda gireceğiz bu hafta. Orada yani film aslında hani böyle çok acıklı nostalji filmi gözükürken biz geçen hafta şey üzerine konuştuk çok fazla. Aslında bu bir hiciv. Yani orada aslında birazcık da tiye dalıyor dönüşümü diye. Ama öteki taraftan hani sosyolojik açıdan baktığımız zaman bence Yeşilçam'ın en fazla değindiği konu göç.
0: Tabii,
1: Ben bunun olduğunu düşünüyorum.
0: doğru.
1: Ve bunu yavaş yavaş daha net görmeye başladım. Ve o göçten dolayı ortaya çıkan sorunlar.
0: Tabii.
1: Bir de şöyle bir durum da var. Yeşilçam'ın çoğu aslında İstanbul.
0: Doğru.
1: Yani bir yüzde şu anda veremeyeceğim ama yani %60'ın üzerinde
0: Olabilir.
1: film tamamen İstanbul'da geçiyor. Ya da kesinlikle filmin bir yerinde İstanbul var. Tamam,
0: Mutlaka.
1: film şirketleri çoğunlukla İstanbul'da ya da Adana bölgesi dışında birkaç bölge dışında her şey tabii ki İstanbul'a.
0: Zaten orada evet.
1: Ama sinema da İstanbul'du.
0: Doğru. Yeşilçam sineması İstanbul'da
1: Ve ister
0: diyebiliriz.
1: istemez de göçü anlatmak zorunda.
0: Anlatmak zorunda tabii ki. O döneme denk gelen göç meselesinden anlatmak zorunda. İşte buna da sosyolojik açıdan bakmamak imkansız gerçekten.
1: Bir de darbeler konusuna aslında gelirsek çünkü sinemamızda çok direkt işlenmeyen bir konu aslında ama mesela işte senin bahsettiğin Arzu Film
0: Evet. O da bir ekol.
1: ekol ama o mesela 80 darbesi öncesi bütün hayatı
0: Doğru,
1: anlatıyor aslında.
0: doğru. Ve 80 darbesi sonrası zaten bir dönem film çekilemiyor. İşte o Tarık Akan'ın yaşadığı olaylar. Ve daha sonra yine bir rahatlama dönemi geliyor. Yani oradan takip edilebiliyor aslında bütün yaşananlar.
1: O zaman o döneme baktığımız zaman yani şuna baktığımız zaman senin mesela 3-4 tane oyuncuya indirgeyebilirsek Yeşilçam hani onlar içinde hangileri öne çıkar?
0: Yani tabii bu çok kişisel
1: Tabii kişisel
0: bir
1: olacak ama
0: soru
1: senin için.
0: olabilir. Evet, benim için. Çünkü hani genel olarak belki bir şey vardır ama hani ben çocukluğum, yani bir kere şunu söylemek gerekiyor. Ben 1979 doğumluyum. Dolayısıyla tabii benim çocukluğuma çok denk gelen bir hani Yeşilçam meyveleri var. Veya işte böyle VHS kasetlerle, Betamax'larla aldığımız kasetlerde. Benim karşıma daha çok hep Kemal Sunal çıkmıştı. Ve çok çok sevmiştim. Hep hani alıp izleyip tekrar artık o kaseti bozana kadar onu izlediğimi hatırlıyorum. Orada da ilgimi çeken şey de aslında hani o Şaban filmlerinden öte gerçekten yine toplumsal konular. Mesela Öğretmen filmi benim çok ilgimi çekmişti. Yani gerçekten hani o dönemde idealist bir öğretmenin ekonomik koşullar yüzünden yaşadığı sıkıntılar çok hani gerçek ve üzücüydü. Ama bir yandan hani Kemal Sunal deyince akla gelen işte o ağız, o surat değil. Orada gerçek bir toplumsal mesele vardı. Yani Politsay falan da mesela şimdi aklıma geldiği zaman hani belki o artık sonlarına doğru Yeşilçam'ın ama ya dediğim gibi ilk akla gelenler değil de biraz daha böyle belki araştırıldığında çok farklı filmler olduğu ortaya çıkıyor. Kemal Sunal bunlardan biri benim için. Tabii ki Tarık Akan yani o da hani gerçekten çok değişik çünkü onun da hani jön böyle yakışıklı işte damat Ferit'ten kalkıp bambaşka bir siyasi tarafa geçmesi ve çok farklı filmlerde, çok zor filmlerde belki de hani izlemesi bile zor filmlerde yer alması ve zamanında bununla ilgili sıkıntılar yaşaması benim için de yani onu hem yakışıklı ve belki de hani o kadar da iyi bir oyuncu değil, hani oyunculuğu çok önemli değil gibi baktığımız bir noktadan bambaşka bir noktaya evrildi aslında. Bu iki isim çok öne çıkıyor ama tabii ki işte Adile Naşit mesela ki Adile diye bir film de çekildi biliyorsun Çağınırman Sonson. Yani orada da mesela şeyi gördük. Adile Naşit ile ilgili benim hiç bilmediğim bir takım onun da yaşadığı o dönemki.
1: Filmi nasıl buldun?
0: Ya filmi şöyle buldum. Çağınırmak olduğu için yönetmen ben biraz daha böyle hani maalesef artık Çağan Irmak'la biraz özdeşleşmiş, çok ağlamak işte.

0: Eyvah, bütün o yeşil çamı acaba tek tek irdeleyecek mi diye bir korkuyla gitmiştim. O konuda biraz daha rafine buldum açıkçası. Bir de mesela hani oyuncu illa böyle çok benzemek zorunda değil. Çok iyi yansıtmış bence Adile Naşit'i. Ve dediğim gibi hoşuma giden şey oldu. Yani sadece böyle bir Yeşilçam güzellemesi, ah ne severdik Adile Naşit'i değil de ne kadar zorluklar yaşamış o dönemde aslında. İşte güzellik, çirkinlik kavramından, ekonomik koşullardan, işte oğlunu kaybetmiş olmasından bunları bilmiyorduk. İşte o yüzden senin dediğin gibi biraz belgesel olarak da baktığımız zaman bu konulara ya bir şeyler de öğrenmiş oluyoruz. O açıdan yani genel geçer güzel bir filmdi diye düşünüyorum. İşte Hababam Sınıfı tabii aklıma geliyor. Yine o kişiler aklıma geliyor. Oradaki herkes zaten, bütün ekip yani. Ya o da Türkiye'nin mikrokozmosu gibi bence zaten Hababam Sınıfı. Yani orada da işte sınıf ilişkilerimiz var. İşte otoriteyle pazarlık var. Erkeklik halleri çok baskın orada da mesela. Yani sonuçta bir eğitim sistemi eleştirisi de var tabii ki Hababam Sınıfı'nda. Ya bunlar tabii benim hani çocukluğumdan beri hala dönüp dönüp izlediğim ve benim hala ilgimi çeken karakterler.
1: Mesela Sadri Alışık sever
0: Tabii,
1: misin?
0: doğru, severim, severim.
1: Ayhan
0: Ama bak,
1: Işık.
0: aklıma gelmemişti.
1: Tabii ya, o
0: Evet, doğru
1: bir fark ediyorum
0: söylüyorsun.
1: onun için.
0: Aha, evet, aklıma
1: Mesela
0: gelmemişti.
1: seninle ilgili düşündüğüm zaman şunu düşündüm. Cüneyt Arkın'ın mesela filmlerin çoğunu beğenmiyorsundur diye.
0: Evet, beğenmiyorum.
1: Evet.
0: Doğru. Ya çünkü evet, o çok erkek bir taraftan sanırım. Yani o da mesela ne kadar jön bir karakter, tabii ki yakışıklı ve onun da melodram filmleri var ama genel anlamda Cüneyt Arkın dediğimizde aklıma benim hep o böyle şey tekme attığı hal geliyor. Biraz o vurduğu kıldığı haller de geliyor.
1: Ama çok ilginçtir. Felsefi olarak ve hani siyasi duruşunda olarak aslında
0: Aslında
1: özellikle
0: olan, evet.
1: 70'lerin sonuna doğru böyle bir varoluşçulu felsefe, toplumsal gerçekçilikle
0: Gerçekçilik.
1: ilgili Cüneyt Arkın Vatandaş Rıza filmi mesela.
0: Doğru. Bak onu da
1: Cemil filmi
0: hatırladım.
1: mesela, onu
0: Doğru,
1: alabiliriz.
0: haklısın, haklısın.
1: Adalet filmi.
0: Evet.
1: Bunlar tabii yani vurdulu kırdılı dediğimiz filmlerden ama alt şey olarak,
0: Metinde
1: metin
0: var tabii
1: olarak.
0: ki, doğru söylüyorsun.
1: Bildiğim
0: Sosyolojik.
1: kadarıyla Cemil filmindeki bazı miting görüntüleri şu anda elimizdeki tek
0: Öyle mi?
1: Ecevit'in
0: Aa.
1: mitinglerinden kalan görüntüler.
0: Aa, olabilir, çok
1: Evet,
0: enteresan.
1: o yönden de film mesela çok değerli bir yerde
0: Tabii
1: şu
0: ki
1: anda.
0: yine evet, belge niteliğinde yani.
1: 77 olması gerekiyor
0: Vay
1: yanılmıyorsam.
0: be. Yani bir yandan da mesela Metin Erksan'ın filmlerinde hep böyle çok düşünürüm ve şaşırırım. Orada da hani bir büyük adada yaşayan biri olarak Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmi çok enteresan geliyor bana. Çünkü mesela dediğin gibi o dönem hep toplumsal gerçekçi filmler çekiliyor. Ama mesela bu film çok farklı. Orada biraz daha felsefi
1: İşte
0: bir durum
1: otör
0: var.
1: tabii.
0: Ya evet, tam bir otör ve yani Susuz Yaz ne kadar hani toplumsal gerçekçi ve böyle dağın diye bir filmse, Sevmek Zamanı ise bir o kadar böyle felsefi ve başka bir yerden bakan. Hani yine bir sınıf çatışması var tabii ki ama meseleye sınıf çatışmasından girmiyor yani. Hani mesele adamın boyacı olması falan değil. Adam bambaşka bir
1: Mesela
0: kafada.
1: resim diyor.
0: Evet ya, ben seni sevmiyorum ki falan diye.
1: Peki şimdi tabii seni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Sen özellikle bir Cem Yılmaz
0: Evet.
1: hayranısın mı diyeyim,
0: Evet,
1: yoksa
0: diyebiliriz.
1: Cem Yılmaz'ın sanadına çok değer veren bir değerli sinema
0: Çok
1: düşünürü, gazetecisi diyelim.
0: yok, öyle demeyelim. Bayağı Cem Yılmaz hayranıyım
1: Evet,
0: diyebiliriz.
1: şimdi biz Melis Hanımefendi ile birlikte yaklaşık bir 7 yıldan beri de bir Cem Yılmaz
0: Konuşacağız.
1: konuşacağız.
0: Biz
1: Sanırım onun
0: konuşana kadar konular
1: tabii
0: değişti.
1: tabii kesinlikle yani ben her şey çok güzel olacak filminden konuşuyoruz derken iş
0: Evet.
1: Erşan Kuneri'ye varacak gibi gözüküyor ama
0: Maalesef.
1: şimdi Cem Yılmaz şu anda özellikle televizyonda ve film işte sinemada ama gerçi televizyonda daha çok yayınlandığı için televizyon diyelim. Bu Yeşilçam'la ilgili yani nostaljiyi en fazla kullananlardan bir tanesi, bunu da
0: Evet.
1: öne çıkan isimlerden bir
0: Evet,
1: tanesi. Şimdi ben pek çok kişinin aksine pek yakında filmini çok beğenirim
0: evet. Ben de
1: ve
0: çok severim.
1: Yeşilçam açısından, daha doğrusu Türk sinemasının özellikle bir dönemi ve film üretim açısından da çok doğru bir yerde duran film olarak olduğunu düşünüyorum. Fakat bu en son Erşan Kuneri'de maalesef bizim artık yollarımızın pek kesişmediğini görmeye başladım. Senin ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Çünkü çok değişik bir Yeşilçam eleştirisi demeyelim de hatırlatması yaptı. Fan servis diyorlar buna galiba.
0: Evet,
1: Fan servis.
0: yani doğru söylüyorsun. Yani ben de açıkçası bir önceki film, yani neydi şey, ilk Yeşilçam'ı bahsettiği film.
1: Yani
0: Şimdi
1: aslında
0: söyledin
1: şimdi pek
0: ya. Ha,
1: yakında
0: Pek Yakında.
1: Pekin'de.
0: Pek Yakında'yı gerçekten çok severek izlemişim ve orada hakikaten zaten, çünkü Cem Yılmaz'ın ben bütün röportajlarını falan da takip eden biri olduğum için, hani o içten gelen samimi ben Yeşilçam'a çok aşığım ve hani bunu tekrardan yaşatmak istiyorum olayını ben pek yakında da inanmıştım. Çok bana geçmişti bu, yani çok doğal, naif, gerçekten olması gerekeni anlatan, hani böyle gözümüze sokmayan bir hali vardı. Ama Erşan Kuner'i de gerçekten şey dedim açıkçası, anladık, tamam, çok seviyorsun. Yeter. Yani biraz böyle çok gözümüze sokulmuş gibi oldu açıkçası.
1: Mesela çok seviyorsun dedin. Pek çok arkadaşla da biz konuşurken biz şey soru işareti bizde oluştu. Gerçekten seviyor mu?
0: Seviyor musun yoksa seviyor eleştiriyor musun, dövüyor musun?
1: Ha, çünkü şey durumu vardır. Ben mesela şimdi ismini söylemek istemiyorum. Bir şeyin, kanalın bir Instagram'da özellikle ve YouTube'da yayın yapan bir sayfa var. Mesela filmlerle ilgili filmlerdeki hataları buluyorlar ve diyorlar ki işte bu işte eski Türk sineması ah ne bu güzel günler değildi falan. Fakat bir filmde yapılan hataları hani tamam birkaç tane buluruz. İşte hepimiz şey gülüyoruz bazen.
0: Ya,
1: işte Malkoçoğlu saldırırken arkada uçak geçiyor falan.
0: Tamam. O saati var falan.
1: Yani bu arada uçak geçiyor onu hatırlamıyorum da yani
0: öyle
1: o genelde
0: bir şey vardır, aynen yani konuşulur yani.
1: Ya da elektrik direkleri falan, tamam anlıyorum bunu ama bunu bir içeriye dönüştürüp devamlı bu şekilde
0: bunun üzerine gitmek yani, ve oradan vurmak.
1: Evet yani gibi. Bu durum biraz şey olmaya başladı Türkiye'de. Böyle artık hani içerik üretelim de nasıl üretebilirsek üretelim. Biz de program olarak hani Yeşilçam arkası olarak bir yerde durmamız gerekiyor bizim de. Hani bir duruş sergimiz gerekiyor ama bu nostalji ya da ah nerede o günler ya da işte teknik olanaksızlıklarla çekmişler.
0: Evet, evet.
1: Konsepti
0: evet.
1: biraz böyle bir şeye dönüşmeye başladı, böyle bir pakete dönüşmeye başladı.
0: Evet ve artık satmıyor gibi. Yani ya satıyor mu bilmiyorum ama şey olarak satıyor da yani şey duygu olarak satmıyor galiba. Yani bize geçmiyor. Yani. Ben öyle hissediyorum. Çünkü dediğin gibi yani evet ya yani nostalji zaten genel anlamda satar. Yani nostalji dediğimiz zaman bir de hep şey vardır ya, ne zamanın nostaljisi? Yani bugüne de birileri nostalji diyecek. Hani o hep değişecek zaten ve bu güzel bir duygu tabii ki. Hep eski, ah nerede o eski zamanlar, ama bunu gerçekten bir meta olarak kullanmak ve artık biraz suyunu çıkarmak gerekmiyor. Yani Erşan Kuner'i evet biraz o konuda dediğin gibi hem suyunu çıkardı hem de sanki eleştirel bir yerden onu yakalamaya çalıştı. Bir de tabii ben mesela şunu da seninle kısaca konuşmak isterim. Bana artık maalesef bu yeni dönemin hani dijital meselesi de çok iyi gelmiyor. Hani Erşan Kuner'i mesela bir anda bütün bölümler yayınlandı ve hani oturuyorsun seyrediyorsun. Seyrettikçe ben artık böyle sanki bir çok fazla yemek yiyormuşum ve kusacağım artık gibi gelmişti. Hani belki biz bunu sinemada tek tek tane tane belki eski zaman gibi izleseydik. Yine nostaljiye giriyorum ama belki daha bir sindirecektik. Belki tek bir bölümü bir dakika şimdi bu böyle falan gibi üzerine tartacaktık. Hepsi benim çok üzerime geldi açıkçası. Bir de öyle bir durum var.
1: Şunu bir arkadaşlarımla ya birkaç arkadaşımla bunu konuşmuştum da şunu dedim. Şimdi evet geliyor ama mesela şunu da seçebiliriz biz işte. Bugün pazartesi günü.
0: Tabii bunu izleyeceğim.
1: Ben bu birinci bölümü izleyeceğim. Önümüzdeki pazartesi yine izlerim. Fakat orada sorun şu, bizim gibi insanlar yani çünkü yazıp çiziyoruz ya konu üzerine. Biz bu hepsini bir aynı anda izlemezsek öbür tarafta başka tüketmiş birisi öne geçtim diyor. Doğru. Ve o hızlandırılmış olma birazcık.
0: Merak da oluyor yani, hazır gelmiş, evet dediğin gibi biraz bizim belki mesleğimiz de olduğu için bir an önce hepsini tüketeyim, anlayayım ne olduğunu ki hani hakkında da bir şey söyleyebileyim derken hakikaten benim böyle burnuma kadar.
1: Çok acele ettiriyorlar ama.
0: Evet yani o biraz bence tüketim anlamında da belki biraz şey kaybetmiş olabilir. Bilmiyorum, kan kaybetmiş olabilir ama senin dediğine katılıyorum. Yani ben yine de Cem Yılmaz'ın o niyetine bir şekilde inanıyorum. Yani gerçekten hani bunu yaşatmak istemesi veya onlara bir saygı duruşunda bulunmak istemesi ama dediğin gibi övüyor musun, seviyor musun kısmında.
1: Tamam anlaşılmıyor.
0: O pek anlaşılmıyor olabilir. Evet.
1: Şimdi Mandalorian ve Grogu filmi gelecek ve ben 22 Mayıs'ı bekliyorum. Yani iki gün sonra giderim izlerim diye. Ama çoktan filmin şeyleri düştü internete.
0: İşte bu
1: yani bunu ben anlamıyorum.
0: Sıkıntılı.
1: Ya bir şey çıkmadan önce o kadar çok tüketiliyor ki bu sefer onun o ürene faydası olmamaya başlıyor.
0: Bence de olmuyor. Evet
1: yani
0: kesinlikle.
1: Daha kötü olmaya başladı. Yani o eskiden belki daha hani bir an önce haber verelim ki insanlar daha fazla şimdi tersine dönmeye başladı.
0: Tabii tabii. O. Yani artık beklemek diye bir şey kalmadı zaten. Ya zaten bu Yeşilçam sinemasına bunu belki çevirecek olursak yani o zamanki filmleri seviyor oluşumuzdaki sebep belki biraz işte o yavaşlık da olabilir. Yani o dönemde herkes çok daha sabırlı. Her şey bekleniyor. Konuşmalar bekleniyor. İlişkiler bekleniyor. Şu an biz işte hiçbir şeye sabrımız yok. Dediğin gibi bir film gelmiş ama olsun ya düşmüş internete deyip oradan izliyoruz. Yani bir sinemada olmasının beklemenin o heyecanı. Yani şimdi Cem Yılmaz'ın işte filmini koymuşlar. Önemli değil, yarın da izlerim. O zaman o kadar da önemli olmuyor. Ya da sen izlediysen hızlıca bana anlat. Hatta yapay zeka anlatsın. Ya o kadar tüketimimiz arttı ki ve hızlandı ki maalesef çok da ben tadını alabildiğimizi düşünmüyorum. O yüzden Erşan Kuner ile ilgili hala o duygum var. Yani sanki başka türlü tüketseydim daha farklı bir tat alacakmışım gibi hissediyorum yani.
1: Anladım. Yani bu gerçekten hani bu arkeoloji dediğimiz şeyin aslında biraz da merkezinde olan noktalardan bir tanesi.
0: Tabii.
1: Bir de ben kelime esprisi ve onun üzerinden gitmeyle de ilgili tabii sorun yaşadım uzun süre. O da birazcık hani suyu çıktı maalesef.
0: Evet, evet maalesef.
1: O da var. Nereye?
0: Bir zeka pırıltısıymış gibi sergileniyor
1: az
0: olması.
1: Az olunca güzel olur da işte.
0: Evet, çok hepsi olunca işte evet bir kusma şey hissi geliyor gerçekten.
1: Evet efendim. Tabii şimdi Melis Zararsız'la birlikte Yeşilçam konuşalım diye karar verdik. Büyük ihtimalle bizim birkaç hafta bu konuyu devam ettirmemiz gerekecek ama en azından ben bu 15 yıllık açığı kapatmış oldum bölümümüzde.
0: Doğru.
1: Bu arada şu anda üretimlerine hangi platformlara devam ediyorsun ve planların nedir?
0: Bahsedeyim biraz.
1: Onu bir kısa bahsedelim. Bir dakikamız kalmış.
0: Bir dakikamız evet. Kaldı. Tamam. Şöyle aslında sinematikte yazıyorum.
1: Hoş geldiniz.
0: Bildiğin gibi. Onun dışında kendi blogum var. melisinema.com diye. Oraya yazmaya çalışıyorum. Basın gösterimlerini takip ediyorum. Onun dışında bir kitap yazdım Kabuk diye. Herhalde bu senenin yani Eylül-Ekim gibi basılmış olacak. Onun dışında da bir adada bir dergi çıkarma projem var. Bu da adadaki nostaljik aslında. Eskiden adada sinema nasıldı? Ada çünkü biraz işte o da kent hafızasına giriyor gerçekten. Yani orada bambaşka bir şeymiş sinema, film izlemek. Bir de adada çekilen filmler. Bununla ilgili röportajlar topluyorum ve bir dergi oluşturacağım. Şimdilik böyle.
1: Tamamdır efendim. O zaman her zaman tam destek, her zaman destekliyoruz. Melis Zararsız'a tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeşilçam Arkeolojisi'nde bizlere ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Efendim ben aslında bugün programdan sonra Slayer'dan Rain and Blood'ı çalmak istiyordum. Fakat başka bir şarkı seçmiş sevgili Andrei. O zaman o şarkı yok bu şarkı. Okey o zaman şarkımız yok tamam bu benim hatam olmuş oldu. Yok şaka espri canım. Şimdi bizim programla alakası var Slayer'ın.
0: Ne alakası var?
1: Efendim haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizim de kalın. Umarım keyif almışsınızdır. Podcast'imizi dinlemeyi unutmayın. Apaçık Radyo'ya ve dinleyicilere tekrardan sevgiler. Görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ülker Sayın'a teşekkür ederiz.
5: I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. But you will never perish. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich. But you will never perish. And can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. You will never perish.
4: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ülgen Semerci'ye teşekkür ederiz.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ozan Binici. Sizlere en içten dileklerimle selamlıyorum. Bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresi allaturka@acikradyo.com.tr, X ve Instagram hesaplarımız allaturka2001 ve Facebook grubumuz allaturka. Bugünkü program destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ederiz. Allaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Pekin doğumlu piyanist Yuha Wang'ın 2025 yılında Deutsche Grammophon etiketi altında yayınlanan ve Dmitri Shostakovich'in 24 yıl arayla bestelediği 1. ve 2. piyano konçertosunun ve piyano için bestelediği yapıtlardan seçme bir dağarcığın seslendirildiği albüm son dönemin gözde kayıtlarından. Sanatçıya, Letonyalı şef Andris Nelsons yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Shostakovich'in ölümünün 50. yılı vesilesiyle Nelsons ve Boston Senfoni Orkestrası tarafından yürütülen bu proje, 10 yıla yayılan Shostakovich döngüsünün bir bileşeni. Wang, bu albümde bestecinin diline olan egemenliğini kusursuz bir şekilde yansıtmakta ve kendine özgü dinamiklerle sunmakta. Curtis Müzik Enstitüsü'nde Gary Grafman ile çalışan Yuha Wang, uluslararası düzlemdeki çıkışını 2007 yılında usta piyanist Martha Argerich'in yerine Boston Senfoni Orkestrası önünde solist olarak sahneye çıktığı an gerçekleştirmişti. Ve o süreçten kısa bir süre sonra sanatçı Deutsche Grammophon firması ile özel bir sözleşme imzaladı. 5 Grammy adaylığı bulunan ve 2023 tarihli The American Project albümüyle ilk Grammy ödülünü kazanan sanatçı ülkemizde verdiği konserlerle yakından dinleme olanağı elde ettiğimiz bir isim. Yuha Wang'ın 2025 yılında Deutsche Grammophon etiketi altında yayınlanan albüm kaydına kulak veriyoruz. Shostakovich'in piyano, trompet ve yaylı çalgılar orkestrası için bestelediği konçertosunu Andris Nelsons yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası, Yuha Wang ve trompet sanatçısı Thomas Rolfs yorumuyla dinliyoruz. Shostakovich'in 1933 yılında bestelediği Opus 35 eser sayılı bu yapıt, piyano yazısı kadar trompet için de eşdeğer güçlükler barındırmakta. Eser 4 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro Moderato, 2. bölüm Lento, 3. bölüm Moderato, 4. bölüm Allegro con Brio.

Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel 2025 yılında Deutsche Grammophon etiketi altında yayınlanan bir albüm kaydına kulak verdik. Dmitri Shostakovich'in piyano, trompet ve yaylı çalgılar orkestrası için konçertosunu, Anis Nasons yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası, piyanist Yuha Wang ve trompet sanatçısı Thomas Rolfs yorumuyla dinledik. İskoç gitarist Sean Sheeben'in geçtiğimiz ay Pentaton etiketi altında yayınlanan Vesper adlı albümü, çağdaş klasik müzik geleneği içinde yer alan ve avantgard yaklaşımlarla tanınan Britanyalı besteciler Thomas Yates, Harrison Birtwistle ve James Dillon'un yapıtlarından bir seçkiyi içermekte. 1992 yılında İskoçya'da Edinburgh'da doğan Sean Sheeby, İskoçya Kraliyet Konservatuarı'nda Alan Neave ile başladığı çalışmalarını Avusturya'daki Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde sürdürdü. Sheeby burada ünlü gitarcı Paolo Pecoraro'nun bilgi birikiminden ve uzmanlığından istifade etti. İlk solo albümü Dreams and Fancies'te Rönesans dönemi bestecisi John Dowland'ın eserlerinin yanı sıra 20. yüzyılın önde gelen İngiliz gitarcılarından Julian Bream için yazılan eserleri de seslendiren İskoç gitaristin bu albümü, saygın müzik kuruluşları tarafından ayın kaydı, editörün seçimi olarak sunuldu. Sheeby ikinci albümü Soft Love'da ise Jacobean Love'da müziği ile Pulitzer ödüllü besteciler Julia Wolf'un Lada adını, David Lang'ın Killer adlı yapıtını ve Steve Reich'ın Electric Counterpoint adlı eserini bir araya getiren özgün bir repertuar sundu. Sanatçının 2022 yılında Pentaton etiketi altında yayınlanan Lost and Found adlı albümü ise 12. yüzyılın önemli ve özgün bestecilerinden Hildegard von Bingen'in ilahilerinden Olivier Messiaen, Julius Eastman, Meredith Monk, Moondog ve Chick Corea gibi 20. yüzyılın öncü figürlerine, caz müziğin kült ismi Bill Evans'tan günümüz çağdaş bestecileri Daniel Ledayne, Oliver Leed ve Shiva Feshareken'in yapıtlarına uzanan çok izli bir dağarcığı içermekte. Elektro gitarın tınısal olanaklarıyla geleneksel klasik gitar repertuarının sınırlarını esneten Lost and Found eklektik bir karaktere sahip. Sheeben'in geçtiğimiz ay Pentaton etiketi altında yayınlanan Vesper adlı albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Thomas Yates'in Forgotten Dances adlı yapıtını Sheeby yorumuyla dinliyoruz. İngiliz besteci henüz genç yaşlardayken yazdığı Forgotten Dances adlı eserde bazen bir barok dansını, bazen de bir klasik dönem figürünü çağdaş bir fitreden süzerek dönüştürmekte. Piyano için yazılmış olan ve altı kısa danstan oluşan eserin Sheeby tarafından seslendirilen gitar adaptasyonu ise bir hayli etkileyici.

Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel İskoç gitarist Sean Shebe'nin geçtiğimiz ay Pentaton etiketi altında yayınlanan Vesper adlı albümünden bir kayda kulak verdik. Besteci Thomas Yates'in bazen bir barok dansını, bazen bir klasik dönem figürünü çağdaş bir filtreden süzerek dönüştürdüğü ve piyano için yazılmış 6 kısa danstan oluşan bu eserin Shebe tarafından seslendirilen gitar adaptasyonuna kulak verdik. Sırada bir Bill Evans klasiği var. Bestecinin Peace Peace adlı yapıtını, Barış Parçası adlı yapıtını Sean Shebe yorumuyla dinliyoruz.

0: Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdaydık. Sean Schieben'in Lost and Found albümünden bir kayda kulak verdik. Bir Bill Evans klasiği, Peace Peace adlı yapıtı Sean Schieben yorumuyla dinledik. Bir Alaturka programının daha sonuna geldik. Esen kalın.
1: Alaturka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ülgen Semerci'ye teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
6: Şimdi ve burada.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Dilek McCarthy ve Remzi Çelik'e teşekkür ederiz.
8: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
9: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apaçıkradyo@apaçıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Dilek McCarthy ve Remzi Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün iki konuğumuz var. İstanbul Tabip Odası Deprem Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeleri Profesör Doktor Betül Yalçıner ve Doktor Hasan Oğan. Hoş geldiniz Betül Hanım, Hasan hoş Bey bulduk. Programımıza.
10: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
9: Evet, programda bugün İstanbul Tabip Odası'nın İstanbul depremine nasıl hazırlandığına ilişkin bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben konuklarımızı hemen tanıtmak istiyorum. Betül Yalçıner, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, nörolog. Gaziantep Burç Köyü'nde mecburi hizmetini gerçekleştirdi. Nöroloji ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yaptı ve 2005 yılında emekli oluncaya kadar orada çalıştı. Çalışma alanları beyin damar hastalıkları, inme, kognitif nöroloji, demans, nörobilim, nöroradyoloji, hastane tarihiyle ilgili çalışmaları var. İç Bahçe, Toptaşı'ndan Bakırköy'e Akıl Hastanesi ve Bakırköy Akıl Hastanesi'nin Gizli Tarihi başlıklı kitapları yayınlandı. 2016-2026 yılları arasında 5 dönem Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanlığı'nı yaptı. 2026-2028 döneminde ise yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam ediyor. Halen İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve Academic Hospital'da da nöroloji uzmanı olarak çalışmaya devam ediyor. Hasan Oğan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, 2002, 2004 ve 2008-2012 İstanbul Tabip Odası Yönetim kurulu üyesi 2008-2013 yılları arasında Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu'nun kurucusu ve genel koordinatörü. 2010 yılı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu kurucusu ve buranın da genel koordinatörü. 2012 yılı Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu kurucusu ve 2012-2014 yılları arası ve 2017-2019 yılları arasında da kol başkanı. 2013 yılı Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu'nu kurdu ve genel koordinatörlüğünü üstlendi. Yukarıda belirtilen çalışmalar kapsamında birçok çalıştay, sempozyum ve kongre organizasyonu, anestezi ve acil klinik çalışma ortamlarına ilişkin araştırma raporlar hazırladı ve bazı yayın organlarında yazıları yayınlandı. Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik yayınlanan Şiddetle Başa Çıkmak ve Sağlık Çalışanları İçin İşçi Sağlığı ve Güvenliği broşürlerini hazırlamıştır. Evet, tekrar programımıza hoş geldiniz. Nuray Hocam, Aziz Çosa, Elvan Can Tekin, sizler de programa hoş geldiniz.
1: Hoş
9: Evet.
1: bulduk tekrar.
10: Merhabalar, hoş
9: Evet.
10: bulduk. Teşekkürler.
9: Buradan hareketle ben hemen ilk soruyu sormak istiyorum. Betül Hocam, sizden rica edeceğim. İstanbul Tabip Odası Deprem Çalışma Grubu oldukça yeni oluşturulmuş bir çalışma ekibi. Biraz bilgi verebilir misiniz?
1: İstanbul Tabip Odası genelde de tabipler Türk Tabipleri Birliği aslında deprem konusunda hassasiyeti yüksektir her zaman. Yani biz 99 depremlerinde de gitmiştik, sahada çalışmıştık, sorumluluk almıştık. Oralardan birikimimiz yüksekti. Ama bir çalışma grubu olarak kuruluşu bu 6 Şubat 2023'teki deprem sonrasında yine o pratik adımları kendi refleksimizle, alışkanlığımızla atmıştık. Onun arkasından sadece o akut dönemde yardım götürmek, hekimlerin oraya gitmesini sağlamak değil, orada kalıcı merkezler diyelim, gene de seyyar olmakla birlikte bir merkez özellikleri vardı tabii, oluşturmak. Orada bir sağlık hizmeti, koruyucu kısmı daha ön planda olmak üzere bir sağlık hizmeti vermeye çalışmak. Oradaki sağlık ocaklarının daha doğrusu şimdi artık adı sağlık ocağı olmayan aile sağlığı merkezlerinin çalışmalarına katılmaya çalışmak. Oradaki hekimlerin, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ayrıca ilgilenmeye çalışmak gibi. Böyle bir refleksi kendiliğinden zaten Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası gösterir. İstanbul Tabip Odası'nın bu son 6 Şubat depremlerinden sonra yarattığı fark, bir çalışma grubu oluşturup bu faaliyetleri daha uzun vadeli, daha planlı, programlı ve beklenen İstanbul depremini de hedefe koyarak, onu da ona da bir projeksiyon yaparak sürdürmeye çalışmak kararı oldu diyelim. Deprem çalışma grubunun kuruluş amacı biraz genel olarak afetlerle ilişkili olarak biraz daha hem bilgi birikimimizi, hazırlığımızı güçlendirmek, hem olay anında müdahale ederken daha bilinçli bir gönüllülük yürütebiliyor olmanın zeminini hazırlamak. Ve bundan sonraki deprem bizim içinde bulunduğumuz şehirde olacağı için daha da yüksek bir sorumluluk hissederek buna hazırlıklı olmak ve paydaşlarımız derken en önemli paydaşımız merkezi otorite aslında Sağlık Bakanlığı olması gerekiyor. ondan sonra belediye olması gerekiyor. Ondan sonra işte diğer sivil toplum kuruluşları ve kendilerinde bunu üstlerinde bir sorumluluk olarak hissedenler olması gerekiyor. Paydaşlarımızı sürekli uyanık ve tetikte tutabilmek için bir odak oluşturmak, öyle diyelim. Bizim aslında yapmaya çalıştığımız, yapmayı hedeflediğimiz şey biraz bu oldu. İşte bunu ne kadar yapabildik, şimdi gene burada konuşuruz.
11: Betül Hanım, pardon, tam bu noktada sormak gerekiyor. Sizin bir meslek kuruluşu olarak merkezi hükümette belli bir şekilde yönetmeliklerle ya da başka şekillerde belirlenmiş bir işbirliği protokolünüz yok mu diyeyim? Mesela Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde ne kadar yer alıyorsunuz? Böyle bir çalışmayı başlatırken o noktada size yön verecek bir şey yok mu? Bir mevzuat ya da benzer bir şey?
1: Tek kelimeyle cevap vereyim mi? Yok. Yani şöyle, yok. AFAD'ın biliyorsunuz işte bu raporları var. Yani ülke çapında planları var, afet planları var. Ülke çapında, şehir çapında, hastane çapında, mahalle çapında şeklinde bunlar böyle kademe kademe gidiyor. Aslında güzel de hazırlanmış, güncellenmeye de devam eden planlar bunlar. Yani aslında hiç fena değiller. Fakat bu planların iki sorunu var. Birisi genel sorunları. Planlar var, uygulamalar yok. Yani hiç o planlara uyulamıyor bir şey olduğu zaman. Onlar öyle kağıt üstünde kalıyor. Birinci sorun bu, genel sorun. Özel sorun da şu, yazılı olarak bile sivil toplum kuruluşlarından bahsedilmiyor planlarda. Yani biz bir paydaş olarak bile belki bir satırla geçiyoruz. Yani şöyle genel olarak, hani tıp odaları diye değil de, işte sivil toplum örgütlerinden, yani toplum temelli bir mücadele bağlamında sivil toplum örgütlerinden de destek alınacaktır diye geçiyor. Ama bir protokol, bir şey yok. Bu depremler olduğu zaman hep öyle oldu. Yani 99'da da öyle olmuştu. Şimdi bu 2023 depreminde de öyle oldu. Yani Tepler Birliği'nin hakikaten biraz önce de söylediğim gibi çok kuvvetli bir refleksi oluyor. Ve biz birdenbire bir nöbet sistemine geçip gereken yerleri, hele bu 2023'teki depremde biz İstanbul Tabip Odası olarak Adıyaman ve Antakya'yı almıştık. Biz Adıyaman ve Antakya'yı hiç boş bırakmadık, yani sürekli olarak bir şey oldu, devri daim oldu. Orası gerek hizmet verebilmek, gerek raporlama yapmak açısından hiç boş bırakılmadı. Biz bunu yapıyoruz ama bu bir protokol dahilinde olmuyor. Hatta biraz işler böyle şeye dönerse biraz hafif çatışma yönetimi de gerekiyor. Yani siz burada ne yapıyorsunuz, biz burada ne yapıyoruz falan şeklinde bir durum bile ortaya çıkabiliyor. Böyle yok, yani bir protokol yok aramızda. Biz işte bu 2023 olayından sonraki süreçte İstanbul özelinde Sağlık Müdürlüğü'ne, hatta tek tek hastane başhekimliklerine, hastanelerin yani sağlık hizmeti verecek yerlerin ne durumda olduğunu sormaya çalıştık çok defalarca. Hasan Bey onların sayısını, içeriklerini benden çok daha iyi bilir. Gidip görüşüldü Sağlık Müdürlüğü'yle filan. Yani biz bakın uğraşıyoruz, siz de uğraşıyorsunuzdur, gelin beraber uğraşalım dedik defalarca, belediyeye de dedik bunu falan. Ama bunu pek yapabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Yani bilmiyorum Hasan Bey ne der bu konuda. Yani çok çok iyi bir işbirliği içinde değiliz. Aslında İstanbul için de mesela bir rapor yayınladı İstanbul Sağlık Müdürlüğü, hastanelerin hangileri sağlam, hangileri değil falan konusunda. Ama yani işte onlar bir şey yazarsa biz okuyoruz. Bizim yazdıklarımızı onlar okuyor mu bilmiyoruz. Öyle diyelim.
9: Evet. O zaman Hasan Bey, sizden rica edebilir miyiz detayları? Bir de tabii şunu da sormak istiyorum. Deprem çalışma grubu diye özellikle belirtiyorsunuz. Ama afetler sadece depremlerden ibaret değil tabii. Bunu da bir açıklar mısınız? Özel olarak neden depremi vurguladınız? Buyurun, söz sizde efendim.
10: Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim bize bu fırsatı tanıdığınız için. O sorduğunuz sorulara geçmeden önce de hani biraz konuşacağımız konuların daha iyi anlaşılması açısından birkaç gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Hepimizin de bildiği gibi Türkiye deprem ülkesi. Bunda karşı çıkış yok. Fakat Betül Hocam'ın da bahsettiği gibi iktidarlar ve bizzat fay hat üzerinde yaşayanlar, bulunanlar bunu bilseler bile mi, yani çözüm önerilerini de bilseler bile mi, gereği Türkiye açısından yapılmıyor. Bunun da en somut örneğini biraz önce hani sivil toplum örgütleri olarak da biz bu sürecin hep dışında olduk. Sırf biz Türk Tabipler Birliği ya da İstanbul Tabip değil, TMAB da aynı şekilde, diğer sivil inisiyatif grupları da böyle. Şimdi bir tartışmamız gereken şey de şu, Türkiye'nin içinde bulunduğu bir olumsuz bir yapı var, bir kaos ortamı var. Yani sosyal, ekonomik ve politik koşullar, hani siz artık yapmak isteseniz dahi ki burada yapılması gereken riskin azaltılması en başta, bunu hayata geçirmeyi mümkün kılmıyor. Bunun olanakları da yok. Yani hani biz biraz sonra belki konuşuruz. İşte depremde hep kriz anını konuşuyoruz. Deprem sonrasını konuşuyoruz ama hani bu işin Türkiye'de değişmesi gerekiyor. Deprem öncesini konuşmamız gerekiyor. Ama bugün bunun koşullarını hayata geçirmek için gerek iktidar açısından gerekse toplumsal açıdan şey yok, şartlar yok, koşullar yok. Bu gerçeği hepimizin bilmesi gerekiyor. Yine yaklaşık 3 yıldan beri biz çalışma grubu olaraktan şey yapıyoruz, birçok deneyimlerimiz oldu. Bu konuda da hani siyasi partiler başta olmak üzere sendikalar, diğer sivil toplum örgütleri, mahalle örgütleri gibi de kuruluşlarla hep bir araya geldik. Şunu aldık ama yeteri kadar da hani bu işte hani sorduğumuz zaman evet biliyoruz, duyarlı mısınız? Evet duyarlıyız ama hani gerçek anlamda şu andaki içinde bulunduğumuz durumu değerlendirdiğiniz zaman 99'dan çok da farklı değiliz. Bu niye böyle şey? İşte hani Nihat dedik, 2023'te geldi. Aa dedik, hani bu iş yapmamışız bu işi. Fakat 23 Nisan 2025 İstanbul'da, Tekirdağ'da yaşanan deprem, Sındırgı'da yaşanan deprem ve dün Elazığ'da yaşanan depremler karşısında 23'ün üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen neredeyiz? Yani aynı 5 Şubat'ta olduğumuz yerdeyiz. Yani bu gerçeği de görmek gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Belki son konuşmanın sonunda da hani bunun çözümü için bir yönlerim olacak. Yoksa hep tekrar edip giriyoruz. Şimdi bu şeyin zaten bizim çalışma grubumuzun kuruluş amaçlarından bu gerçeğin üzerine kurduk. Yani biz herkese bir takım öneriler yapıyorduk. İşte önlem alın, şunu alın, bunu alın gibi. Baktık kimse bir şey olmuyor. Kendimize dönüp baktık. Dedik ki hani biz ne yapıyoruz? Ne tür önlemler alıyoruz? Örgütleniyoruz bu alanda. Bizim de çok fazla bir şeyimiz yok. Afet olduktan sonra hani çıkıp şu şöyle oldu, bu böyle oldu eleştirmek kolay. Hani bunlar ama dediğim gibi bu acımızı, kayıplarımızı karşılamıyor. Bunun için bu çalışma grubunu kurduk. Bu çalışma grubu sırf hekimlere yönelik değil. Bu İstanbul Marmara bölgesindeki tüm tabip odalarına, TMOP içerisinde yer alan uzmanlıklarındakilerine, odalara, birliklere, diğer sağlık meslek örgütleri, sendikalara da açık. Ve biz 3 yıldan beri onlarla birlikte bu süreci götürüyoruz. Artı bugüne kadar hani 5 tane sempozyum yaptık, 1 tane çalıştay yaptık, 3 tane de kongre gerçekleştirdik. Biz kongrelerimizin ilkini bir halk sağlığı sorunu olarak da Marmara İstanbul depremini değerlendirdik. İkinci kongremizde hani bu bir deprem olduğunda bizi ne bekliyor içerikte bir kongre oluşturduk. Üçüncüde de hazır mıyız çerçevesinde bir kongre oluşturduk. Bir de hani çalışma hayatıyla ilişkide bir de Çalıştay gerçekleştirdik. Bu Türk Tabipler Birliği ile birlikte. Şimdi diğer bir sorunuz hani neden deprem çerçevesindeki bir soruyu da yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle Türk Tabipler Birliği'nin olağan dışı durumlarla ilgili bir kol ve o paralelde de odalarda komisyonları var. Dediğiniz gibi bütün afet koşullarını yani bu nükleer bir sızıntı da olabilir, bir sel de olabilir, savaş hali de olabilir. Yani normalin dışındaki herhangi bir duruma karşı bu kol çalışmalarını götürüyor. Fakat bu afet kavramları içerisinde öne çıkan deprem ve bizi de öncelikle İstanbul Marmara'sından bekleyen bir deprem. Hani bu açıdan biraz daha spesifik ve özel olaraktan bu konuya duyarlı bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Zaten bu konuda biz belli bir hazırlığımızı gerçekleştirdiğimiz zaman diğer afet türlerinde de kolayca adaptasyonu sağlayabiliriz diye düşündük. Bu açıdan temel çalışmamızı Marmara İstanbul depremi odaklı olaraktan yürütüyoruz.
9: Evet, bizim açımızdan da bu son derece önemli çünkü beklenen en önemli afet, Türkiye çapında beklenen en önemli afet şu anda İstanbul depremi, Marmara depremi de diyebiliriz buna tabii. Ben Betül Hocama şunu sormak istiyorum. Şimdi Sağlık Bakanlığı'na ilişkin bilgileri verdiniz, merkezi hükümete ilişkin bilgiyi verdiniz. Belediyelerle durum nasıl? Burada daha yakın bir ilişki kurmak mümkün mü? Siyasi parti farklılığı göz önünde bulundurulmadan.
1: Yani bizim İstanbul Belediyesi ile sanıyorum 2023'teki depremden bu yana iki kere kapsamlı bir karşılaşmamız oldu, toplantımız oldu. Yani onların bizim toplantılarımıza da katıldıkları, biz mutlaka belediyeye çünkü belediyeden bir temsilci istiyoruz toplantılarımıza, bu sempozyumlarımıza ve kongrelerimize mutlaka belediyeyi davet ediyoruz. Yani Sağlık Müdürlüğü'nü davet ettiğimiz gibi belediyeyi de davet ediyoruz. Katılımları oldu. Bazen ilçe belediyelerinden, bazen büyükşehir belediyesinden. Fakat onlar biraz kendilerini de dışında buluyorlar bu çalışmaların. Yani daha çok sanki bir tür itfaiye hizmetini esas olarak üstleniyorlar. Ve bir şey olduğu zaman işte yemek vesaire bu lojistikleri olay anında üstleniyorlar. Ama böyle planı programı beraber yapalım gibi bir onlardan da ben açıkçası çok çok destek alabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Öyle söyleyeyim. Yani böyle ortak bir çalışmanın içindeyiz diyebileceğimiz bir şey yok. Hatta ben yani bir depreme hazırlık çalışması değil de daha çok dediğim gibi deprem olursa işte nedir en önemli yapılması gereken şey arama kurtarma. Bu arama kurtarmayı ve işte kazazede insanların, depremzede insanların barınması, beslenmesi, kendilerini biraz buraya daha çok yoğunlaştırmış oldukları izlenimi edinmiştim. Benim fikrimce çok, yani kimin iktidar, hani hangi siyasi parti olduğundan bağımsız konuşalım ama ben daha çok İstanbul'u biliyor olduğum için İstanbul'dan bahsetmiş oldum. Biraz böyle.
9: Evet, belediyeler deyince tabii İstanbul'da farklı partilerin kazandığı belediyeler de var. Ben o açıdan söylemiştim. Yoksa İstanbul dışını kastederek sormamıştım. Aslında tabii belediyelerin de özellikle muhalif partilerin elinde olan belediyelerin de merkezle ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. En son örneklerde işte 6 Şubat depremleri. Orada hem sizin yaşadıklarınızı hem de yerel yönetimlerin, özellikle İstanbul'u kastediyorum. Onlar da çünkü bölgeye intikal ettiler hemen. Yaşadıkları sorunları biraz biliyoruz. Ben hemen Hasan Hocam'a gönüllü eğitimleri verdiğinizi biliyoruz. Bu gönüllüler kimlerdir ve eğitimlerin kapsamı hakkında da, içeriği hakkında da bilgi rica edebilir miyiz?
10: Tabii ki. Yalnız Betül Hocam'ın kaldığı yerden biraz şey yapalım. Şimdi
9: lütfen.
10: Burada,
9: tabii.
10: Hani ben daha sık onlarla temas ettiğim için şimdi esasında onlar da bu sürecin içerisinde olmak istiyorlar. Ama şimdi gerek valilik düzeyinde gerekse il sağlık düzeyinde hani çok fazla işin içerisine çekilmiyorlar, katılımları istenmiyor. Biz Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bir toplantı yaptığımızda hani özellikle sağlık alanında hani onlara da biz İstanbul'un sağlık hizmet yapısını değerlendireceğiz diye bir sempozyum açısından sorduğumuzda biz dediler sağlıktan biz sorumluyuz. Hani İBB'nin ya da diğer ilçe belediyelerin hani bu işte çok fazla bir sorumlulukları yok çerçevesine yaklaştılar ama şimdi şöyle de bir gerçek var. 2023 yılından itibaren hemen yerel yönetimlere bir yönetmelik çıktı ve onların yani büyük şehirlerde afet daire başkanları kuruldu ya da ilçelerde de müdürlükler kuruldu. Şimdi esasında bu eksikliği görüldü. Peki daha önceden görülemez miydi? Görülebilirdi ama hani çok fazla şey olmayınca hani iktidarın içine gelmediği için bu artık zorunlu olarak da mı yönetmelik çıktı? Fakat burada da şunun altını çizmek gerekiyor. Siz şimdi burada bütün yapılması gereken sorumlu olarak tanımladığınız bir yerel yönetimi bu ilçe de olabilir, büyükşehir belediyesinde de olabilir. İdari yapılarını darma duman ederseniz, ekonomik olarak burada bir bütçe tahsis etmezseniz yani yerel yönetimlerin bu işte çok fazla bir başarı sağlayacağı şey değil, sağlaması mümkün değil. Çünkü burada AFAD'la da yaptığımız toplantılarda AFAD işin içinden çıkıyor. Biz diyor koordinasyon merkeziyiz, kuruluyuz. İşte burada kimler sorumlu? Yereldeki ilçe belediyeleri ya da İBB'ler ya da büyük şehirler sorumlu. Peki bunların bu işi yapmaya gücü var mı? Ya da bu konuda devletten özel bir destekleri var mı? O da tabii ki soru işaretleri içeren bir durum. Özellikle de son yıllardaki yapılan bu siyasi şeyler bu yerel yönetimleri çalışamaz hale getirdi. Bu şu açıdan önemli. Hani siyasi olaraktan iktidarlar ya da partiler birbirleriyle hesaplaşabilir ama burada siz depremle ilgili çalışmanın da yapılmasını, ilerlemesini gerekenlerin ortaya çıkmasında bir şekilde önlemiş olunuyor. Bunun da altını çizmek gerekli diye düşünüyoruz. Gönüllü açısından şöyle, biz çalışma grubunu oluşturduktan sonra gönüllü işte kim var diye baktık. İşte ilk başta bir AKUT, 99'da ortaya çıkan bir sivil inisiyatif olarak AKUT vardı. Daha sonra işte mahalle afet gönüllüleri ortaya çıktı. Daha sonra bu gönüllü çerçevesinde AFAD kendi gönüllü gruplarını, eski sivil savunmadan gelen insanları toplamaya çalıştı. Fakat gönüllülük bazında baktığımız zaman 2023 depreminde bu ortaya çıkan resmi olarak da AFAD'ın gönüllülerinin falan çok fazla aktif bir işe yaramadığını görüyoruz. Burada gönüllü dediğimiz zaman diğer depremlerde, uluslararası dünyadaki diğer depremlerde de sivil halkın gönüllü olması çok çok önemli. İlk 72 saatte çünkü ancak komşular birbirini, akrabalar birbirini, aile birbirini kurtarabiliyor. Onun dışında resmi gönüllüler şeyden geliyor yani 72 saat sonra geliyor hatta 5 gün sonra falan geliyor. Burada da büyük ölçüde ölümler meydana gelmiş oluyor. Bu açıdan bir diğer dikkatimizi çeken husus gönüllülük meselesi hep kriz dönemine özgü. Yani işte arama kurtarmacılar, işte ne bileyim madenciler gidecek, enkaz başında insanlar bekleşecek. Orada diyelim ki bir tane enkaz altından depremzede çıkartacağız ve bu büyük bir olay gibi duruyor. Ama şimdi baktığınız zaman 50 bin insan ölmüş. Orada kaç kişi kurtarıldı? 1000-2000 insan kurtarıldı enkazdan. Yani önemli olan o 72 saat öncesinde. Peki oradan geriye gittiğimiz zaman o binaları yıkılmaması gerekiyor. İşte biz bu çerçevede bakaraktan gönüllü anlayışımızı biraz daha değiştirdik, genişlettik. Her şeyden önce gönüllünün afet bilincine sahip olması gerekiyor. Yani bir afetin, özellikle depreme bağlı bir afetin sosyal, ekonomik, politik gerçeklerini bilmesi gerekiyor. Şimdi bu bizim hekimler arasında, kendi aramızda da öyle. Mesela bir yöneticimiz şeydi, işte biz bu gönüllü çalışmalara başladığımız zaman işte ilk yardımı ne zaman başlayacağız? Ya gönüllülükte böyle bir şey yok. Gönüllülükte ilk yardım da uygulayabilirsiniz. Ne bileyim, enkazdan yaralı da çıkartabilirsiniz ama malzeme de taşıyabilirsiniz ama öncesinde yapılması gereken çok şey var. Bu açıdan biz gönüllü, yaşam gönüllüsü adını verdiğimiz bir proje oluşturduk. Yaklaşık 2-2,5 sene sürdü ve Nisan ayında ilk şeyimizi yaptık ve 17 tane şu anda gönüllümüz var. Yaz dönemi geldiği için, o da seçimleri de sürece girdiği için çalışmalara biraz ara verdik ama önümüzdeki günlerde de başlayacağız. Burada da bir gönüllü alanda hangi tür sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor? Kendi sağlığını, güvenliğini koruması için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Oradaki ruhsal, gerek kendisi açısından gerek de diğer depremzedeler açısından, ruh sağlığı açısından nelere dikkat etmesi gerekiyor? Mesela kimliklendirme çok önemli. Alan triyajı çok önemli. Yani bir yaralıyla karşılaştığında hemen onu hastaneye sevk edip etmemesine karar vermesi gibi yaklaşık 10-11 tane başlığımız var. Bu bugüne kadar gerek mahalle afet gönüllerin, gerekse de AFAD'ın uyguladığı gönüllü eğitim programlarından çok farklı bir şey. Yani artık şeyden uzaklaşmak gerekiyor. Çok kapan tutun mantığından uzaklaşmak gerekiyor. Evet, o da doğru. Onların da yapılması gerekiyor ama eğer bizim bir afet bilincimiz yoksa, afetle mücadelenin diğer alanlarına müdahale edemiyorsak, burada ne kadar biz gönüllü sayımız şudur desek bileme bir işe yaramıyor. Bunu şeyde de gördüm. Mesela hani baştan da dedim, burada sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bu işe de daha çok fazla iyi bilmiyorlar ya da yaklaşmıyorlar. Bir siyasi partinin depremle ilgili bir toplantısına gittiğimiz zaman, işte ben vardım, bir de tesadüfen gelen bir doktor arkadaşımız vardı. Ama 5-6 tane mahalle gönüllülerinden insanlar vardı. Gerçekten onların yaptığı iş çok çok önemli. Yani o şey çok önemli. Kesinlikle onları şey etmiyorum ama dediğim gibi olay çok farklı bir şey. Yani gönüllülük sırf kurtarmak değil, gönüllülük sırf o bölgeye yiyecek götürmek değil, gönüllülük sırf o koşullarda yemek dağıtmak değil ya da şey değil. Ama öncesinde esas bizim çalışmalarımızın esas odağı deprem öncesinde hazırlık aşamasında. Bu açıdan biz gönüllerimizi eğitmeye başladık. Umarım önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımız artar ve iyi bir gönüllü çalışması yürütürüz. Buradan da biz kendi organizasyonumuzu yapacağız. Çünkü şu anda çok az sayıda insanlar bu işin hani içerisinde. Ama gönüller olduğumuz zaman, hani İstanbul Tabip Odası mesela 2023'te deprem olduğunda o andaki yönetim kurulu çerçevesinde olaya müdahale etti. TTB de aynı şekilde müdahale etti. Ama eğer biz gönüllü çalışmalarımızı hayata geçirirsek, artık bizim bir gönüllü afet kriz merkezimiz olacak ve diğer bunun altyapılarında, yani burada tercümanlıkta söz konusu, ne bileyim haritacılıkta söz konusu, çevirmenlik, bir sürü şeyde bizim gönüllerimiz olacak ve biz bu gönüllerimizi şeyini sağlayacağız. Yani güvenliğini, sağlığını. Türkiye'de 2023, biz baştan beri söylüyoruz ama 2023'te gönüllülüğün dünya çapında tartışılan bazı hakları var. Yani gönüllülerin iş sağlığı güvenliği çerçevesinde, diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde birçok hakları tartışılıyor. 2023'te bu konuda bir bakanlığın Avrupa Birliği ile ilgili bir çalışması oldu. Ama 3 yıl geçmesine rağmen bu yönde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Bunların hepsinin, gönüllülerin dediğim gibi gittiği bölgede kaza geçirebilir, sağlığını kaybedebilir, ruh sağlığı bozulabilir. Bunların devlet tarafından organize edilmesi, yasal prosedüre bağlanması gerekir diye düşünüyoruz.
9: Evet, Hasan Bey çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Bir müzik parçamız var. Franco Battiato'dan La Cura parçasını dinleyeceğiz. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız İstanbul Tabip Odası Deprem Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeleri Profesör Doktor Betül Yalçıner ve Doktor Hasan Oğan. Evet, Hasan Hocam size sormak istiyorum tekrar. İstanbul'daki hastanelerin durumu, hastanelerin deprem dayanıklılığı denetleniyor mu? Nasıl denetleniyor? Birçok hastane inşaatı olduğunu biliyoruz. Bir de bu soruya ek olarak Sahra Hastaneleri ve mobil sağlık kapasitesi konusunda da hiç bilginiz var mı acaba? Durum nedir? Tabii bu sorular esas olarak Sağlık Bakanlığı'na sorulması veya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne sorulması gereken sorular ama sanıyorum sizin de bilginiz vardır diye düşünüyorum. Buyurun efendim.
1: Valla bu işin en acı kısmı burada yatıyor. Biliyorsunuz deprem meydana geldiği zaman bütün insanlar, ölüler de dahil olmak üzere sağlık kurumlarına bir şekilde götürülüyor. Yani bu işin hani ekonomik boyutu var, barınma boyutu var, şu var, bu var ama bir afet olayında en önemli şey sağlık hizmeti. Şimdi şuradaki bir gerçekle diğer şeyleri söylemeye çalışacağım. Eğer olağan koşullarda sizin iyi, nitelikli, kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sisteminiz yoksa, afet döneminde özellikle de depreme bağlı afetlerde sizin sağlık hizmeti vermeniz mümkün değil. Bu gerçeği hepimizin de bilmesi gerekiyor. İyi, nitelikli, kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sisteminiz yoksa, afet döneminde özellikle de depreme bağlı afetlerde sizin sağlık hizmeti vermeniz mümkün değil. Bu gerçeği hepimizin de bilmesi gerekiyor. Yani bugün

Aile sağlığı merkezleri çok çok kritik, önemli bir yapıya sahip. Burada da Ali İhsan Dokucu, yani bundan 2 dönem öncesi Sağlık Müdürü, İstanbul İl Sağlık Müdürü, bir basına, çünkü hep basın üzerinden mesaj veriyorlar. 2015 yılında İstanbul'un %75'inin dayanıklı hale geldiğini, 80'e yaklaştığını söylemişti. Bu 2015'ti yıllarda. Yani bir %100 diye düşünürseniz %20'lik, o zamandan beri 20-25'lik bir soru işareti, ündem işareti içerisindeki sağlık kurumu var. Bu çerçevede aynı şekilde diğer sağlık müdürlükleri de, şu andaki Sağlık Bakanı olan Sağlık Müdürlüğü sırasında şey yaptı. Yani o da demeç verdi. O da %75, %80. Şu andaki mevcut sağlık müdürü de geçenlerde, bundan yaklaşık 6-7 ay önce verdiği bir demeçte de, o da %80 civarında güvenilir olduğunu söyledi. Şimdi güvenilirlik çerçevesini neye göre söylüyorlar? 2024 yılında yayınladıkları bir eylem planı var. 2007 yılındaki deprem yönetmeliğine dayanaraktan söylüyorlar. Fakat şu andaki mevzuat 2019 deprem yönetmeliğini esas alıyor. Buna göre düşündüğünüz zaman da hemen hemen hiçbir sağlık kurumunun, yeni yapılanlar hariç, onları ayırmak istiyorum, bir şekilde mümkün değil. Böylesine bir gerçek var. Mesela 252 tane sağlık tesisi olduğunu, hastane kapsamında 214'ünün bu uygunluk belgesine haiz olduğunu yine Sağlık Müdürlüğü beyan ediyor. 1142 tane aile sağlığı merkezinden de 598'inin, yani birinci basamak sağlık hizmeti verecek yapısının uygun olduğunu söylüyor. Peki geri kalan, mesela işte 252'ye yaklaşmak için 40 tane hastane var. Bunların durumu ne? İşte 600 tane sağlık merkezi var. Bunlar ne olacak diye sorduğumuz zaman bunların cevabı ne yazık ki yok. Yani bina açısından bu yok. Burada yine altını çizmek istediğim diğer bir olay. Eskiden kamu tarafından verilen İstanbul'daki sağlık hizmeti artık özel sağlık sektörü tarafından veriliyor. Ha, kamu hastaneleri yok mu? Var. Ama şehrin merkezine, nüfusun yoğun olduğu alanlara baktığımız zaman, buradaki kamu hastaneleri, ki başta İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Haseki Hastanesi, Şişli Etpar Hastanesi, bu tür hastanelerin çoğu yıkıldı ya da atıl vaziyete getirildi. Yani yatak kapasiteleri düştü, nitelikleri kayboldu, eğitim de veremiyorlar. Peki burada sağlık hizmetini kim veriyor? Buradaki özel sektör veriyor. Özel sağlık sektörü bugün İstanbul'un şehir merkezini ele geçirmiş durumda ve kamu hastanesi neredeyse yok denecek kadar az. Peki bu özel sağlık sektörüne baktığımız zaman, bunlar da işte Ataşehir'de, Şişli'de, Kadıköy'de, Bakırköy'de merkezi halde bir arada oluyorlar. Ve bunların hastane afet acil eylem planı diye de bir HAP, kısaca HAP dediğimiz bir mevzuat gereği, yani çalışabilmeleri için gerekli bir ruhsatlandırma işlemi var. Bunu da İl Sağlık Müdürlüğü veriyor. Şimdi burada şu gerçeği söylemek istiyorum. 2023 İskenderun, Antakya, Maraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman gibi hastanelere baktığınız zaman, özel ya da kamu, hepsinin HAP raporlarının yönetmeliklerine göre uygun olduğunun Sağlık Müdürlüğü tarafından, bakanlık tarafından onayı vardı. Ama hepsi yıkıldı. Ve kimse de bu neden onay verildi de yıkıldı, hatta ki Antakya'daki hastanenin bir tanesinin depreme dayanıksız olmasıyla da ilgili ön raporlar olmasına rağmen çalıştırıldı. Bunlar, kimse bu işin sorumluluğunun altına girmedi. İstanbul'da da karşımıza çıkacak olan tablo ne yazık ki o. Birçok sağlık kurumu yıkılacak. İnsanlar, hasta ve hasta yakını, sağlık çalışanları buralarda yaşamlarını kaybedecek ve hiçbir kamu sorumlusu, İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Bakanı burada ne yazık ki sorumlu olaraktan karşımıza çıkmayacak. Burada birkaç şey daha var. Gerçekten mutlaka bilinmesi gereken bir şey. Mesela İstanbul Tıp Fakültesi'nin Hasdal'daki bir
Kampüs

0: kampüsü var. İnşaat halinde. 2023 yılında bu kampüsün birinci aşamasının bitmesi gerekiyordu. Fakat 2023 yılında depremden yaklaşık bir ay önce bu inşaat durdu. Oldukça yüksek kapasiteli yatak sayısı, yüksek kapasiteli hastaneydi. Şimdi 3 yıldan beri burada bir çivi dahi çıkılmıyor. Şimdi baktığınız zaman İstanbul'un sağlık hizmetine, hastaneye, hasta yatağına ihtiyacı varken böylesine bir yatırım atıl vaziyette duruyor. Biz bunu daha önce Marmara Tıp Fakültesi'nde de yaşadık. O zamanın müteahhiti uzun yıllar bu Başıbüyük'teki hastaneyi bir türlü bitirmedi. Orada da biliyorsunuz bu işler müteahhitlik çerçevesinde başka yoldan para kazanma hikayeleri vardı. Ve o çerçevede oralarda bir takım geri planda neler olduğunu bilmiyoruz. Artı şehir hastanesi çerçevesine baktığınız zaman İstanbul merkezinin 30-40 kilometre dışında yolu şu andaki bulmak çok zor ve yaralıların yani yarım saat, bir saat içerisinde oraya yetişmeleri de ne yazık ki mümkün değil. Bu açıdan gerçekten hani biz bunları daha önce de birçok sempozyumda çalıştayla dile getirdik ve önümüzdeki dönemde de raporlayacağız. Tek tek hastaneleri, bazıları aile hekimliklerini burada ortaya koyacağız. Ama dediğim gibi yine bir söylemek istediğim bir şey daha var. Bu da 2002 yılında Dünya Bankası'nın yaptırdığı bir raporlama var. Bu raporda birçok hastanenin acilen yeniden yapılması gerekir diye bir raporu var. Bugün de para aktarımı yapıldı. Fakat bu hastaneler ancak ve ancak Dünya Bankası'nın verdiği kredi ya da bağış nedeniyle bundan 3-4 sene önce bitebildi. Bunlardan bir tanesi Ok Meydanı, diğeri Göztepe'deki hastaneyi sayabiliriz. Yani burada Sağlık Bakanlığı'nın ya da İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu konuda bir yatırım projesi yok. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine baktığımız zaman büyük ölçüde şehir hastanelerine giden bir büyük bir meblağ var. Ama onun dışında sağlık kurumlarının özellikle de Marmara bölgesindeki sağlık kurumlarının iyileştirilmesi çerçevesinde bir yatırım, bir projesi, bir anlayışı, bir yaklaşımı yok. Burada özel hastanelerle ilgili de son şunu söylemek istiyorum. Acil hekim durumu çok önemli. Yani triyaj ya da hastaneye yaralılar geldiğinde ilk müdahaleyi yapacak olan acil hekimlerdir. Bunlar tıp fakültelerinde, büyük hastane kurumlarında, kamusal şeylerde sayıları yetmez ama yine oldukça var. Fakat bir özel sağlık kurumuna baktığımız zaman, hani bildiğimiz zincir hastanelere baktığımız zaman acil doktoru, acil klinik doktorunun sayısı 3'ü 4'ü maksimum 6 sayısını geçmiyor. Yani düşünün İstanbul'da bir deprem oldu, Ataşehir'de hastaneler var ve o hastaneye binlerce yaralı gittiğinde sizi kapıda karşılayacak 3 ya da 4 maksimum 6 tane acil doktorunuz var. Bu bir sistemin açması. Yine burada da konu açılmışken söyleyeyim. Triyaj bizim için çok önemli. Triyaj alanı çok önemli. Ataşehir'deki 3-4 tane hastanenin yol kenarında otoparkı bile mi olmadan ruhsatlandırılması, binlerce yaralının oraya akın ettiğinde yani ambulansların dahi o bölgeye girmesi mümkün değil. Bu gerçeği de hepimizin bilmesi gerekiyor.
1: Elvan'ın bir sorusu var.
2: Açıkçası ben de bununla ilgili soracaktım. Son cümleleriyle Hasan Bey biraz daha şey yaptı ama şimdi o Dünya Bankası raporunun da esasını teşkil eden bir İstanbul Deprem Master Planı var ve bu planda zamanında yapılan değerlendirmelerde bir İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden yaklaşık bir yaralı sayısı tahmini çıkmış. Bu da 81 bin ağır yaralı. Bir de orta ve hafif yaralılar da dikkate alırsak sayılar 100 binin çok daha üstünde olacak. Bir İstanbul'daki bugünkü hastane kapasitesi böyle bir yükü taşıyabilecek durumda mı? İki, bu hastane yapısı ya da sağlık sistemi yapısı içerisinde bu yaralıların tedavi edilebilmesi için bir belli bir stratejinin yürütülmesi gerekiyor herhalde, değil mi? Bütün yaralılar bu hastanelere gidemez. Yani Bu triyaj dediniz. Bundan sonra bunların dağılımı bir şekilde işte daha ufak sağlık kuruluşlarının devreye sokulması falan gibi bir takım ihtiyaçlar söz konusu diye düşünüyorum ben. Bu anlamda sizin bir değerlendirmeniz ve de çalışmanız var mı?
0: Şöyle, İstanbul'daki 7,5 büyüklüğündeki bir deprem karşısında karşımıza iki tane yapılmış şey çıkıyor. Ölü ya da yaralı ile ilgili çalışma çıkıyor. Birincisi İstanbul Büyükşehir 2019 galiba. İstanbul 2009'da yapıldı ama 2019'da da güncellediler. 20'de yayınladılar. Şöyle, onların yaptıkları değerlendirmeye göre bunu Kandilli Rasathanesi'yle birlikte yaptılar. 12 bin civarında ölü, pardon, 14.150 civarında bir ölü tahmin ediyorlar. Bu gece gündüz farkı vardı. Çok kritik değil şu andaki konuşmamız açısından ama eylem planında işte Sağlık Müdürlüğü'nün AİDES tarafından yapılan planda 36 bin civarında, 37 bin civarında ölü tahmin ediyorlar. Yani şey anlamda. Şimdi birincisi şu. Hatay 2 Şubat 23 2023 depremleri yaklaşık 14 milyon insanı etkiledi ve 50 bin civarında 100 binin üzerinde de yani 50 bin civarında 51 bin civarında bir ölüm 100 küsür de yaralanma meydana geldi. İstanbul'un bugün zaten nüfusu sırf 17-18 milyon. Yani buradaki rakamlar şu andaki 36-37 bin ölüm rakamları çok gerçekçi durmuyor. Bunların hızla güncellenmesi ve Türkiye'de dediğim gibi bu İBB, Kandilli Rasathanesi ve Sağlık Müdürlüğü'nün ortak bir rakamda uzlaşması gerekiyor. Çünkü bütün hesap kitaplar bunun üzerinden yürüyecek. Ona göre acil ambulans sayısı her şey onun üzerinden yapılacak. Bir de şöyle bir özelliği var İstanbul'daki sağlık hizmetinin. Yıl dışına da hizmet veriyor ve Hatay depreminde Türkiye'nin sağlık sistemi o bölgeye bir şekilde ulaştı. Eksik ya da fazla. Gittiler orada 50 bin küsür yaralı nakli yaptılar. İşte hastaneler şudur budur. Ve şu anda da orada da sağlık hizmeti ne yazık ki yok. Şimdi Türkiye'nin sağlık hizmet yapısı, altyapısı İstanbul'daki Marmara'da meydana gelecek bir şeyi yaralı ve de ölü sayısını, durumunu, sağlık hizmeti vermesi ne yazık ki mümkün değil. Ha, bu konuda herkesin bir raporu var. Sağlık Müdürlüğü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın işte 36 tane bölgeden o bölgeye bunlar gelecekler. Bir şekilde müdahale edecekler. Bu yönde pratik şeyler, tatbikatlar yapılıyor ama bunların hepsi kağıt üzerinde. Yani biraz önce Bettül Hocam da söyledi. Kağıt üzerinde her şey gayet normal ama pratikte yok. Mesela geçenlerde Kayseri'den gelen bir doktor arkadaşımız vardı. O da İstanbul'da şeye gelecek. Yani herhangi bir Marmara İstanbul depreminde müdahale ekibi olaraktan gelecek ama İstanbul'u bilmiyor. Anlatabildim mi? Yani İstanbul'a geldiği zaman nereye gidecek, nasıl gidecek, ulaşım ne olacak? Bunlar çok ciddi sorunlar ve çok ciddi tatbikatlarla, uzun uğraşlarla ancak çözülebilecek şeyler. Bir de dediğim gibi burada Sağlık Müdürlüğü, hani biraz önce de söylediğim gibi sağlık sisteminin %35, %40, %50'sini artık özel sektör üzerinden verildiği için şu andaki 2024 eylem planına göre İstanbul'daki özel sağlık hastanelerine kamudan gelecek, Anadolu'dan gelecek kamu hekimleri ya da diğer teknik personel müdahale edecek, çalıştıracak. Bu mümkün değil. Anlatabildim mi? Yani bugün kamuda çalışan sağlık çalışanları deprem sonrasında İstanbul'a gelecek özel sağlık sektörünün hastanelerinde kamusal bir hizmet olan afetlerdeki bu böyle olması gerekir. Sağlık hizmeti vermeye çalışacak. Bunun gerçekliği yok ama plan böyle. Bu da dediğim gibi bizim çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Bir şeyin de hemen altını çizeyim. Eğer siz İstanbul'daki ölü ya da yaralı meselesiyle ilgili sağlık hizmeti vermek için Anadolu'daki şeyi boşaltırsanız orada da sağlık hizmeti aksayacaktır.
1: Evet, çok teşekkürler. Betül
0: Rica
1: Hocam, çok az zamanımız kaldı ama konu sadece bir deprem sonrasındaki yaralıların tedavi edilmesiyle sınırlı değil. Aynı zamanda travma yaşayan, ruh sağlığı bozulan insanlar da söz konusu ve çok geniş bir kesim böyle sıkıntılar içinde kalabiliyor. Buna ilişkin sizin de son olarak söylemek istediğiniz birkaç nokta olabilir mi acaba? Dikkat çekmek istediğiniz.
3: Evet, çok çok kısa söyleyeyim. Yani şöyle oluyor, bir önceki konuşmadan devamla İstanbul için düşünüyorsak olayı, sağlık sistemini şu anda yürüten insanların hepsi aslında depremzede olacak o anda.
1: Evet.
3: Biz dolayısıyla Hatay'da, Adıyaman'da gördük, kollaps oluyor. Yani ortalıkta sağlık hizmeti yürütebilecek ne bir kimse ne bir bina kalmamıştı. Her iki şehir için söylüyorum. Dolayısıyla bu İstanbul için söz konusu olduğunda iş daha karışacak. Çünkü dışarıdan İstanbul'a gelecek kimselerin şimdiden çok net hazırlıklarının yapılması ve onların ulaşımlarının da nasıl olacağının belirlenmesi gerekir. Travma meselesine gelince, o gerçekten belki başlı başına ele alınması gereken bir şey. Yani yaz dönemi var, işin içinde travma var. Giden gönüllülerin uğradıkları travma ve onların girdikleri ruh hali var. Ve bu ikisinin bir arada kazasız belasız atlatılması ihtiyacı var. Kırılgan gruplar var, kadınlar var. Vesaire. Yani hakikaten işin ruhsal boyutuna baktığınız zaman orası bambaşka bir şey. Ben zannediyorum 2 dakika içinde onu söylemek çok zor. Ama bir örnek olarak söyleyeyim. Türkiye Psikiyatri Derneği çok iyi bir sınav verdi bu süreçte. Bu Şubat depremleri için özellikle söylüyorum. Bir nöbet sistemi koydular ve hiç boş bırakmamacasına. Hem tabip odasının merkezlerinde hem tek tek ve çok hızlı bir şekilde Sağlık Bakanlığı'yla bir protokol yaptılar ve reçete yazma şansı elde ettiler. Yani o tür bir şeyi, bir örneğini kurmuş oldular. Mutlaka onun kurulması gerekiyor. Sadece doktorlar, psikiyatristler değil, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar bu konuda çok büyük görev üstlendiler. Hepsine minnettarız yani bu örgütlenmeyi yürütmeye çalışanlar açısından. Muhtemelen İstanbul için çarpı 5 yani çarpı 10 her şeyin çok çarpılı bir hali gerçekleşecek. Bilemiyoruz. Yıkılmaması lazım. Yıkılmamasının çaresinin bulunması lazım. Benim bulabildiğim çözüm bu. Yıkıldıktan sonraki kısmı için işimiz çok çok zor.
1: Evet, çok çok teşekkürler. Betül Hocam, Hasan Bey, sağ olun verdiğiniz bilgiler için ve programımıza katıldığınız için. Evet, bugün Altın Saatler programında konuklarımız İstanbul Tabip Odası Deprem Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeleri Profesör Doktor Betül Yalçıner ve Doktor Hasan Oğan idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Dilek McCarthy ve Remzi Çelik'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nüket Oğan Atakan'a teşekkür ederiz.
5: Oh, granny.
0: Sakat muhabbet.
5: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
5: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
5: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bu hafta bir nörolog, bir tel sanatçısını konuk ediyoruz. İkisi aynı anda oluyor mu olmuyor mu dinleyince zaten anlayacaksınız siz de. Konuğum Armağan Uysal. Armağan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Umarım sizler de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, sağ olun. Sizin oyununuzu 3 Nisan Cuma günü yaşadığım Mersin Mezit'te izlemiştim ben demans pratiğini. Ama benim bir
1: Evet.
0: sorum var programda. Öyle başlar programlar Armağan Bey. Armağan Uysal kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır? Bir sakatlığı var mıdır? İlk sorumuz bizim bu. Genel herkese bunu soruyorum ben.
1: Harika bir başlangıç. Gerçekten Armağan Uysal 1983 Konya doğumlu. Baba tarafından Silifke'liyim, Mersinliyim. O yüzden bütün ilk öğrenimimi, ilk ortaokul ve lise öğrenimimi Mersin'de geçirdim. İçili Anadolu Lisesi mezunuyum. 2001 yılında mezun olup sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Ve tıp eğitimini de bitirdikten sonra tıpta uzmanlık dalında nörolojiyi seçme kararını verdim ve bundan dolayı da hep şunu söylüyorum, yine olsa yine nörolog olurdum herhalde diye. Çünkü beyin biliyorsunuz bilinmez bir muamma hala. Hep böyle Reels'larda, şimdi böyle sosyal medyada sürekli uzayla, galaksilerle, evrenle kıyaslanır. Gerçekten de öyle. 2014 yılında bu uzmanlığımı bitirdikten sonra bir mecburi hizmetlerim oldu. İşte Amasya, Van gibi yerleri dolaştıktan sonra tekrar 2016 yılında geri döndüm İzmir'e. Ve 2 yıl bir özel hastanede çalışıp bir yandan da sonrasında da bir üniversite hastanesine geçtim. O zamandan beri, 2018 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nörolog olarak çalışıyorum. Bir akademik titrim de oldu. Geçen yıl doçentliğimi aldım. 2002 ile 2000 pardon 2023 ile 24 yıllarının sonuna kadar Amerika'da bulundum. Amerika'da Dünya Beyin Sağlığı Enstitüsü'nden çalışanı olarak orada Kaliforniya'da, San Francisco'da, Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çeşitli çalışmalar gösterdim. Tabii bu benim hayatımdaki iki koldan bir tanesi yalnızca. Diğer kolda sanat kolu, sahne sanatları, özellikle görsel sanatlar. O da 1999 yılında basit bir lise tiyatrosunda bir sahneye çıkmayla başladı. Ve tıp fakültesi ikinci sınıftayken de tıbbiyeyi bıraktım. Sahne sanatlarına hazırlanmak için. Ancak bildiğiniz gibi biraz toplum ve aile baskısıyla tekrar tıbbiyeye geri döndüm ama yılmadım. Tıp fakültesini bitirdikten hemen sonra şehir tiyatrosunun sınavına girdim. Ve İzmir'de bir şehir tiyatrosu eğitimi aldım 4 yıl. Sonrasında da bir fiil olarak halen uzun yıllar özel tiyatroda çalışarak birçok oyunu, 500'den fazla oyuna çıkarak sonrasında bir yönetmenliğim eklendi. Çeşitli senaryolar yazdım. Ve bu iki kolu 2010'lu yılların sonuna doğru birleştirmeye karar verdim. Halen de aktif olarak hem yönetip hem oynamaya çalışıyorum. Önümüzdeki yılda İzmir'e büyük bir merkez kurarak burada sanatı başka bir boyuta getirerek devam etmeye çalışacağız. Nörodejeneratif hastalıklarla uğraşıyorum. Yani bunlar toplumca sık bilinen Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar. Ve bu hastalıklarla sanatı, yani nörolojide profesyoneli olarak uğraştığım alanla sanatta profesyoneli olarak uğraştığım alanı, iki alanı birleştirip çeşitli filmler çektim. Yönetmenliğe soyundum. Senaryolar yazdım. Bunlar çekildi, hepsi YouTube'da. Armağan Uysal diye yazdım, herkes orada kanalda görebilir. Bu hastalıklar üzerine hem sanatsal hem bilimsel çalışmalarımı sürdürmeye çalışacağım.
0: Şimdi Bir sakatlığınız bulunuyor mu sorusu da vardı. Hep
1: Evet.
0: sakat olmayanlar hep bunu atlıyorlar. Ben de özellikle vurguluyorum sakat muhabbette olduğumuz için.
1: Evet. Evet, çok, bu çok güzel bir soru. Şimdi bir cümle var. Hangimiz normaliz ki? Yani normalliğin tanımı ne? Yani sakat olmamanın tanımı ne? Çünkü sakatlık iki tipte olabilir. Bir fiziksel, iki fiziksel olmayan, daha düşünsel tarzda. O yüzden hepimizin ufak tefek sakatlıkları var ama bir fiziksel sakatlığın var mı? Hayır. Bir düşünsel sakatlığın var mı? Mutlaka. %100.
0: Konukluk bölümde bizim konu başlığımız şuydu. İnsan sakattır. Yani temelde onu koyarak başladık biz programı aslında bir yandan da. Öyle bir durumumuz da var. Şimdi nöroloğum deyince spastik paraplejik
1: Buyurun.
0: rahatsızlığım var benim de. Siz nöroloksunuz biliyorsunuzdur bu rahatsızlığı. Spastik paraplejik olarak doğmuş
1: Evet.
0: durumdayım ben de yani.
1: Ha, böyle doğdunuz.
0: Evet, benim kollarda yok, zihinde bir şey yok. Doktorlar küçükken diyormuş annemlere. Çok şanslı bir çocuk. Bir tek ayaklarda sıkıntı var diye söylüyorlarmış bunu. Bunu da ben hep duyardım
1: Evet.
0: annemden babamdan yani.
1: Serebral palsi dediler mi size?
0: Ya işte ben spastik paraplejiyim diye biliyordum. CP'li arkadaşlarım da sen CP'sin diyorlar aslında bir yandan da. O yüzden ben de arada kaldım aslında hangisiyim?
1: Çünkü doğuştan geliyorsa ve yalnızca alt ekstremitede, yani her iki bacağınızda bir problem var ise bu doğal olarak biraz bize serebral palsiyi
0: Olabilir,
1: düşündürür.
0: olabilir.
1: Spastik paraplejiye daha ziyade genetik bir aktarımlı olan bir hastalıktır. Çoğunlukla, her zaman değil tabii de, çoğunlukla hasta belli bir yaşa kadar gelir. Ondan sonra yavaş yavaş sıkıntı yaşamaya başlar. O yüzden onun belki bir ayırt edilmesi gerekebilir.
0: Olabilir, olabilir. Ya benim bir sıkıntım yok. İşte tek bir kaneden kullanıyorum. Evin içinde onu da kullanmıyorum
1: Evet.
0: zaten. Öyle şey yapıyorum. Ama konumuz bu değil. Bunu arada özel olarak söylemiştim size. Biz nasıl tanıştık sizinle? Onu açayım ben dinleyicilerimize. Alzheimer Derneği'nin 20. yıl dönümü Mersin'de kutlanıyor. Siz de o bağlamda 3 Nisan tarihinde Mezitli Kültür Merkezi'nde bir oyun yazmıştınız, yönetmiştiniz ve oynuyorsunuz da. Demans
1: Evet.
0: Pratiği. Onunla tanıştık biz. Alzheimer Derneği'yle benim de şöyle bir bağlantım var. Siz sanat şeyini deyince aklıma o geldi. Ben de aslında sanatçılık hiç yapmadım hayatım boyunca ama sakat muhabbete başlayınca ve konuklar olunca ve konuklarımla konuşurken şunu fark ettim bir yerden. Benim de bir hikayem var. Beni kimse konuk almıyor. Ne yapayım? Ben de bir şey yazayım, onu oynayayım dedim. Ve ben de işte 2 yıldır kendi hayatımı anlatıyorum bir yandan. Sit down, bazı remedy show diye bir şey koydum adını da. Stand up yok, sit down. Ben ayağa kalkamıyorum fazla diye. Komedi değil, remedy. Çünkü burada şifalanacağız biraz. Sadece gülmeyeceğiz gibi bir şeyden dolayı. Öyle bir şeyim daha böyle bağımız da var. Demans pratiği oyununa müzikten sonra geliriz ama Alzheimer'la alakalı, demansla alakalı. Ben de bu arada 9 Nisan'da geçen sene Alzheimer Derneği'nden arkadaşları konuk almıştım. Geçen sene bölümün adı da Aktif Yaşa Alzheimer Olma idi. Onların sloganı o zaten. Ayşegül Şimşek ki sizin de bana bilginizi veren Ayşegül Hanım'dı bu arada. Ona da buradan selam gönderelim. Şenak
1: Evet.
0: Bal, Necla Bal ve Atıcı Başkonuşu konuk almıştım. Gülbahar Özmen Aktif Yaşa Alma Merkezi'nden. Siz de o
1: Evet.
0: aslında 73 tane semptom var demiştiniz. 6
1: Evet.
0: tanesini burada sahneliyoruz demiştiniz. Notlarımı da aldım ben. Oyuna gelmeden
1: Evet.
0: Alzheimer'a dair Türkiye ne durumda, dünya ne durumda? Şu an ben haber görüyorum. Bulundu, çözüldü diye haberler çok sık geliyor karşımıza ama çoğu da inandırıcı değil diyorlar. En iyi bilgiyi sizden alabiliriz Armağan Bey. Buyurun.
1: Ya şimdi o 73 semptomun hikayesi, ben uzun yıllardır tabii poliklinikte hasta görüyorum. Belki bugüne kadar 50 binden fazla hasta görmüşümdür. Bu gördüğüm hastaların her birinin bir hikayesi var. Hasta yakınlarının ayrı hikayesi var. Ve özellikle demansta ki bulgularda hasta yakınlarının yaşadığı 73 sorun. Bunların da bir istatistiğini çıkartıp en sık görülen altısını oynuyoruz şu an sahnede. Ama sonraki altılıyı da yazıyorum şu an. Onu da oynayacağız sonra. Yapmaya çalıştığımız iş, özellikle tedavisi olmayan durumları sahneye taşıyarak davranışsal olarak işin içine duyguyu katıp bakım verenlere, Hasta yakınlarına, kişinin oğluna, kızına neyi ne kadar öğretebiliriz? Ölçmek, planlamak, tamamlamak. Anlatabiliyor muyum? O
0: Evet.
1: yüzden de böyle bir yol seçme gereği duyduk. Ve bunun an itibariyle değil ki bu psikiyatrik, nöropsikiyatrik semptomların Alzheimer hastalığının herhangi bir tedavisi yok. O yüzden an itibariyle dünya üstünde Alzheimer hastalığını ortadan kaldırabilecek bir ilaç yoktur.
0: Müzik arasına geldik. Ortalarda bir yerde müzik paylaşıyorum ben programda ve seçimi konuğa bırakıyorum. Sizin bir seçiminiz varsa anons ederseniz onu dinleyelim şimdi.
1: Beni Al şarkısı Ankara Ekos'tan.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuğumuz nörolog ve sahne sanatçısı Armağan Uysal. Armağan Bey'le de aslında biraz başladık. Demans Pratiği isimli bir oyunu var ve oyununda aslında bir bakım alan karaktere bakım veren profesyonel ve bir aile üyesi oğlunun yapmaları gereken ve yapmaları gereken davranışları gösterdiği bir oyunu seyretmiştim ben 3 Nisan tarihinde Mersin'de. Ona dair konuk aldım kendisini sağ olsun. Oyuna şimdi geçelim. Demans pratiği oyunu yazımı süreciniz hayata geçmesini anlatalım. Sonra da bu son döneme gelelim isterseniz yavaş yavaş.
1: Tabii demans pratiği aslında bir ihtiyaçtan doğdu. Polikliniğin içinde biz bir sürü demans hastasıyla bir araya geldiğimizde sadece hastalarla değil hasta yakınlarıyla da karşılaşıyoruz. Ve bu polikliniğin içinde ilaçla çok çözülemeyecek bazı davranış şikayetleri mevcut. İşte bunlar depresyon, apati, agresyon, ajitasyon, delizyon gibi tıbbi isimleri olan çok anlaşılması kolay olmayan tıbbi isme mi aşina olacaksınız yoksa bu semptomun içeriğindeki bulgulara mı ve bunlara nasıl cevap vereceğinize mi şeklinde soruları bir 15-20 dakika içinde çözmeye çalıştığımız bir yer. Bunu bir şeyleri anlatırken yalnızca bir aileyi doyurabildiğimi fark ettim ve ben bugüne kadar 50 binden fazla hasta gören bir doktor olarak bu hem bana hem ailelere çok anlaşılan bir iletim şeklinin olmadığını fark ettim. Çünkü bir sonraki kontrolde bir önceki anlattıklarımın tamamen olmasa da %95'inin unutulduğunu görünce işe duyguları sokmaya karar verdim. Ve çalıştığım profesyonel alan olan diğer sahneyi de bu tıpla birleştirip, nörolojiyle birleştirip bu semptomları sahne üstünde anlatmaya başladım. Ve bunları teatral bir anlamda izleyip seyirciyle de yanlış davranış modellerini interaktif şekilde tartışıp daha sonra doğrularını göstermeye başladım ve buna Demans Pratiği isimli oyun olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde özellikle İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Manisa'da daha yaptık. Önümüzdeki ay Van'da yapacağız. Bir çeşit turne yaparak da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde insanları bilgilendiriyoruz. Ve bu bilgilendirmeler kuru bir bilgi aktarımı değil, sahnede izlediklerinden öğrendikleri, duygularını kullandıkları için de unutmayacakları ve böyle bir davranış modelinde kendi aile yapıma göre nasıl davranmalıyımı ceplerine koyarak gidecekleri bir eğitim modeli aslında bu. Yani seyirci geldiği zaman hem bir oyunu izliyor, hem bir interaktif paylaşımda bulunuyor, kendisi konuşuyor ve sahnede benimle konuşuyor. Hem de bunun yanında giderken cebine ne koyup evde ne yapması gerektiğini öğrenerek gidiyor. Tabii böyle 73 tane semptom çıkarttım. Biz bunların 6'sını, en sık görülen 6'sını sahnede işliyoruz şu an. Önümüzdeki yıllarda diğer semptomlar hakkında da çeşitli oyunlar yazarak bu dalgayı büyütmek istiyoruz. Demans pratiğini ben yaklaşık 1,5 yıl kadar önce yazmaya başladım. Bir pilot projeydi aslında bu. Bu projeyi ben taslağını Amerika'da yazmıştım. Amerikan Alzheimer Birliği Derneği tarafından da bu desteklendi aynı zamanda. Ve bu destekle birlikte de tabii elimiz oldukça kuvvetlendi. Aynı zamanda dünyada da kabul gören bir pratik haline döndü. Hatta dün aldığım bir habere göre bu yıl Dünya Alzheimer toplantısı sempozyumu Londra'da gerçekleşecek. Ve bu Londra'da gerçekleşecek toplantıdan bir davet aldım. Bu dünyada daha önce denenmemiş bu yöntemi orada bilimle uğraşan insanlara aktarmak görevini verdiler sağ olsunlar. Bu yıl Temmuz ayında da bu projeyi anlatacağım orada. Bunu belki daha sonra başka bir boyuta da geçirmeyi planlıyorum. Çünkü siz poliklinikte oynamadan belki bir kişiye ulaşıyorsunuz. Ama sahnede hem oynayarak hem de aynı zamanda 200 kişiye ulaşıyorsunuz. Şimdi önümüzde tabii teknoloji var, yapay zeka. Ve bu yapay zeka ile VR gözlüklerle bunu VR gözlüğe taşıyıp burada milyonlarca kişiye aynı anda sadece VR gözlüğünün kişinin olması yeterli. Taktığı zaman sanki o sahnenin içindeymiş gibi. Yani bir uzaktan izleyen biriymiş gibi değil de içindeymiş gibi bir planım da var. Tabii önümüzdeki günlerde bunları anlatacağım. Bunları hayata geçireceğiz,
0: Şimdi ben oyuna geldim, Ezitli Kültür Merkezlik oyuna. Birincil bakım verenler, ikinci bakım verenler gibi terimler de var. Bu Alzheimer'a aşina olmayanlar bu terimleri de bilmiyorlardır. Siz o halkaları da vuruyorsunuz aslında. Onlara dair,
1: evet.
0: Alzheimer'a dair, oyunu izlemeyenler, Alzheimer'la teması olmayanlara nasıl bunu anlatabiliriz sizce?
1: Şimdi tabii burada bakım veren kavramı çok önemli. Çünkü herkes bakım verene işte dışarıdan tutulan, kiralanan ya da ailenin en küçük çocuğuymuş gibi görüyor. Ama hayır, hastayla primer ilgisi olan herkes aslında bakım veren. O yüzden birincil ve ikincil olarak ikiye ayırmak gerekir. Birincil bakım veren daha ziyade hastanın yemeğini yediren, onu giydiren, gerektiğinde tuvalet banyosuna yardım eden, gün içindeki yardımlarını yapan kişiyken ikincil bakım veren daha ziyade planlamalar yapan, maddi destek sağlayan, doktor randevusu ayarlayan, onun gelecekteki durumuyla ilgili büyük kararlar veren bir nevi CEO gibi düşünebilirsiniz. Tabii önce bakım veren ne demek onu bilmek lazım. Bakım veren bir yaşlılık, engellik ya da hastalığa bağlı günlük yaşam aktivitelerini sürdüremeyen ve bu konuda bu konulara yardım eden kişiye aslında bakım veren denir. O yüzden bütün bunları topladığımızda aslında sokakta dışarıda yürüyen hepimiz, her birey, dünya üstündeki her vatandaş birer aynı zamanda bakım verendir.
0: Mersin'e geldiğinizde Mersin Alzheimer'ın da 20. kuruluş yıl dönümüydü. Ona dair de görüşmeler oldu. Mersin Alzheimer'a dair sizin birikimleriniz vardır. Onlara da buradan selam göndermek isterseniz o alanı açmış olayım ben size.
1: Ya çok teşekkür ediyorum gerçekten Mersin Alzheimer Derneği. Yani Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi daha doğrusu tam adı. Gerçekten 20. yılını kutluyor bu yıl ve ürettikleri, yaptıkları iş değerli hocam Profesör Doktor Aynur Özge önderliğinde 67 çalışanıyla birlikte inanılmaz bir iş. Çok Avrupa'da, dünyada benzer modelleri olan ama bu kadar organize, bu kadar gelişmiş, bu kadar hastaların hayatını koruyan, gözeten, onların yaşamını uzatan, onların yaşadıkları süreyi maksimal faydada geçirmelerini sağlayan bir yer. Ben Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın çeşitli yerlerinde birçok merkez gördüm. Buralarda çalışma fırsatı buldum. Ama böyle eşi benzeri bulunmamış bir merkezde pek çalışmadım. Evet, çok iyi merkezler var. Ama Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'nin yarattığı engelli, yaşlı ve bakım ve Alzheimer Hastası Bakım Merkezi gerçekten bunların hepsinin önünde uzak ara lider, iyi organize, harika bir merkez. Türkiye'de de örnek alınması gereken belki de liderliğini koruyarak başka şehirlere bu bakış açısını, bu vizyonu bulaştırması gereken bir yer. Hocamız da zaten bunun için elinden geleni yapıyor. Umarım devlet bazında, belediyeler bazında bir farkındalık yaratılır ve bu iş başka şehirlere de aynı disipline sıçrar.
0: Mersin Alzheimer'ın Mezitli'deki yerleşkesi Gülbahar Özmen Aktif Çalma Evi'nde de ben atölye yapıyorum. Orada bayağı etkinlikler de oluyor. Oradaki slogan "Aktif yaşa, Alzheimer olma." Onu soracağım size. Alzheimer yakalanmamış şanslı bireylere ne öneriyorsunuz? Alzheimer olmak bir kader mi? Yoksa aktif yaşayınca öteleniyor ya da engellenebiliyor mu Alzheimer?
1: Tabii Alzheimer'den korunacak birçok yöntem var. Bunların en başında mutlu olduğunuz yerde bulunmak. Yani aktif hayatınızın içinde oldukça sevdiğiniz işle uğraşmak. Yani bir bulmaca çözmek, sudoku çözmek gibi rutin işlerden biraz uzaklaşarak neyden hoşlanıyorsanız bununla bir ilgilenmek Alzheimer'dan koruyucu en büyük yöntem. Tabii ki iyi egzersiz, iyi uyku, doğru beslenme ve sosyal interaksiyon, yani insanlarla konuşmak bu işte başka bir mutluluğu ve doğruluğu getiriyor. O yüzden Çok önemli. Bunların çerçevesinde yaşamak, yaşayabilmek Alzheimer hastalığından en koruyucu etmenler arasında diyebiliriz.
0: Son sözlerinizi de alayım ben sizden.
1: Alzheimer hastalığı ya da demans hastalıklarına bugün itibariyle ilaç tedavisiyle çare bulunmamış gibi görülebilir. Ancak bu hastalığın dışarıdan bir hastalık olarak görünmesinin yanında toplumsal bir problem olduğunun anlaşılması gerekiyor. Çünkü bu sadece bir hastayı değil, hasta yakınlarını ve bütün evi etkileyen bir durum. Ve dünya nüfusu giderek yaşlandıkça bu tip hastalıkların görülme sıklıkları artacak. Ve bu artış doğrultusunda da bizim önceden bir plan yapmamız, bir plan çerçevesinde bir hareket akışı düzenlememiz, ayarlamamız gerekiyor. Ve bu akış doğrultusunda da ülkece, dünyadaki tüm insanlarca bir demans planı çıkarmamız gerekiyor. Ve bu doğrultuda da çalışıp bu hastalara, bu hasta yakınlarına nasıl davranacakları, nasıl yaklaşacakları hususunda ciddi bir eğitim, bilgi vermek gerekiyor. Umarım bu bir gün olur. Bizim sesimiz de buradan devletlere, devlet yetkililerine ve belediye yetkililerine bir ufak da olsa bir ses olur.
0: Armağan Bey, çok teşekkür ediyorum Sakat Muhabbet'e konuk olduğunuz için bu hafta. Bu hafta konuğumuz nörolog ve aynı zamanda tiyatro sanatçılığını da lise yıllarından beri devam ettiren Armağan Uysal'dı. Kendisiyle Alzheimer farkındalığına dair demans pratiği oyununu konuştuk ki oyuna da ben Nisan ayında Mersin'e geldiği zaman oyun onu izleme şansı bulmuştum. Tabii yeni oyunların yerlerini iletti Armağan Bey sohbet sırasında. O bilgileri de Armağan Uysal'ın ismi soyadı ile sosyal medya hesabı var. Oradan bakabilir dinleyenler. Onu söyleyebilirim ben. Ben tabii 1 yıldır, 1,5 yıldır Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'yle birebir tanışma halindeyim. Ekim ayında başlayıp Nisan ayında sezon finali yaptığımız bir anlatıcılık atölyesi de düzenledim orada. Bana bu şansı verdiler, sağ olsunlar. Ayşegül Şimşek, Gülbahar Özbak Tepeşen Bey'in yöneticisi. Onun nezdinde de ben tüm ekibe teşekkür ediyorum. 20. yıllarında ben de kutluyorum. Sonunda finalde bunu söylemiş olayım. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Oh, Granny.
3: Sakat Muhabbet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
2: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nüket Oğan Atakan'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
4: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Harun İzer'e teşekkür ederiz.
6: Dünyanın cazı.
4: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, dünyanın cazı kuşağındasınız. Ben Leyla Diana Gücük, her çarşamba bu saatlerde sizinleyim. Bu hafta size Avusturyalı piyanist ve besteci David Halbach'tan parçalar seçtim. Açılışı sanatçının triosundan Into the Mystic albümünde yer alan The Soul parçasıyla yaptık. David Halbach piyano, Raphael Preuschel bass, Reinhold Schmölze davulda. Albüm 2016 yılına ait. Sanatçı 1984 Avusturya doğumlu ve piyano çalmaya küçük yaşta başlamış ve 2005 yılında konser piyanistliğini üstün başarı ile tamamlıyor. 2000 ve 2008 yılları arasında halen birlikte çalıştığı Peter Madsen'la birlikte çalışmalarına başlıyor ve ondan dersler alıyor. Daha sonra 2023 yılında ise Austrian Syndicate grubunu kuruyorlar ve dediğim gibi hala çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ünlü sanatçı, bol ödüllü ve başarılarla dolu bir kariyere sahip, birçok da albüm kaydetti. Farklı yaklaşımları ve piyanistliğiyle kattığı tarzıyla. Şimdi aynı albümden iki parça ile devam edeceğiz. Önce Spiritual Monk'u dinliyoruz ve ardından da Eros gelecek.

Evet, bugün Avusturyalı piyanist David Halbach'tan parçalar dinliyoruz. Az evvel dinlediğimiz Into the Mystic albümü 2016 yılında Act Music tarafından çıkarılmıştı ki sanatçının bütün albümleri Act'ten çıkıyor ve o yılda Echo Jazz ödüllerine de layık görülmüştü. Şimdi sıradaki albüm Austrian Syndicate. Açılışta da bahsetmiştim. Peter Madsen ile kurduğu bu kuartette ilk kez klavye ve synthesizer çalıyor. Ayrıca albümde birçok ünlü isim de yer almıştı. Cafer Yusuf, Fred Wesley, Lakeisha Benjamin gibi dünyaca ünlü konuk sanatçılar da yer almıştı. Şimdi bu albümden iki parça seçtim. The Ups and Downs ve ardından da We Need Some Help Down Here dinliyoruz hep birlikte.

Evet, Dünya'nın Cazı devam ediyor ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi de selamlıyoruz. Bu hafta Avusturyalı piyanist ve besteci David Helbock kayıtlarını dinliyoruz. Sanatçı birçok ödüle layık görülmüştü demiştik ve Act'in sanatçıları arasında. 2014, 2016, 21 ve 2023 yıllarında ECM tarafından çıkarılan Michael Mantler'in Jazz Composers Orchestra projesinde de solist olarak yer almıştı. Birçok festivale katıldı tabii ki, dünya çapında aklınıza gelebilecek birçok ülkeye giderek festivallerde yer almıştı sanatçı. Şimdi dinleteceğim albüm The New Cool. 2021 kayıtlı bir albüm. David Helbock piyano, Arne Jansen gitar ve Sebastian Studnitsky trompet. Buradan 3 parça geliyor. Önce Truth, ardından I Feel Free ve Surrounded by the Night. Dinliyoruz.

Dünyanın cazında David Halbok albümlerini dinliyoruz. Piyanist, besteci, bol ödüllü ve Act'in sanatçısı. Bu akşam için seçtiğim son albüm Face of Night, 2025 kayıtlı Act etiketiyle çıkarttığı 7. albümü. Bu albüm genç ve yükselen bas gitarist, cellist Julia Hofer ile bir ikili projesi aslında. Ama albümde konuk sanatçı olarak da Lawrence Raab, flügelhorn'da, Veronica Harksa, vokalde ve Mahan Mirarab, gitarda yer alacak. Şimdi buradan önce Woman's Dance parçasının birinci versiyonunu dinleyeceğiz. Ardından Dancing to Another Space gelecek.

Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geliyoruz. Bu akşam David Hellbock albümlerinden seçtiğim parçaları dinliyoruz. Ve programı kapatmadan evvel sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya teşekkür ederek son iki parçamı da anons edip veda edeceğim. Night Dances ve Sexy MF. Haftaya tekrar buluşuncaya dek sevgiyle, müzikle ve hoşça kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Saylam'a teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Gezegenin Geleceği'nin haftanın çevre, iklim ve doğa haberlerini sizler için derledik. Bu hafta Bakü'deki Dünya Kentsel Forumu'ndan Çin'in iklim liderliğine, iklim krizinin sosyal bağlar üzerindeki etkisinden Türkiye'nin iklim karnesine, Perşembe Yaylası'ndaki sondajdan Büyükada Sualtı ve Susurluk Havzası'ndaki madencilik raporuna uzanan bir gündem var. Hep birlikte başlayalım. İlk durağımız Azerbaycan. Dünya Kentsel Forumu'nun 13. oturumu kısa adıyla WUF13 başkent Bakü'de başladı ve 22 Mayıs'a kadar da sürecek. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı ile Azerbaycan Hükümeti ortaklığında düzenlenen forum, dünyayı barındırmak, güvenli ve dayanıklı şehirler ve topluluklar temasıyla toplandı. Bu yıl ilk kez bir liderler zirvesi de yapılıyor. Uygun fiyatlı ve dirençli konut, iklime uyum, altyapı geliştirme ve kapsayıcı kentsel büyüme gündemde önde. Açılış gününde Azerbaycan yeni kentsel gündem üzerinden bakanlar düzeyinde bir toplantıya başkanlık etti ve gündemin 20 yıllık uygulama süresinin tam ortasında kaydedilen ilerlemeler birlikte gözden geçirildi ve önümüzdeki dönem öncelikleri tartışıldı. WUF 13 Ulusal Koordinatörü Anar Guliyev, konut ve kentsel gelişimin artık yalnızca teknik mesele değil, en üst düzeyde liderlik gerektiren küresel stratejik öncelikler olduğunu vurguladı. Forumun ilk oturumunun 2002'de Nairobi'de gerçekleştiği hatırlatıldı. Sırada Çin'den önemli bir vurgu var. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Steele, Tsinghua Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Çin'in iklimin çok taraflılığındaki liderliğini değerlendirdi. Steele, ülkenin küresel iklim savunuculuğuna katkısı sayesinde son 10 yılda öngörülen küresel sıcaklık artışının yaklaşık yarıya indiğini söyledi. Steele'a göre Çin'in temiz enerji yatırımları son 10 yılda neredeyse iki katına çıkararak 2024'te 625 milyar doları aştı. Kuşak ve yol girişimi aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde temiz enerjiye geçişin desteklendiğini söyleyen Steele, elektrikli araçların bu yıl Çin'e petrol ithalatında 28 milyar dolar tasarruf sağlayacağını belirtti. Kasım'da Türkiye'de düzenlenecek COP31'de Çin'in liderliğinde sürdürmesi ve COP33'te ikinci küresel değerlendirmeye kadar yatırımlarını arttırma çağrısında bulundu. Üçüncü haberimiz bir bilimsel araştırma. Nature Human Behavior dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, iklim değişikliğinin sosyal bağları yıprattığını ortaya koydu. Matilda Merkezi'nden Dr. Marley Bauer, sıcak hava dalgaları ve hava kirliliğinin insanları kapalı alanlara hapsettiği, kamusal alanlardan uzaklaştırdığını söylüyor. Çin, Tuvalu, Dominik Cumhuriyeti, Japonya ve Avustralya'da kanıtlar sel, kasırga, kuraklık ve yerinden edilmenin sosyal izolasyonu derinleştirdiğini gösteriyor. Düşük gelirliler, kalitesiz konutlar, yaşayanlar ve engelliler çifte yükle karşı karşıya. Araştırmacılar sosyal bağı koruyanlarla giderek yalıtılanlar arasında büyüyen bir sosyal sağlık uçurumundan söz ediyor. Yüksek güven seviyesi ise iklim eylemlerine verilen desteği doğrudan büyütüyor. Dördüncü haberimiz iklim karnesi. Verilere göre 2025 kayıtlardaki en sıcak 3 yıldan biri. 2015-2025 dönemi ise en sıcak 11 yıl oldu. Paris Anlaşması'nın 1,5 derecelik sınırına her geçen gün yaklaşıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'den Profesör Doktor Murat Türkeş, 15 Mayıs Dünya İklim Günü açıklamasında dünyanın iklim karnesinin ne sertçe eleştirdi ve küresel sera gazı salımlarının hızla arttığını ve ulusal katkı bildirimlerinin öngördüğü 2030 hedef üst sınırına yaklaşıldığını belirten Türkeş, dünyanın iklim mücadelesi karnesi 10 üzerinden yalnızca 1, çok çok zayıf dedi. COP31'in Türkiye ev sahipliğinde fosil yakıtlardan bir çıkış yol haritasını beklediğini söyledi. Sırada Ordu'dan bir haber var. Aybastı sınırındaki Perşembe Yaylası'nda bir süre önce durdurulan sondaj çalışmaları keşif sürecinin ardından yeniden başladı. 8 Mayıs'ta bilirkişi heyetine sahada ayrıntılı inceleme yaptı. Faaliyetlerin ise yeniden devreye girdiği bildiriliyor. Yaylanın eşsiz menderesleri için yürütülen Change.org imza kampanyası ise hala destek topluyor. Şimdi Büyükada'ya geçiyoruz. Marmara Denizi'nin derinliklerinde yapılan dalışlar tüm baskılara rağmen sualtı yaşamının canlılığını koruduğunu gösterdi. Mercan kaynaklarının arasında balıklar, vatozlar, ıstakozlar, yengeçler, deniz tavşanları ve anemonlar görüntülendi. dalgıçların kaydettiği kareler Büyükada açıklarındaki biyolojik çeşitliğin önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. Geldik programımızın son haberine. Susuzluk Havzası'ndan Amerika Su Kaynakları Birliği'nin yayın organında 2026'da yayınlanan bir bilimsel rapor, havzadaki büyük su kaybının iklim değişikliğinden değil, madencilikten kaynaklandığını ortaya koydu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'dan bilim insanlarının hazırladığı bu çalışmaya göre Türkiye genelinde madenciliğe tahsis edilen ormanlık alan 66 bin hektara ulaştı. Tunçbilek Lignit Madeninin genişlemesiyle 94 kilometre kare orman, mera ve tarım alanı, Hisarcık ve Emer bor madenleri için 53 kilometre kare orman ve 17 kilometre mera yok edildi. Esneksizlik indeksi analizine göre 48 numaralı havzada yıllık %32'lik bir akış düşüşünün temel sorumlusu arazi tahribatı. Açık ocaklardaki yapay göletler buharlaşmayla da suyu aynı zamanda tüketiyor. Evet değerli dinleyenler, Bakü'deki kentlerin geleceği masasından Çinghua'daki iklim diplomasisi, Nature dergisindeki sosyal kanıt, Susurluk Havzası'ndaki su kaybı, iklim krizinin bilimsel kanıtları ve toplumsal bedelleri aynı anda büyüyor. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Saylam'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Bugün Suda Simmeriç ve Teknik Masa'da da Salih Işıker'le birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı Akşam Ekin'de karşınızdayız. Öncelikle Filistin meselesine dair gelişmelerle başlıyoruz. Küresel Sumud Filosu'nun bütün teknelerine ve içerisinde bulunan bütün aktivistlere İsrail güçleri donanması el koymuştu bildiğiniz üzere. Şimdi bu aktivistlerin 87'si bulundukları cezaevinde açlık grevine başlamış durumdalar. Bunun önemli bir nedeni var. Çünkü bugün sosyal medyada özellikle yayılmıştı. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, hatta kimilerinin söylediğine göre faşist olduğu da belirtilen Ben-Gvir, daha önceki Sumud filosundan gözaltına alınıp Aşdod limanına götürülenlere yaptığı gibi bu sefer yine ziyaretlerine gitti ve oldukça kötü diyebileceğimiz görüntüler vardı. Aktivistlerin elleri ters arkadan kelepçelenmiş bir şekilde yerde diz çöker durumda ve başları tamamen yere değecek şekilde oturmaya zorlandıkları, hatta Ben-Gvir'le konuşmaya çalışan bir aktivistin başından tutularak yere doğru savrulduğu görülüyordu. Teröristlerle bu şekilde mücadele ederiz biz dedi Ben-Gvir. Bunun ardından da 87 aktivist açlık grevine başlamışlar. Küresel Sumud Filosu bu konuda bir açıklamada bulundu. Yasa dışı olarak kaçırılmalarını protesto etmek ve İsrail zindanlarında tutulan 9500'den fazla Filistinli esirle dayanışma içinde olmak amacıyla en az 87 filo katılımcısı serbest bırakılana kadar açlık grevi yapmaya karar verdi diyor. Herkes, yani serbest bırakılana kadar bütün aktivistler, 87'si açlık grevine başlamış. Küresel Sumud Filosu İsrail makamları tarafından gözaltına alınan herkesin serbest bırakılmasını talep ederek hükümetlere korsanlık eylemi olarak nitelendirdikleri bu olayı kınamaları için de çağrıda bulunuyor. Yaklaşık 433'tü en son gördüğümüz kadarıyla aktivist sayısı. Şu anda baktığım Middle East Monitor'da ise 430 civarında demiş. Şu anda nitelendirdikleri bu olayı kınamaları için de çağrıda bulunuyor. Yaklaşık 433'tü en son gördüğümüz kadarıyla aktivist sayısı. Şu anda baktığım Middle East Monitor'da ise 430 civarında demiş. Şu anda İsrail hapishanede

0: bölgesel Sumud filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle özür talep etmiş. Giorgia Meloni, İsrail yönetiminden izahat için İsrail Büyükelçisi'nde çağıracaklarını duyurdu. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu aktivistlerin insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur ifadelerini kullanıyor üstelik Meloni. Ayrıca Dışişleri Bakanı İtalya'nın Tajani de Ben-Gvir'in videosunun kesinlikle kabul edilemez ve insan onuruna aykırı olduğunu vurgulamış. Antonio Tajani bu açıklamayı yapan İsrail'in Roma Büyükelçisini bakanlığa çağıracaklarını da belirtmiş. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Sumud filosu üyelerine işkenceyi İsrail'e hoş geldiniz diyerek paylaşmıştı diye Evrensel Gazetesi'nde veriyor, bu şekilde duyuruyor.
1: Filistin'den sonra dünya haberlerine geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta Amerika ziyaretiyle çalkalanan Pekin, şimdi Rusya, Putin ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Putin, Çin'le stratejik ortaklık bu zirveye taşınıyor. İki lider Batı'nın tek taraflı zorbalığını bayağı sert bir dille eleştiren ortak bir bildiri yayınladılar. Aynı zamanda Rusya enerji vanasını Çin'e tam olarak açtı. Projeler gözüküyor gelecekte. İki günlük ziyaret için dün gece Pekin'e ulaşmıştı Devlet Başkanı Putin. Ülkeye varışında havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi karşıladı onu. Bu ziyaret Rusya'nın aynı zamanda Putin'in Çin'e yaptığı 25. ziyaret olarak da kayıtlara geçti. Reuters'ın haberine göre...
0: Yani ortalama yılda bire denk geliyor öyleyse bu. Neredeyse yani. Hatta daha fazla. 1,1 falan oluyor olayı olabilir.
1: Bayağı uzun süredir burada. Reuters'ın haberine göre liderler küresel sisteme yönelik çok sert ifadeler barındıran ortak bir deklarasyon yayımladı. Dünyada orman kanunlarına dönüş tehlikesi bulunuyor diye özetleniyor. Dünya siyasetinin girdiği tehlikeli dönemeç şu sözlerle özetleniyor. Küresel durum giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Dünya barışı ve kalkınma ajandası yepyeni riskler ve zorluklarla karşı karşıya. Uluslararası toplumun parçalanması ve orman kanunlarına geri dönülmesi tehlikesi ciddi şekilde mevcuttur deniyor. Metnin en dikkat çekici kısmı ise geçmişteki sömürgeci politikaları atıfta bulunan bir bölüm. İsim vermeden doğrudan ABD ve Batılı müttefiklerini aslında hedef alıyor liderler. Şu ifadelere yer veriyor. Bir dizi devletin küresel meseleleri tek taraflı olarak yönetme, kendi çıkarlarını tüm dünyaya dayatma çabaları çökmüştür. Diğer ülkelerin egemen gelişimini sömürgecilik dönemi ruhuyla sınırlama girişimleri başarısızlığa uğramıştır diyor. Toplantıda aynı zamanda stratejik ortaklıklarını daha da en yüksek seviyeye ulaştırdıklarını belirtiyor Rusya ve Çin. Xi Jinping konuşmasında yine bildiride olduğu gibi Batı bloğuna ve ABD'ye yükleniyor. Yine isim vermeden yükleniyor. Rusya ve Çin birbirleri için stratejik birer kale ve dayanak noktası olmaya devam etmelidir diyor. Her düzeyde stratejik iletişimi ve fikir alışverişini kesintisiz sürdüreceğiz diye de belirtiyor. Aynı zamanda uluslararası adaleti korumak, tüm tek taraflı zorbalıkları ve tarihin akışını tersine çevirmeye çalışan eylemlere karşı koymak için sorumlu büyük güçler olarak rolümüzü kararlılıkla oynayacağız diyor. Önemli bir konuyla ilgili bağlantıda Rusya'nın Çin'e yönelik enerji tedariği arttırılarak sürdürüleceği taahhüt ediliyor Putin tarafından. Sibirya'nın gücü 2 boru hattı projesinde genel hatlarında anlaşma sağlandığı bildiriliyor Putin'in basın sözcüsü tarafından. Proje hayata geçirildiğinde doğalgaz Rusya'nın Yamal bölgesindeki sahalardan çıkarılacak ve Moğolistan toprakları üzerinden de Çin'e ulaştırılacak. Genel olarak bir enerji projesiyle de karşı karşıyayız.
0: Evet, Donald Trump'ın Çin ziyaretinin hemen ardından gerçekleşti bu ziyaret. Donald Trump'la Çin yönetimi arasında bu kadar somut bir işbirliğine şahit olmamıştık. Daha çok biraz böyle görüntü verdiler deniyordu. Putin hemen ardından, yani Trump'ın hemen ardından Putin...
1: Tam konuşmalar devam ederken Putin ertelemiş olduğu ziyaretini yakın zamanda gerçekleştireceğini söyledikten hemen bir hafta içerisinde organizasyon hazırlanıyor.
0: Ve çok kapsamlı bir zaten ortak bildiride bildiri açıklamışlar. Ama tabii gezegen açısından pek olumlu olduğunu söyleyemeyiz.

0: Sibirya'nın gücü 2 boru hattı projesi hayata geçirilecekmiş. Çin'in önemli bir kısmını, %12'sini doğalgaz ihtiyacının tüketimini karşılayacakmış bu yeni boru hattı. Bir yandan da tabii sömürgecilikten söz ederken Ukrayna'nın işgali konusunda herhangi bir söz söylenmemiş durumda. Buradan Bolivya'ya geçelim. Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizi, yakıt kıtlığı, enflasyon, maaş talepleri ve özelleştirme endişeleriyle birleşerek ülke çapında protestolar yaşanmakta. Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifasının istendiği gösterilerde gözaltı sayısı 120'ye yükseldi diye veriyor gazete Oksijen. Devlet Başkanı Rodrigo Paz önemli çünkü 17 Ağustos'ta ve 19 Ekim'de geçtiğimiz yıl iki turlu bir devlet başkanlığı seçimi gerçekleşmiş ve böylece 20 yıllık sol iktidar devrilmiş. Her ne kadar Evo Morales'le diğer kişiler arasında bir parti içerisinde rekabet çıkmış olsa da bunun ardından Hristiyan Demokrat Parti lideri Rodrigo Paz kazanmıştı. Yaklaşık 6 ay önce göreve gelen merkez sağcı yönetim ekonomi politikaları, ülkede zaten derinleşen hayat pahalılığı ve yakıt krizinin üzerine yeni bir toplumsal öfke dalgasıyla karşılaşmış durumda. Paz hükümeti uzun süredir uygulanan yakıt sübvansiyonlarını azaltarak kamu maliyesi üzerindeki baskıyı hafifletmeyi hedefledi diyor gazete Oksijen. Ancak bu adım yakıt tedarikini istikrara kavuşturmadığı gibi fiyat artışları ve kıtlık nedeniyle toplumsal tepkiyi büyütmüş. Protestolara maden işçileri, köylüler, öğretmenler, kamu çalışanları, sendikalar, yerli örgütleri ve taşımacılık sektörü temsilcileri katılıyor deniyor. Ülkenin en büyük sendikal yapılarından Bolivya İşçi Merkezi'nin de eylemlere öncülük etmesiyle protestolar daha örgütlü ve yaygın hale geldi denmiş. Ülke genelinde en az 32 noktada yol kapatma eylemleri sürüyormuş. Bu blokajlar La Paz'a, başkente gıda, yakıt ve ilaç girişini de aksatıyor deniyor. Hükümet protestoların arkasında eski devlet başkanı Evo Morales'e yakın çevrelerin olduğunu söylüyor. Muhalefetin işi bunlar demiş. Morales ise göstericilerle dayanışma içinde olduğunu belirtmiş. Ancak hükümeti neoliberal modele karşı çıkan halkı polis ve asker gücüyle bastırmakla suçlamış. Bir Gün gazetesinden İbrahim Varlı'ya konuşan Bolivya Yerli Kültürler Arası Topluluklar Konfederasyonu'ndan Rene Vilca, protestoları halkçı bir ayaklanma olarak nitelendirmiş. Vilca'ya göre hükümet seçim kampanyasında verdiği sözleri tutmadı. Büyük servetlere yönelik vergiyi kaldırmış. Halkın temel tüketim kalemlerini ve yakıtı daha pahalı hale getiren politikaları izlemiş. Vilca toprak yasası, yakıt kıtlığı ve özelleştirme endişelerinin bir araya gelerek eylemleri büyüttüğünü belirtiyor.
1: Türkiye gündeminde de dünya gündeminde olduğu gibi biraz çalkantılı bir gün yaşadık. Güne CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ve gözaltılarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlıklı bir video yayınlamasıyla başladık. Kılıçdaroğlu videoda şunları söylüyor: "Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. CHP bize bırakılmış bir miras değildir" diye devam ettiriyor sözlerini. "Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da." Bu açıklamalarından sonra "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez" diye devam ettiriyor sözlerini. "Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum diyor. Son olarak da bakınız 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin demiş CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Uzun süreden beri de böyle bir video görmemiştik kendisini.
0: Evet, ama nereye seslendiği tam olarak belli değil. Çünkü kirlenen siyasetten bahsediyor. İktidar bile ona mı sesleniyor, başka bir yere mi sesleniyor belli değil. Bir arınma çağrısı var. Buna zaten hemen hemen bütün internet gazetelerinde özel bir yer verilmiş. Bu arınmadan bahsettiği şeyler önemli. Haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz CHP diyor. Dolayısıyla neden bu böyle bir cümle kurduğu belli değil. Ancak onun açıklamasından hemen sonra, videodan hemen sonra Kılıçdaroğlu'na yakın isimler 10 maddelik bir manifesto yayınladılar. Bu da çok ilginç. CHP içerisinde CHP'lileri ayağa kalkmaya çağıran bir 10 maddeden söz ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na T24'ten okuyorum. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'liler sosyal medyada 10 maddelik manifesto yayınladı. Ayağa kalkın ve partiye sahip çıkın çağrısı yapılıyor bu manifestoda. CHP'li Ali Haydar Fırat ve işte Kılıçdaroğlu'na yakın diğer isimler denmiş. Diğer isimlerin ama isimleri verilmemiş. Sadece bazı maddeleri okuyabileceğiz zaman kısıtlılığından dolayı. Ama ilk madde şöyle başlıyor. Büyük bir krizin içindeyiz. Ortaya atılan iddialar, dile getirilen ifadeler, itiraflar sadece partimizin bugününü değil, tarihi mirasımızı zedelemekte, geleceğini karartmaktadır. Bu çerçevede partimizin üst yönetimi üzerine aldığı tarihsel ve siyasal sorumluluğu yerine getirememektedir. Alenen Özgür Özel yönetimine karşı yazılmış bir manifesto bu. Ülkemizin ve partimizin bir üçüncü maddede, yani her birini okuyamadığım için biraz atlıyorum. Ülkemizin ve partimizin kurucusu, devrimimizin önderi Büyük Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na hiçbir dönem partimizden bu denli büyük kopuşlar yaşanmamıştır denmiş. Burada hem transferler kastediliyor hem de partiden ayrılanlar kastediliyor anladığım kadarıyla. Buna seyirci kalınamaz. Dün ittifak yaptığımız partilerden milletvekili ya da belediye başkanı transferi ahlaki bir tutum değildir. Üstelik Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız ve genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediklerini açık açık söyleyenlerin transfer edilip baş tacı yapılması da kabul edilemez denmiş. Geleni bağrına basıyorsan gidene sesini çıkaramazsın deniyor bu maddede. Bir suskunluktan söz ediyor bu manifestoyu yayınlayanlar. Hiçbir dönem partimizin örgütleri, milletvekilleri, belediye başkanları parti üst yönetiminin hatalarına bu denli seyirci kalmamışlardır denmiş. Bu suskunluk iddiaların %1'i bile doğru olsa asla partimize yakışmayacak bütün olumsuzlukları kabul etmek ve onaylamak anlamı taşımaktadır denmiş. Bu manifestonun bir başka yerinde bugün bir arkadaş grubuyla ve bir belediye başkanı ekibiyle yönetimi pay edilen partimiz örgütsel dinamiklerinden, toplumsal taleplerden, siyasal gerçeklikten, tarihsel ve ideolojik hattından koparılmaktadır diyorlar ve manifestonun son cümleleri şöyle bitiyor. Gün partiyi kurtarma, halkımız ve ülkemiz için ayağa kaldırma günüdür. Partideki bu düzen değişmedikçe içinde yaşadığımız düzen değişmeyecektir. Partimizin kurtuluşu partililerimizin azim ve kararlılığına bağlıdır. Şimdi bu iradeyi ortaya koymak için ayağa kalkma zamanıdır. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi cümleleriyle sona eriyor bu ilginç manifesto.
1: Kılıçdaroğlu'nun videosuna gelen tek cevap Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden değil. Aynı zamanda CHP'li Ali Mahir Başarır resmi bir cevap olarak bir basın toplantısı düzenleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Konudan bağımsız bir şekilde ama toplantı sırasında gazeteciler Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu soruyor Mahir Başarır'a. Videoyu tam izleyemedim. Erdoğan konuşurken paylaştı Sayın Kılıçdaroğlu videoyu diye başlıyor Başarır. Konuşmasına şöyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz bir partidir. Tertemiz bir parti olduğu için biz kendisiyle kilometrelerce Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü yaptık. Niye? Seçilmiş bir milletvekili tutuklandığı için. Aynı şekilde evinden gidip Beylikdüzü'nden getirip İstanbul'u kazanacaksın dediği Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklandığında da yine Ankara'dan İstanbul'a beraberce yürüdük. Biz bu yürüyüşü bir anlamda Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz. Bunların hepsi 2019'da Büyükçekmece, Kartal, Beşiktaş, Beylikdüzü. Bunların hepsi 2019'da atanmış belediye başkanlarımız. Beraberce atadık, el kaldırdık. Çok kıymetli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla kaldırdık diyor. Arınma konusuna değiniyor. Kılıçdaroğlu arınmadan bahsederken adaletin arınmasından bahsediyor. Yargının arınmasından bahsediyor. Kendisiyle bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor Sayın Başkanım. Ben öyle algıladım diyor. Açıklamasında bunları görüyorum. Mutlak puttan kararıyla AK Parti'nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın diyor. Daha tatlı bir noktadan ele almayı seçiyor gibi gözüküyor.
0: Peki günün şu anda çok az vaktimiz kaldığı için hızlıca birer cümleyle diğer gelişmelerinden de bahsedelim. İstanbul'da Şişli Belediyesi'ne bir hafta önce kayyum olarak göreve atanan Ayhan Terzi'nin yerine sadece 7 gün içerisinde yenisi atanmış Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna şimdi Şişli Belediye Başkanı olmuş. Neden olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok. Ancak bu da bir ilk, atanan kayyumun bir hafta sonra tekrar değiştirilmiş olması. Bir diğer gelişme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki eski İzbeton Genel Müdürü, Büyükşehir Belediyesi iştirakini bir şirkete yine yolsuzluk kapsamında operasyon yapılmış. 3 gözaltı ve eski İzbeton Genel Müdürü'nün de aranmakta olduğu söyleniyor. Son olarak bir de Malatya'daki deprem meselesi vardı. İstersen iki cümleyle de onu verip
1: hemen çıkalım. Söyleyeyim. Sabah saat 9 sularında kaydedilmiş 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu Malatya'da. Derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Yer ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdülkadir Uraloğlu herhangi bir olumsuz durum görmediklerini söylediler. Herhangi bir olumsuz durum olmadığını söylediler. Bu depremin ardından eğitime bir gün ara verildi Malatya genelinde. Aynı zamanda bu depremin Profesör Doktor Okan Tüysüz, Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan ve Profesör Doktor Osman Bektaş 6 Şubat 2023 depremlerinin gecikmiş artçısı olduğu görüşünde ortaklaştılar. Uzmanlar büyük yıkım beklenmediğini belirtirken artçı sarsıntıların sürebileceği uyarısını da yaptı diyerek bitirebiliriz.
0: Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksel Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Atilla Ansal'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Ütün'e ben, Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bahadır Dilbaz'la açtık bu akşam yayınımızı. Onun bir bestesiyle, bestelerini bir araya getirdiğim bir kısa çalardan, Özgür Kuş'tan bir bölüm dinlettik sizlere. Evet, Bahadır artık aramızda değil. Daha önce başka kuşaklarda bu acı haberi size maalesef ilettik, etmek durumunda kaldık. Sevgili dostumuz 2004 yılından bu yana Açık Radyo, Apaçık Radyo bünyesinde hazırladığı programlarıyla biz radyocular, Açık Radyocular ve Apaçık Radyocular biliyoruz onu. Yıllar boyunca müzik yayınımızda kılavuzumuz olmuştu sevgili Bahadır. Ardından Audio City programında da büyük emeği vardı ve en son yayınlanan Açık Kabin setlerinde de gece yarısında hem Resident DJ'imizdi hem de o alanı Murat Mehmet'le seçkinle birlikte İstanbul'un gece hayatından selektalara, DJ'lere açan isimdi. O yüzden aşinasınız, aşinayız diye düşünüyorum. Yakın dostumuz, dolayısıyla çok acı bir haber bu bizim için. Çok erken diyebileceğimiz bir yaşta kaybettik sevgilim. Bahadır'ım, anısım Apaçık Radyo'da. Kendini duyurmaya devam edecek tabii ki. Önümüzdeki günlerde ve dönemlerde de onu arşiv programlarından kayıtlarla anacağız. Bu akşam da Açık Dergi'de onun çok ölümüne yakın diyebileceğimiz bir zamanda peyderpey yayınlamaya başladığı albümlerinden parçalarla da analım istiyorum. Özgür Kuş da bu minvalde dahil oldu bu akşamın listesine. Özgür Kuş herhalde kısaçalarını fırsat buldukça bu akşam parça parça dinleyeceğiz. Ama bunun yanı sıra onun anısı tabii ki büyük emekçisi olduğu Kadıköy kültür hayatında da hep hatırlanacak. Karga Kadıköy'ün kuruluş kadrosunda yer almaktaydı. Bahadır Dilbaz, Karga ve Kargart'ın müzik anlayışıyla görsel kimliğinde önemli izler de bırakmıştım. Sevenleri de Kadıköy ortamında, alternatif kültür ortamında onun kıymetini çok iyi bilir ama yakından tanımayanlar bile nasıl bir simge isim olduğunu herhalde teslim ederler, herhalde değil muhakkak. Toprağın bol olsun sevgili Bahadır. Bu şekilde senin bıraktığın seslerle seni anmaya devam edeceğiz tabii ki, hatıralarda yaşatıyor olmanın yanı sıra. Evet, 20 Mayıs tarihli yayınımız başladı. 2 günlük bir aramız oldu Açık Dergi'de. Bolca müzik dinledik. Pazartesi ve salı akşamı ben ufak bir ara verdim ama bu akşam ajandayı açıyoruz. Bülten sunacağım sizlere. Saat 7.30'a kadar geçecek sürede bu 2 günlük boşluğu telafi etmeye çalışacağız. Bu konuda bana Melis Behli de yardımcı olacak. Cannes Film Festivali değerlendirmesini alacağız sevgili dostumuzdan. Önümüzdeki günlerde sona erecek festival. Bu yıl 79. kez düzenleniyor. Dünyanın en büyük sinema alanlarından birisi. Son 2 yıl içerisinde Açık Dergi'de Melis Behlil ile değerlendirmiştik. Cannes Film Festivali'ni bu yılda geleneği bozmuyoruz. Melis bu sene Cannes'a gitmedi ama yarışma filmlerini takip ediyor uzaktan. Değerlendirmeler sürprizlerle ve hayal kırıklıklarıyla dolu olduğunu söyleyeceği Cannes Film Festivali ana yarışması özelinde kalacak. Birkaç özel temaya da değineceğiz tabii ki. Kent takvimi ve kültür sanat çevresinden son haberleri ben bir yandan sizlere sunarken Cannes Film Festivali'nde olup biteninde bu akşam Melis'ten duyacaksınız. Saat 7.30'a kadar geçecek süre içerisinde. 7.30'da ise çarşamba akşamları yayınlanan Tezahür Kuşağı radyonuzda olacak. Gülinder Tekin bu akşam Ermeni tiyatro topluluğu Hangars'ı konuk etmekte. Hangars'tan Lara Narin ve Zinnure Türey ile bir araya geliyor sevgili Gülin. Hangars temsiliyle yeni oyunları 52 Hertz'i konuşacaklar. 52 Hertz bir radyo oyunu aynı zamanda. Nasıl zamanda radyo filmlerinden bahsetmişsek bunu da bir radyo oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Bizi çok heyecanlandıran bir biçimde payına da sahip olduğumuz ve bundan da onur duyduğumuz bir yapıt. Bunu da belirtmiş olayım en başta. Yeni zaten izleyici karşısına çıktı ve hemen Hangars ekibi 52 Hertz'te bu radyo oyununu konuşuyoruz. Konuşacağız. Lara Narin ve Zinnure Türe bu akşamın diğer konukları olacak. Melis zaten konuk sayılmaz. Cannes Film Festivali ondan duyduktan sonra tiyatro gündemine bakacağız. Evet, şimdi vakit kaybetmeyelim. Kültür ve sanat çevresinden notlarımıza hızlıca geçelim istiyorum. Geçtiğimiz pazartesi günü Uluslararası Müzeler Günü'ydü. Daha geçen hafta sonundan bu konsepte etkinlikler başladı. Cuma akşamı ben bir önceki son açık kent takvimini sizlere sunduğumda da zaten PDP'yim konuşmaya başlamıştım üstüne Müzeler Günü etkinliklerinin. Şimdi bu hafta Hrant Dink Hafıza Mekanı'nda söyleşiler var. Onlara bir bakmak istiyorum. Evet, Uluslararası Müzeler Konseyi'nin Müzeler Günü'nde 23.30 Hrant Dink Hafıza Mekanı bugün başlayacak bir dizi etkinliği duyurmuş vaziyette. Geçen hafta bunlara bakamamıştık. Bu öğleden sonra saatlerinde bir rehberli turla başladı zaten. 23.30 Hrant Dink Hafıza Mekanı'ndaki özel program Hrant Dink'in mücadelesine ve hayatına odaklanan bir tur gerçekleşti. Şu dakikalarda Alen Zinzal'le bir müzik dinletisi gerçekleşiyor. Saat 6-6.30 arası sürmesi planlanmaktaydı. Muhtemelen uzamıştır. Ermeni halk şarkılarının 23.30 Hrant Dink Hafıza Mekanı'nın oda ve salonlarına müzik yayılıyor. Yarın Müze Günü kapsamında Hafıza Merkezi Pangaltı'nda bir hafıza yürüyüşü organize etmiş. O gerçekleşecek. Karin Şeşetyan'ın eşliğinde yapılacak bir tur olacağını görüyoruz. 24 Nisan 1915'te Pangaltı'da gözaltına alınan Ermeni aydınları Hacık İdare Cihan, Sarkis Minasyan, Aram Andonyan, Rupen Sebak, Tanyer Varujan, Dikran Sıvacıyan ve Gomidas Vartabedi yaşadıkları yerler ziyaret edilecek bu kapsamda. Ardından akşamüstü Postane ve Moda 63 isimli iki yeni mekanın hikayesinin konuşulacağı bir de oturum tasarlanmış. Onu da şimdiden aktaralım sizlere. Evet, yaşayan, dönüşen ve zamanla yeni anlamlar kazanan mekanlara örnek olarak bu dönüşüm, bu iki mecra Postane ve Moda 63 yarın dönüşümden geriye neler kaldığını, dönüşüm sonucunda nelerin kayıp olduğunu konuşacakları kıymetli bir etkinliğe imza atacaklar. Aylin Tekiner moderatörlüğündeki bu söyleşi 25'te başlıyor. Postane'den Yaşar Adanalı ve Diana Kuyumcuyan, Moda 63'tense Sercan Aygül ve Hande Alpaslan'ın konuşmacı olduklarını görüyorum burada. Evet, 40 kişilik bir yüz yüze katılım kapasitesi var ama etkinlik hibrit formatta düzenleniyor. Mekanların dönüşümü üzerine bir konuşma Hrant Dink Vakfı'nın Hafıza Mekanı'nın web sitesinde kayıt için gerekli linke de ve Zoom linkine de ulaşılabilir. Evet, bu haftanın 18 Mayıs sonrası Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında kıymetli buluşmalarından birisi 23.30 Hrant Dink Hafıza Mekanı'nda gerçekleşiyor. Açık Dergi'de geçen hafta sonu başlamıştık müzeler gününde olup bitenleri aktarmaya. Evet, Pera Müzesi'nden bahsetmiştik, sizleri hatırlarsınız. Burada Arjantinli bağımsız film kolektifi El Pampero Cine ile gündelik tuhaf isimli ilginç bir seçkiye imza atmıştı. Pera Müzesi Müzeler Günü kapsamında ve bu etkinliğin yanı sıra Resim Heykel Müzesi'nde de İstiklal Caddesi'nde de hafta boyu etkinlikler olacağını söylemiştik. Bunları tekrar etmiyorum. Süreden biraz tasarruf etmek namına geçtiğimiz haftalarda. Zira dediğim gibi bir biçimde kapsamıştık. Burada Açık Dergi'de duyurmuştuk sizlere etkinlikleri. Şimdi ilerleyelim. Bu açığımızı kapattıktan sonra Hrant Dink Hafıza Mekanı'nda olup bitenleri size duyurduktan sonra önümüzdeki günlerde gerçekleşecek diğer buluşmalara. Sergi açılışlarına bir bakalım. Bu hafta öyle bir yoğunluk var. Bu akşam çok fazla etkinlik var mesela. Bunlara değineceğim ve birkaç endişe verici haberden de söz edeceğim sizlere. Evet, önce bir Metrohan'daki sergi açılışına uğrayalım. Bu akşam saat 6'da Beyoğlu Tünel'deki Metrohan'da yeni bir serginin açılışı duyurulmuştu. Bir Yaka İki Hikaye Süleymaniye ve Zeyrek Dünya Mirası Alanlarında Yaşam başlıklı sergi Alman Arkeoloji Enstitüsü ile İBB'nin ortaklığında hayata geçirilen bir proje olacaktı. 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesine temel olan ahşap konut dokusuyla Süleymaniye ve Zeyrek mahalleleri üzerine 50 yıllık bir belgelemenin sonucu aslında bir sergi olarak burada karşımıza çıkacak. Metruhan'da kapılarını bugün açıyor sergi. Evet, bir yandan bu serginin, bu dokümantasyon sergisinin görecek olmanın heyecanını taşırken ve bunu yaşayacakken Metrohan'ın devredildiği, İBB'nin restore ederek kültür merkezine dönüştürdüğü Metrohan'ın burayı işleten İETT'den alınarak Sultan Beyazıt Vakfı'na devredildiği haberini de geçtiğimiz günlerde gördük. Evet, İBB mirasın dokunuşuyla bambaşka bir mekana dönüşmüştü burası. İstanbullular ücretsiz birçok etkinliğe katılıyordu. Sergiler onlardan sadece bir kısmıydı. Evet, gazeteci Hilmi Hacaloğlu sosyal medya hesabında bir paylaşım yapmış. Beyoğlu'nda bulunan ve geçtiğimiz aylarda restore edilen Metruhan binasının tapusunun Sultan Bayezid-i Sani bin Mehmed-i Sani Vakfı tarafından devralındığını aktarıyor buradan Hacaloğlu. Böylece Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün binayı üzerine almış olduğunu ifade etmekte. Yerebatan sarnıcından sonra Metruhan da İBB'den, İETT'den alınmak isteniyor diyor Hacaloğlu. Bu konu uzun zamandır vakıflar gündemindeydi. Edindiği bilgiye göre tapudan mülk devralınmış Sultan Beyazıt-ı Sani bin Mehmed-i Sani Vakfı tarafından. Evet, Yerebatan Sarayı'nda olduğu gibi Metruhan da dava konusu olacak tabii deniyor. Altında Karaköy'ü Beyoğlu'na bağlayan tünelin bulunduğu Metruhan 1913-14 yıllarında otel olarak planlanmıştı. Birinci Dünya Savaşı koşullarında bu mümkün olmadı ama İETT tarafından restore edildi ve şimdiki kullanımı var. Ve İBB'de işte geçtiğimiz yıllarda burayı kültür faaliyetlerine hasretecek bir biçimde yeniden restore etmişti. Sergiler, tiyatro etkinlikleri ve konserleri zaten Açık Dergi'de bu kuşakta, kent hakimi kuşağında zaten izliyorduk burada olup bitenleri. Evet, Yerebatan Sarnıcı örneğini pek çoklarına hatırlatmış vaziyette tabii ki Metruhan'ın bu devri. Hatırlayacaksınız, Yerebatan Sarnıcı İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. İBB daha sonra İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı ve 8. İdare Mahkemesi Yerebatan Sarnıcı'nın devrine ilişkin yürütmenin durdurulmasına ve Sarnıcı'nın dava süresince İBB tarafından işletilmesinin devam edilmesi ne karar vermişti. O tartışma böyle bir yön aldı ama kapanmadı. Şimdi bir de Metruhan gündemi olacak gibi gözüküyor. İzlemeye, takip etmeye çalışacağız Apaçık Radyo'da. Açık Dergi programında haftanın ilk bülteniyle karşınızdayız. Bugün İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde bir sergi açıldı. İlginç, çok ilginç bir sergi ve çok hoş. Buna bakmak istiyorum. Göz, Kulak, Pençe ismini taşıyor bu karma sergi. Biyolog Gonca Yeşilyurt ve Kerem Kaleli'nin kolaylaştırıcılığıyla önümüzdeki günler boyunca, haftanın sonuna kadar üniversitenin zooloji müzesinde öğlen 12 ile 7 saatleri arası Didem Erbaş'ın organize ettiği bir sergi deneyimlenebilecek. Yaklaşık bir yıldır restorasyon görmekteydi Zooloji Müzesi İstanbul Üniversitesi'ne bağlı. Burası işte restorasyon sonrası, restorasyona da katılmış olan sanatçı Didem Erbaş'ın organizasyonuyla bir sergi ev sahipliği yapacak şimdi. Ne mutlu ki. Evet, hem müzeyi hem de müzede var olan türlerin geçmişini ve benim oradaki varlığımı sorguladığım bu süreçte, diyor Didem Erbaş, önüne geçemediğim bir koruma arzusu müzeyi ayakta tutma isteğiyle iç içe geçti. İşte şimdi bu sergi karşınızda, bu deneme karşınızda diyor. Evet, genel olarak hayvanın sesi, yeri ve evi olmayı deneyen sanatçılar bu sergide buluşuyorlar Zooloji Müzesi'nde. Her canlı türünün yaşamsal koşullarını tekrardan sorguladık, seslerini tekrardan duyurmaya çalıştık. Bu bir sergiden öte bir denemedir. Başka bir canlı türü olmanın varoluşsal koşullarının bir araştırması ve denemesi diyor. Hayli merak verici. Ozan Atalan, Didem Erbaş, Ali Kanal, Gürkan Kurtbay, Canıtım Perez, Banu Çiçek Tülü ve Merve Ünsal bu konsept altında Göz Kulak Pençe başlığıyla gerçekleşen karma sergide, karma sergiye katkı sunan isimler İstanbul Üniversitesi'nin Zooloji Müzesi'nde bugün kapılarını açtı sergi ve 24 Nisan akşam saat 7'ye kadar da görülebilecekmiş. Orient Institute'dan bir haberimiz var. Orada da aynı tarihlerde bir enstalasyon gerçekleşiyor. İpuçları, Bilmenin Dokusal Biçimleri ismini taşımakta. Evet, ipuçları toplamak ifadesinden hareketle bir sergileme bu. Bir enstalasyon daha doğrusu. İpuçları toplamak ifadesinden ilhamla antropolog Esther Voswinkel-Fleece çeşitli iplikler topluyor. Çapaşır iplerinden şiir dizelerine, nadir bir Ermeni nakış örneğinden beyaz kumaşın gündelik ve ritüel kullanımlarına uzanan etnografik bulgularla hikayeleri bir araya getiren bir derleme olarak anlatılıyor bu enstalasyon. İstanbul'da ve ötesinde iplerin arasında saklı dokusal bilme biçimlerine dair bir araştırma olarak da tarif edilmiş. Evet, beşeri bilimlerin üst diline ait kavramlar, yöntemler, aracı ortamlar ve materyaller arasındaki yerleşik sınırların ve hiyerarşilerin çözülmesine katkı sunmayı dilemekte diye de belirtiliyor. Bilmenin dokusal biçimleri ipuçları başlıklı bu enstalasyon tünelde yer alan Orient Institute İstanbul'un sergi ve konferans salonunda bu akşamdan itibaren gezilebilecek. Perşembe ve cuma günleri sabah 11 ile akşam 5, cumartesi ve pazar günü ise öğlen 12 ile akşam 6 saatler arası görülebilecek bir enstalasyon. Kısa süreli bir enstalasyon olduğu için hemen haftanın bu ilk dergisinde bunun haberini vermek istedim. Evet, buradan bir çizgi roman sergisine geçmek istiyorum şimdi. Fransız Kültür Merkezi'ndeyiz. İstanbul'la sınırlı olmayan İzmir ve Ankara'yı da kapsayan bir sergi turunun parçası. Bugün başlıyor burada Beyoğlu'nda yalan Fransız Kültür Merkezi'nde Mayıs ayını çizgi roman sanatına ve 9. sanatın önemli isimlerinden Fab Caro'ya adanan etkinliklerin olduğunu görmekteyiz. Evet, Fab Caro'nun eserlerinden seçilen albümler, çizim panoları ve illüstrasyonlar Beyoğlu'nda görülebilecek bugün itibariyle. Zay Zay Zay Zay'dan Carne de Peru'ya başlığını taşıyor bu sergi. Çizgi roman Absürde Yolculuk alt başlığında görüyoruz. Çağdaş Frankofon çizgi romanın en özgün yazarlarından birim ve Fab Caro. Onun aslında evrenin keşfedileceği bir sergi olarak da anlatabiliriz. Fabrice Caro esas ismi, 1973 Montpellier doğumlu senarist, yazar ve çizer. Fransız çizgi roman sahnesinin dikkat çekici isimleri arasında yer alıyor kendisi. Bugün itibariyle onun yapıtlarından kesitlerin görülebileceği sergide Beyoğlu'nda Fransız Kültür Merkezi'nde ilgilisini beklemekte. Bundan ibaret değil tabii ki gündemler, aslında İstanbul'dan da ibaret değil. Edirne Bienali başlıyor yarın. Bu yıl ilk kez düzenleniyor etkinlik. Köprüler başlığı altında sanatı, disiplinler, kuşaklar ve bilgi alanları arasında bağ kuran ortak bir düşünme ve üretim alanı olarak konumluyor bu Bienal. Didem Çapa koordinatörlüğünde çoklu küratör anlayışıyla düzenleniyormuş. Evet, bu senin heyecan verici gelişmelerinden birisi. Edirne'nin tarihi mekanlarında bir rota üstünde yer alıyor. Köprüler başlıklı ilk edisyonuyla Edirne Bienali. Bienal kapsamında da sergiler, performanslar, dinletiler, söyleşiler ve atölyeler gerçekleşeceğini görüyoruz. 28 Haziran tarihine kadar görülebilecek sergi yarın başlıyor. Bu arada Mardin Bienali de kapılarını açmış vaziyette. Döne Otyam ve Hakan Irman direktörü olduğum Bienal'in 7. edisyonu Çelenk Bafra'nın küratörlüğüyle gerçekleşiyor. Etkinlik geçen hafta sonu başladı Mardin'de. 21 Haziran tarihine kadar görülebilecek Bienal'in bu seneki en önemli özelliği belki eski Mardin'e ya da yukarı Mardin'e kendini mekansal olarak kısıtlamıyor olması. Göksem'in temalı 7. Mardin Bienali 20 farklı ülkeden 42 sanatçının işlerini bir araya getirirken bu yıl Dara Antik Kenti'ne de uzanıyor. Burada Alper Aydın'ın mekanı özgü müthiş bir yerleştirmesi göze çarpıyor çok rahatlıkla. Biz de orada bulunduk. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet, bilgeliğin ve şifanın simgesi olan bir yılanın bir meleği yuttuğum enstalasyonum Alper Aydın'ın Dara Antik Kenti'nin zindan olarak da anılan eski su sistemi sarnıcında Selçuk Artut'un ses yerleştirmesiyle birlikte yer almakta. Dara Antik Kenti'nin Agora alanı ve Nekropol alanında bu Bienal'de yine işlevlendirdiğini görüyoruz. Yanı sıra Deli Zaferan Manastırı da bu sene Bienal'in coğrafi olarak yayılımına büyük katkıda bulunmuş bir alan. Süryanice adıyla Morhananyo ya da Deli Zaferan Manastırı Atinalı sanatçı Marom Mikalakakos, yanı sıra Isak Chongvai, Seyla Kameriç, Canan Dağdelen ve Vahap Afşar'ın eserleriyle Biyener rotasına dahil olmakta. Evet, ve Marangozlar Kahvesi, Kervansaray gibi yukarı Mardin'den ana rotadan mekanlar tabii ki bu Biennale'de de yer alıyor. Şüphesiz Kent Müzesi de iki ayrı galeri alanında pek çok yapıtı bir araya getirmekte. Michael Rakowitz'in Irak Ulusal Müzesi'nde yağmalanan ve yok edilen eserleri yeniden üretirken Nimrut'taki Asur Sarayı'na ait kabartmaları oda kurguladığı muazzam işini en azından analım. Bunun yanı sıra pek çok kıymetli başkaca katkılar da var. Brezilya'nın yağmur ormanlarından Mezopotamya'nın endemik florasına araştırmasını genişleten Camilla Rocha'nın bitkileri yine Kent Müzesi'nde yer alıyor. Bununla birlikte Zahit Munga'nın, yerel uçurtma sanatçısı Zahit Munga'nın da müzenin girişinde hemen izleyicilerim karşıladığını belirtmek lazım. Evet, bundan ibaret değil. Çok kapsamlı 42 dediğim gibi eser izleyiciyle, sanatçı izleyiciyle buluşuyor. Dünyanın 20 farklı ülkesinden resim, çizim, heykel, video, fotoğraf, performans, ses, yerleştirme ve kamusal alanda sanat aracılığıyla kurulmuş bir yapım söz konusu. Çelenk Bafra küratörlüğünde Göksemin olarak teması önerilen ve onun tarafından küratörlüğü gerçekleştirilen sergi, eğer yolunuz düşerse muhakkak görmenizi tavsiye edeceğimiz bir sergi. 21 Haziran tarihine kadar Mardin civarında olacaksanız, yakınlara gideceksiniz, muhakkak bir rotanızı oraya çevirmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi bu yarım saati kaparken İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan bir haberimiz var. Sanatçı Destek Fonu ile ilgili 2022 yılında hayata geçmişti. Kısaltmasıyla söylersek SADE, Sanatçı Destek Fonu, görsel sanatlar alanında üretim yapan genç sanatçılara destek sunuyor ve bu yılda devam ediyor. Açık çağrı yoluyla belirlenecek sanatçılar var. Olacak. Üretim süreçleri boyunca alanda uzman mentorlarla çalışılacak. Bir para katkısının, maddi desteğin yanı sıra görsel sanatların resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim ve baskı teknikleri alanlarında üretim yapan 35 yaşını aşmamış sanatçılara yönelik bir açık çağrı. 66 sanatçı başvurmuş vaziyette. Sonuçları da ilerleyen günlerde sizlere aktaracağız. Şive Neşe Baydar, Burçak Bingöl, Sinem Dişlim, Erkan Özgen ve Evrim Kavcar'dan oluşan seçici kurul. Bu yıl Mekin Avraz, Baran Aykutbay, Özlem Kösem, Hüseyin Turan ve Hatice Yıldız Zürek'in programa katılmasına karar vermişler. Çağrıyı da duyurmuştuk sizlere. Sonuçları da şimdi iletmiş olduk. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından gösteri dünyasından ve müzik sahnesinden birkaç etkinlik önerimiz olacak. Ardından Cannes Film Festivali gündemini almak üzere Melis Behlil ile bağlanacağız. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Bank.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

Bahadır Dilbaz'dan bu akşam dinlediğimiz ikinci parçaydı bu. 2025 tarihli Özgür Kuş EP'sinin 5. kısmını dinlettik hep birlikte. Sevgili dostumuz Bahadır'ın kaybının ardından. Evet, ikinci yarım saatimiz başlıyor. Kısaca notlar var, önümde aktaracağım. Daha doğrusu süre kısa, notlar çok ama Melis Behlil ile konuşmaya başlayacağız birazdan. 12-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 79. Cannes Film Festivali'nin değerlendirmesini yapıyoruz onunla. Birazdan bu söyleşiyi duyacaksınız. O zamana kadar da birkaç önemli haber var. Etkinlik önerisi var. Onları da eksik etmek istemiyorum. Cirque du Soleil geldi. İstanbul'a sirk alanında dünyanın en büyük sirk topluluğu olarak da kabul ediliyor. OVO isimli gösterisiyle buraya geliyor ünlü topluluk. 21-24 Mayıs tarihleri arasında 8 gösterim olacak. İlk günün biletleri çıkar çıkmaz bitti zaten. Diğer günlere halen az da olsa bilet bulunabiliyor. Bayram tatiline çok yakın olmakla birlikte etkinlik. Cirque du Soleil şaşırtmıyor tabii ki, şehirde olanlar kaçırmıyorlar OVO'yu. Evet, şöyle denmiş: OVO'yla bizi doğanın, böceklerin renkli ekosistemiyle bir araya getiriyor Cirque du Soleil. Doğanın gizli dünyasına sokuyor, gözlerimizi kamaştırıyor. Akrobatların gösteriyle yüreğimizi hoplatmakta. Portekizce'de yumurta anlamına geliyor bu tabir bu arada. OVO, doğanın gücünü, böceklerin dünyasını hareket, renk ve akrobasiyle bir araya getiriyorlar. 5 gün boyunca farklı seanslarla 8 gösteride deneyimlenecek İstanbul'da Cirque du Soleil. Bir kere daha burada izleyicisiyle buluşuyor. 1980 yılında kurulmuştu topluluk. Quebec'te sokaklarda başlamıştı gösterileri. Şimdi tüm dünyaya kocaman salonlara yayılmış vaziyette. Evet, Cirque du Soleil, güneş, gençliği, enerjiyi ve gücü sembolize eder diyerek çıktığım yolda dünyanın en büyük sirk topluluğu olmaya devam ediyor. Ve önümüzdeki günler boyunca da İstanbul'da gösteri sanatları namına galiba en öne çıkacak büyük prodüksiyonlardan birisi olacak. Biz de izlemeye, takip etmeye çalışacağız burada olup bitenleri. Paris Boulevard'da Perturbator performansı var. Çok kısa zamanım var, sadece bu konsere değinebileceğim gibi gözüküyor. Ama Perturbator'da atlamayalım. İlk duyulduğundan itibaren de apaçık radyocular arasında heyecana yol açmıştı. James Kent'in projesi, Fransız müzisyen, synthwave estetiğini distopik, rahatsız edici ve yoğun bir anlatı aracı olarak kullandı. İlk çalışmasını 2012 yılında yayınlamıştı. Yıllar içerisinde tabii ki yönde değiştirdi. 2017'de neon ışıklı synthwave klişelerini tamamen geride bırakarak Kraftwerk soğukluğuna, Nine Inch Nails endüstriyelliğine yelken açtı diyebiliriz. Evet, Health ve Carpenter Brut gibi isimlerle paylaştığım turnelerle sahnesi de çok konuşuluyor bu performansın. Distopik bir elektronik müzik performansı Perturbator'dan Paris Boulevard'da 21 Mayıs tarihinde gerçekleşecek, şehrin heyecan verici buluşmalarından birisi. Bu arada vapur iskelerinde de terasta caz konserleri son haftasına girdi, onu da bir hatırlatalım. 8 Mayıs akşamı başlamıştı. Bugün caz vokalisti Alara Noya'nın Karaköy'deki vapur iskelesinde akşam saatlerinde bir konseri var. Gitarda Kerem Özalp ve saksafonda Yasin Er Yoldaş da birlikte sahne alıyor terasta caz konserleri kapsamında. Cuma günü de kapanış etkinliği var. Usta bir isim İmer Demirer, Miles Davis anısını hazırladığı özel bir repertuarı Cuma günü Karaköy'de değil Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda terasta caz konsepti altında müzik severlerim sunacak. Yangın konseri var bir de. Bir albüm lansmanının İstanbul Post Punk ekibi Yangın Şans LTD isimli albümünün ilk konserini yarın akşam Salon İKSV'de verecek. Yeni albümün ilk canlı konseri.
gerçekleşiyor. Bir bunu önerelim. Sinematek'te Dracula İstanbul'da gösterimim var. Hadi sinema çevresine uzanalım. Melis Behlil'e mikrofonu uzatıp Cannes Film Festivali'ndeki son gelişmeleri almadan İstanbul çevresinden birkaç habere değinmek istiyorum. Pera filmi de unutmayalım. Evet, Dracula İstanbul'da filmi Sinematek Sinema Evi olarak Sinematek'in yürüttüğü restorasyon projesinin 3. filmi olarak restore kopyasıyla gösterilmeye başlandı. Bu akşam bir başka gösterimin Sinematek'te yer aldığını görüyorum akşam saat 8'de. Mehmet Muhtar'ın filmi bu. Dracula İstanbul'da Nosferatu ve Dracula'yı kaynak metin olarak alan bir uyarlama. Sinema tarihinin maalesef arşivlerde uzun yıllar boyunca saklı kalmış eseri ne mutlu ki beyaz perdede ve bu akşam Sinematek'te izlenebiliyor. Yarın da Sessiz Perşembe gösterimlerim var. Evet, Altın Caz yıllarına bakan özel bir program sunuyor bu sezonda Perşembe akşamları. Sessiz Film Kuşağı'nda Sinematek ekibi. Evet, Büyüleyici Kirke isimli Robert Leonard yapıtının Ayşe Tütüncü'nün müzik eşliğiyle yarın akşam saat 8'de bu alanda gösterileceğini görüyorum. Bu arada Pera Müzesi'nin film ve video programları kapsamında El Pamperocine ekibiyle düzenlenen, Arjantinli Sinema Kolektifi ile düzenlenen özel program Gündelik Tuhaf başlıklı programda sona ermek üzere. Bugün ve Cuma akşamı filmler var burada. Leo Muglanski'nin Kibirçi Kızım bu akşam Pera Müzesi'nde izleyiciyle buluşurken Constanze Feldman ve Agustin Mendili Harzu'nun Clementinas da Cuma gösteriliyor. Farklı türler ve anlatım biçimleri arasında dolaşan filmleri bir araya getirdi Müzeler Günü etkinliği kapsamında Pera Film Grubu ekibi, daha doğrusu 16 Mayıs'ta başlamıştı. Program Mayıs gösterimleri sona ermekte. Özgen Berkoğlu'nun Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde de Canavarlara Sarılmak başlıklı bir sinema etkinliği görüyorum. Kayıculardan iblislere, vampirlerden melez bedenlere sinemada ötekilik üzerine bir konuşma var. Yarın Burak Kaplan katılıyor buna da. Korku sinemasının canavar olarak damgaladığı figürleri toplumsal normların sınırlarını ihlal eden felsefi birer özne olarak yeniden okumaya başlayacakmış Burak Kaplan. Özgen Berkoğlu Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nin Perşembe Söyleşileri kapsamında yarın etkinlik tabii ki ücretsiz gerçekleşecek. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kentten notlar, İstanbul ve Türkiye kültür sanat çevresinden notları mızı aktardık sizlere. Şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. Melis Behlil'den 79. Cannes Film Festivali'nin detaylarını alacağız.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. 20 Mayıs 2026 tarihli yayınımızda Melis Behlil ile bağlanıyoruz. Bugün...
2: Çok iyi.
0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. 20 Mayıs 2026 tarihli yayınımızda Melis Behlil ile bağlanıyoruz. Bugün bir perşembe değil, sinema.

0: henüz sonuçlanmamış, yarışma henüz sonuçlanmamış olsa da Melis'ten şöyle bir tırnak içinde rapor alalım dedik. Neler oluyor, neler konuşuluyor daha net sunabilmek için açık dergi dinleyicilerine. Melis merhaba.
1: Merhaba.
0: Teşekkürler zaman ayırdığın için. Oldukça yoğun gündemler arasında Cannes Film Festivali'ne bir tık da uzak kaldık aslında Açık Dergi'de. Senle bu mesafeyi kapatacağız. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Dediğim gibi 23 Mayıs'ta sonlanıyor. Yani bu haftanın bitmesini de beklemek gerekecek. Ama tabii ki çoktan eleştiriler, görüşler ifade edildi yarışmada ilerlerken. Senden yarışma özelinde neler olup bitiyor bir onu öğrenmek istiyoruz. Kısaca buyur sana bırakıyorum mikrofonu.
1: Teşekkürler İlksem. Bu sene ben de uzak kaldım fiziksel olarak. Son 2 sene gidebilmiştim bazı filmleri. Orada görme fırsatım olmuştu. Bu sene gidemedim ama aslında liste ilk çıktığında da ben böyle biraz teselli buldum gibi. Beni çok heyecanlandıran bir şey yoktu listede. Yani birkaç film tabii ki her zaman olur. Başladığından beri de hani böyle çok müthiş bir şey kaçırıyorum izlenimine henüz kapılmış değilim. Filmler bir hayli bölmüş durumda izleyenlere, eleştirmenler arasında da ki zaten eleştirmenler ve jüriler arasında her zaman böyle bayağı bir uçurum olabiliyor. Bu sefer eleştirmenlerin kendi arasında da çok bölünenler var. Bir de bayağı sevilmeyen, hani çok tanıdığımız yönetmenlerin çok kötü eleştiriler alan filmler de oldu. Tabii ki beğenilenler de var arada. Daha erken gösterilenlerden özellikle Pavel Pavlikovski'nin filmi
0: Fatherland.
1: İngiliz. Evet, böyle daha uluslararası, İngilizce demeyeyim de daha uluslararası bir film bu sefer Polonya'dan ziyade. O zaten Polonyalı ama İngiltere'de senelerce yaşadı, çalıştı. O ilk başta böyle güçlü olanlar arasında gösterilen filmlerden biriydi. Hala da devam ediyor. Hamaguchi'nin All of a Sudden Aniden diye bir filmi var. Onu da sevenler var. Ben Hamaguchi pek sevmiyorum. Drive My Car'ı da çok beğenmiyordum. Onu da eleştirmenler çok sevmişti. Zaten bütün ödülleri de topladı o filmi. Yine böyle bir Hamaguchi'den bir şeyler gelebilir. Yine 3 saatmiş. Ama mesela bir diğer kan gediklisi Japon yönetmen Hirokazu Koreeda'nın Sheep in the Box, kutudaki kuzu, koyun
0: Koy.
1: diyelim. Onun hakkında galiba hiç iyi bir şey duymadım. Yani bu herkesin takip ettiği bir Screen Daily'nin günlük yıldız tablosu var. Ama orada tabii spesifik eleştirmenler, hani kimin yorumuyla insan genelde hemfikir oluyor, onu biraz bilerek bakmak lazım. Ama bir yandan mesela Letterboxd'a da bakıyorum, Cannes'da izleyenlerin verdiği puanları. Hani onunla da biraz örtüşüyor gibi. Pawlikowski ve Hamaguchi dışında genel olarak böyle biraz daha ilginç bulunanlar arasında daha yeni gösterilenlerden Andrzej Zvyagintsev'in Minotaur'u var. Zvyagintsev benim de çok sevdiğim bir yönetmen, o yüzden onu zaten merak ediyordum. Christian Mungo'nun Fjord'u var. Bu sefer Norveç'te Romence, İngilizce, Norveççe çektiği bir film. Bir göçmen ailenin, dindar bir göçmen ailenin hikayesi. İnsanları bölen filmler arasında da anladığım kadarıyla Güney Kore'den Hope öne çıkıyor. Na Hong-ji'nin filmi. Böyle bir uzaylıların dünyayı işgali üzerine bir hikaye. Tabii bir Koreli başkan olunca jüride konuşuluyor, hani acaba bunu mu tercih eder yoksa tam tersi hani Korelilere ihmas geçiyor gibi görünmemek için uzak mı durur diye.
0: Park Chan-wook,
1: Evet, Park Chan-wook jüri başkanı. James Gray'in Paper Tiger'ı merak ediliyordu. İddialı da bir kadrosu var. Ona mesela önümüzdeki aylarda Scarlett Johansson'ın çok büyük büyük oynadığı ve o yüzden Oscar adaylığı alabileceğine dair yorumlar yapanlar da var. Bu her zaman iyi anlama gelmiyor tabii ama Oscar'ın görebileceği cins filmlerden. Sevilmeyen filmlerin başında da Kore'yi söyledim ama İki kişiyi daha çok da tanınmış isimleri daha.

0: anayım. Bir de tabii çok Fransız var bu sene. Çok Fransız film var.
1: Evet, eleştirildi
0: Her
1: bunda hatta.
0: sene
1: Evet.
0: efendim.
1: Eleştirildi de hatta yarışma bu yönüyle.
0: Evet, bayağı eleştirildi. Ya yani her sene epey bir Fransız filmi olur. Onların bir kısmı da dünyada çok fazla tanınmayan isimler. Onlar kaybolur gider. Onlardan zaten çok da büyük bir beklenti olmaz her zaman. Bazen tabii sürpriz de yapar onlar. Ama hani onları bir kenara bırakıyorum. Onların arasında büyük bir sürpriz görünmüyor şu anda. Kore'de gibi ödüllü tanınmış isimlerden bir Laszlo Nemes'in yeni film, yine bir dönem filmi, Mulan adı, Macaristan Fransız ortak yapımı. Ama daha da büyüğü belki Asghar Farhadi'nin yeni filmi Parallel Tales, Paralel Öyküler. Bir hayli yerden yere vuruluyor. Yani seven bir iki kişi duydum ama bir de Farhadi'nin geçtiğimiz senelerde işte başkalarının fikrini alıp kullanma vesaire
1: Evet.
0: konusunda da bir takım hikayeleri olduğu için burada Keselowski'nin Dekalogundaki iki uzun metrajdan biri olan aşk üzerine kısa bir film, küçük bir film mi alıp Fransızca olarak işte bir varyasyonunu çekmiş.
1: İddialı.
0: Yani çok iddialı, çok iyi de bir kadrosu var. Isabelle Huppert var her şeyden önce. Ama hani böyle çok özenti ve hiçbir şekilde olmamış şeklinde gördüğüm genelde yorumlar. Hatta Twitter'da epey de bir dalga geçiliyordu. İşte bu filmlerin sonunda ana gösterimlerde biliyorsunuz ayakta alkışlanıyor filmler. Ama o hani ritüelin bir parçası. Film bitince salonda yönetmen ve ekip var. Herkes bir ayağa kalkıyor. Onları alkışlıyor kibar kibar. Onlar salondan çıkana kadar zaten çıkılmıyor. O yüzden böyle bir onlar diretirse o uzayabiliyor. Parallel Tales sanırım 5 dakika kadar ayakta alkışlanmış. Biri de Twitter'da yazıyordu. Kanda 5 dakika demek yani yuhalanmış gibi bir şey sayılır aslında diye. O yüzden hani izleyenler de çok orada bile fazla ilgi görmedi anladığım kadarıyla. Bir iki tane de oyuncuyla ön plana çıkan film var. Film çok beğenilmese de. Fransa'dan Another Day filminde mesela film böyle bir alkolik bir kadın hakkında Jean Heri yönetmiş. Adèle Exarchopoulos zamanda mavi en sıcak renktirle ilk tanımıştık kendisini. Film işe yaramaz ama o elinden geleni yapıyor ve de hani filmin tek iyi tarafı gibi yorumlar okudum. Bir de The Beloved'ın başrolünde Javier Bardem için çok çok iyi şeyler yazılıyor. Bir yönetmen baba ile oyuncu kızının beraber çalışması üzerine tabii geçen seneki manevi değerden sonra gidip aşağı yukarı yani filmi görmedim ama böyle bir cümleyle özetleyince yine aynı temalar. Ama burada da Javier Bardem Cannes'da ödül alabilir diye konuşuluyor ki o olursa zaten sonra o da Oscar'a doğru en azından adaylığa uzanan bir yol. Burada sadece yarışma filmlerinden bahsediyorum. Onun dışında da pek çok farklı bölüm var. Pek çok daha yenilikçi, daha cesur filmlerin yarıştığı bölümler var. Jordan Firstman'ın ilk uzun metrajı Club Kid mesela belli bir bakış bölümünde çok ilgi topladı. Önümüzdeki aylarda yani bunların bir kısmı böyle artık şeyin suyun üstünde kalacak. Onları festivallerde, ödüllerde görmeye devam edeceğiz.
1: Evet, almaya devam edeceğiz. Cannes Film Festivali'nde tam sonlara doğru yaklaşırken bu değerlendirmeleri aktarmış oluyoruz. Almodóvar dedik mi demedik mi, arada kaçırdı mı, çok film saydık çünkü. Galiba en silik sezonu yaşayanlardan biri de Pedro Almodóvar. Bitter
0: Evet,
1: Christmas filmiyle.
0: yani İspanya'da gösterime girmişti zaten. Premier istiyor Cannes ama kendi ülkesinde girmesini kabul ediyor. Böyle bir bu kadar konuşulmayan bir Almodóvar epeydir olmamıştı galiba. Yani onun da böyle diğer daha önceki filmleri kadar heyecan verici bir tarafı yok anladığım kadarıyla. Bundan sonra da izlenecek filmler arasında henüz daha yorumlarını görmediğimiz Lucas Dont'un yeni filmi Coward var, Korkak Belçika'dan. Ira Saxon, The
1: Evet.
0: Man Who var, Sevdiğim Adam. Onlar yani daha tanıdık isimler. Valeska Riisebach var Almanya'dan, The Dreamed Adventure diye. Yani bunların arasından da belki bir şey çıkabilir ama dediğim gibi çok heyecan verici bir yıl olmuyor. Garip bir şekilde bir yıl iyi, bir yıl kötü
1: Kötü.
0: gibi bir şey söylenir kan için. Son birkaç senedir tutturuyor bunu.
1: Evet, Pawlikowski ve Foucault'un ismini en başta galiba yine olasılıklar arasında anmıştık değil mi? Şöyle bir tekrar gözden geçirmek gerekirse dinleyenler için de.
0: Bu
1: Bakalım.
0: kadarı anmamıştık ama evet, o da en azından o kadar nefret edilmemiş diyeyim.
1: Evet, Nagi Nos filmiyle. Evet, Park Chan-wook başkanlığındaki jüri değerlendirici Mac'te tabii bu filmleri onu da analım. Jüride de büyük isimler var. Epey sükse anları da yaşandı. Ona ilişkin şöyle bir magazinde alabilir miyim? Senden söylemek isteyeceğin neler olabilir diye.
0: Böyle bir oyuncu ağırlıklı bir jüri var. Zaten şeyi seviyor Kaan, böyle sahnede ödül töreninde onlar otursun. Herkesin tanıdığı suratlar, işte Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgård gibi. Chloe Zhao var yönetmenlerden.
1: Evet.
0: Paul Laverty var senarist. Oyunculardan Isaac Bankole var. Yani oyuncu bol olunca böyle biraz daha duygusal bir yere mi giderler, acaba eleştirmenlerle ters mi düşer gibi yorumlar da var ama o belli olmuyor. Kendi içindeki dengelere de bakıyor. O filmler arasında bir şekilde filmler arasında da denge kurmak zorunda. Çünkü Altın Palmiye'yi alan filme mesela oyuncu ödülü verilmiyor. O yüzden hani çok beğenilen bir performans da olsa, filmi de çok beğendilerse Altın Palmiye vermeyi tercih edebiliyorlar. Birkaç sene önce Bir Düşüşün Anatomisi mesela, Sandra Hüller çok çok iyiydi. Hatta jüri büyük ödülünü de yine bir Sandra Hüller filmi almıştı, Jonathan Glazer'ın Auschwitz filmi. Ama Sandra Hüller hani bir yandan eli boş döndü kendine ödül olarak ama bir yandan en büyük iki filmin başrolünde olduğu için aslında kendi de ödül almış kadar oldu.
1: Aynen öyle.
0: Bütün bu dengeleri de bir şekilde kurması gerekiyor jürinin. Kendi içinde hani tamam senin sevdiğini vermedik ama bak şuna verelim, hadi anlaşalım, orta yolu bulalım gibi. Ya da geçen sene Venedik'te gördüğümüz bazı festivallerde bu oluyor. Bir iki film çok bölerse jüriyi ve hani iki film arasında çok kalırlarsa ve birini isteyenler öbürüne çok karşıysa, o ikisinden bağımsız üçüncü ve böyle biraz suya sabuna dokunmayan, yani geçen sene açıkçası Jim Jarmusch'ın
1: Evet.
0: Venedik'te büyük ödül kazanması biraz öyle bir durum oldu.
1: Evet.
0: O yüzden hani hiç tahmin. Yani geçen sene şeyler belliydi mesela. Panahi'ye bir şey verirler belliydi. Trier, Sentimental Value'nun bir şey alacağı belliydi. Onlar öbürlerin arasından çok sıyrılmışlardı ama işte bu sene Pawlikowski herhalde bir şey alır. Zweig'in herhalde bir şey alır. Onlar dışında bilemiyorum.
1: Evet, bir de şey parametresini düşünüyorum. Çok da uzatmak ve yormak da istemiyorum seni, dinleyicilerimiz de biraz daha böyle muğlak bir zamanlamadayken, ama işte bu değerlendirmeler aşamasında acaba şey parametresi devreye girer mi diye düşündüm. Hani suya sabuna dokunmayan dedin ya, çünkü Park Chan-wook'un açıklaması direkt böyle Wim Wenders'in pozisyonu karşısına alan bir açıklama olunca böyle bir acaba moment içinde mi Cannes Film Festivali geçecek diye düşünmüştüm. Bilmiyorum değerlendirmelere Park Chan-wook'un ifade ettiği o hassasiyet ne kadar yansır, neler söylemek istersin o konuda.
0: Evet, yani Berlin'de Wenders'in o kendini bence çok da iyi ifade
1: Evet,
0: edemediği
1: bence de.
0: şanssız şeyden sonra, burada hani politika önemlidir. Biz sinemacılar da politik insanlarız. Bu değerlidir. Altı çizildi. Ama hani gördüğüm kadarıyla güncel politikaya doğrudan bağlanan, hani geçen seneki Panahi gibi bir film yok mesela, ya da geçen sene Venedik'teki Hind Recep
1: Evet.
0: filmi gibi bir örnek burada yok gördüğümüz kadarıyla. Hani Tabii ki Zwagintsev'in hikayesi
1: Minotaur.
0: Minotaur öyle bir yere gidiyor. Biraz daha anladığım kadarıyla metaforik de olabilir. Evet, o sonuçta Pavlikovski de zaten böyle bir Avrupa'nın bütün o siyasi geçmişi, o tarihin günümüze yansıması zaten bütün filmlerinde olan temalar. Orada da yine Pavlikovski ve Svegince de yarar gibi görünüyor.
1: Evet. Bakalım izleyeceğiz. Ben ufaktan heyecanlandım. Kan bu seni hemen hemen hiç heyecanlandırmamıştı. Beni iki konuştuk. İki buluştuk. Teşekkür ediyorum Melis.
0: Ben
1: Yorumların için.
0: teşekkür ederim. İyi
1: Zaman ayırdığın
0: akşamlar.
1: için. İyi akşamlar. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında 79. Cannes Film Festivali'nin sonuna doğru yaklaşırken Melis Behlil ile buluştuk. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
2: Açık Dergi. But if we're to have a perfect
3: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
7: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
8: You know this jazz music is quite the thing now.
9: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tezahür.
3: Tiyatro üzerine gündelik konuşmalar.
4: What keeps mankind alive?

0: Sky will punish, silence then oppress. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Tezahürde bu hafta İstanbul merkezli Ermeni tiyatro topluluğu Hangarts'ın yeni oyununu konuşacağız. 52 Hertz. Hangarts daha önce yaklaşık 3-4 sene önce gene konuğum olmuşlardı benim. O zaman William Saroyan'ın Yüreğim Dağlarda'dır oyununu konuşmuştuk. Ama bugün böyle çok daha başka bir yerden konuşacağız bence. O zaman Hangarts kimdir? Ermeni tiyatro yapmak bu ülkede nasıl bir şeydir? Biraz böyle bunlar üzerine konuşmuştuk. O yüzden o kısmı dinlemek isteyenlerin 2023'te yaptığımız o kaydı tekrar dinlemelerini umarak oraları biraz es geçeceğim. Bugün Lara Narin ve Zinnure Türe konuğum. Lara'cığım özellikle ekibin bir kurucusu olarak senden bu kısmı atlamamızda bir sakınca yoktur diye izin almak isterim.
3: 2023 müymüş ya?
2: Evet,
3: Üf,
2: evet.
3: ne
2: Bak.
3: kadar zaman geçmiş.
2: Yani o kısmı geçiyorum çünkü biraz sonra konuşacağımız oyun zaten Türkiye'de Ermeni olmakla ilgili bir hikaye. Lara oyunun oyuncularından biri, Zinnure Türe de oyunun yönetmeni. İkisine çok başka yerlerden sorularım var. Öncelikle Lara ile başlamak istiyorum Zinnure senin için uygunsa. Ben kendim yani tiyatro keyfi yani eleştirmenliğimde de tiyatro seyircisi olduğum alanda da bu otobiyografik işlere işte kişisel olanın genelle kurduğu ilişkiye kolektif hafızayı işaret eden işlere ya da bu kişisel olanın politik oluşunu çıkaran işlere büyük hayranlık duyuyorum. Yani bunu tiyatral olarak yani bir performans olarak sahneye taşıyabilmeyi çok kıymetli buluyorum. Yani mesela işte aklıma ilk gelenler Parezya, biri ve ikisi ayrı ayrı. İşte 12. ev. Şu anda ilk aklıma gelenleri sayıyorum. 52 Hertz de benim için biraz oradan çıkıp fırladı. Öyle biraz sen de az önce başlamadan önce söylüyordun. Ben en son belki 5 sene önce falan çıplak ayakların taşıdıklarımızı izlerken böyle hüngür hüngür ağlayarak durduramamıştım. Yani insanlar yanıma yaklaşıyor, sakinleştiremiyorlar falan saçma bir şekilde. Ya kolay kolay etkilenmiyorum böyle duygusu olarak. Sizin oyunda göz göze ağladım sizinle biliyorsun. Şimdi ben buradan çok uzun girizgah yaptım. 52 Hertz. Bir neyi anlatıyor? İki neden 52 Hertz? Zaten birbiriyle bağlantılı.
3: Ya bizim Zinnure ile yaptığımız ilk konuşmada bizim de kafamızda canlanan ve Zinnure'yi de arama sebebimiz şuydu yani biz Hangarz'ın kadınları olarak bir şey üretmek istiyorduk ve dedik ki zaten yani Türkiye'de tiyatro yapmak, oyuncu olmak, Ermeni olmak, kadın olmak bütün bunlar başlı başına birçok şey söylüyor. Ya Zinnure bunlarla oyun yapılır mı diye aradık Zinnure'yi. Baktık onun aklına yatıyor bu iş. Biz de
2: Zinnure
3: olacağına
2: hazine
3: inandık.
2: buldum diye sevinmiş olabilir o sırada.
4: Tabii.
3: Yani ben de seyirci olduğum yerden device oyunları izlediğimde kendimce yaptığım çıkarsamalar oluyordu. Bağlamlar oluyordu oyunlara dair ve tersinden düşününce bu elimizdeki şeylerle bir şey üretebileceğimize inanıyordum. Ve Zinnure de buna inanınca ve işte bunu bir dramaturjiye oturtunca böylelikle 52 Hertz ortaya çıktı. İsmi de biraz aslında direkt olarak dramaturgumuzun Miran Bulut'un bize getirdiği bir hediye oldu. Konuştuğumuz temalardan bir doğaçlamalar yapıyorduk. Bir şeyler cebimizde olmaya başlamıştı. Ya dedi bu aslında böyle bir balina var. Bunu biliyor musunuz hikayesini falan. Ya galiba duymuştuk falan olduk hepimiz. Ve biraz galiba buradaki hepimizin bu bahsettiğimiz temalardan ötürü hissettiği şeyle bağdaşan bir durumdaydı bu 52 Hertz balinası. Yani şey biraz post bilim perspektifinden baktığımız zaman yalnız olduğuna yoruluyor. Onun bu bambaşka frekansta varoluşu, ses çıkararak varoluşu ve sesinin duyulmadığına dair insanların, bilim adamlarının yorumu oluyor yani.
2: Peki siz oyunda dört kadınsınız. Hangars'ın dört kadın oyuncusu. Lara Narin, Tara Demircioğlu, yanlış okumak istemem, Diana Şilganya.
3: Çilingarya.
2: Şilingaya, pardon. Garine Marat. Doğru mudur?
3: Garine Maral
2: Ha, Çizmecihan, onu atladım. Dört kişisiniz ve bu hikayenizin aslında bir şeyi de var, çizgisi de var. Birazcık 52 Hertz'in oyunun hikayesinden bahsedip bunun sizinle kişisel olan bağını da konuşalım mı?
3: Çizmeci'm. Ya dediğim gibi bir böyle bir sesini duyuramamakla ilgili bir şeydi. Ama biz yola çıkarken işte sesimizi duyuramamakla ilgili çıkmamıştık aslında yola. Başka başka şeyleri araştırırken, belki etrafında dolaşırken bir anda burada ortaklaştığımızı fark ettik. Cebimizde biriken hikayeler ve tabii orada da yani o dramaturjik yaklaşımın Zinnure ile Mira'nın yaptığı çalışmaların da etkisiyle bizdeki o farklı frekansa doğru araştırmaya başladık biz de. Nerede 52 hertz hissediyoruzu araştırmaya başladık. Ve aslında oyunun bayağı merkezinde bu olmaya başladı bir noktadan sonra metnin.
2: Yani biz aslında sizin çocukluklarınızla başlayan bir Kınalıada'dan, yani hikayenin başlangıcı işte nasıl söylenebilir, adanın boşaltılması ile ilgili, yani bir yani noktadan
3: Tahliye
2: bahsediyor.
3: ediliyor,
2: Tahliye,
3: evet.
2: ha, kelimeyi getiremedim aklıma. Tahliyesiyle başlıyor ama o tahliye hali sizin kendi içinizdeki tahliyeleri de biraz açığa çıkarıyor gibi. Bu noktada birazcık Lara, sana ara verip Zinnure'ye şunu sormak istiyorum. Bu kadar yoğun bir şey sana geldiğinde ne hissettin? Bunu bir de şuradan soracağım. Bize şunu da söyler misin? Hocam, nedir bu device?
4: Oh. Şimdi yoğun Devize'ın her zaman yoğun bir tarafı var. Teknik olarak çok yoğun bir tarafı var. Çünkü böyle bayağı ciddi cerrahi operasyon geçiriyorsun. Masadasın sürekli. Çoğu zaman anestezi olmadan masadasın hatta. Oyuncular için ne kadar yorucu olduğunu, ne kadar yıpratıcı olduğunu tahmin edebiliyorum. Çok benzer şeyler üreten tarafta, yani diğer tarafta reji tarafı için de geçerli. Ya kolay bir süreç değil, hiç kimse için değil. Sadece o ameliyat yapıldıktan sonra onu, o dikişleri iyi yapmak önemli oluyor aslında. Ve onu da fena başarmadık gibi geliyor bana bu oyunda özellikle. Dolayısıyla device ne? Aslında çok bugünün dilini araştırmak demek bence çok net bir şekilde. Bugüne dair söz söylemek. Çünkü kendi sözünü söyleyebilmek demek ve bu kolektif bir yaratım süreciyle baş edebilmek demek her şeyden önce. Çünkü herkes baş edemez bu süreçle bu arada. Hani çok kolay bir şey değil. Her ekibin, her oyuncunun yapabileceği bir şey de değil. Uzun ve sancılı süreçler gerektiriyor. Ama çıkan sonucun çok kanlı canlı olduğunu her zaman gördüm, her zaman şahit oldum. Tantanalı olsa da, zor olsa da, yüklü olsa da eninde sonunda çok izlemesi heyecan verici ve ilham verici bir şeye dönüşüyor illaki. Bu kadar yoğun bir şey yaşamak çok kolay değildi, gerçekten değildi. Çünkü şöyle bir farkı var Hangards'la Device çalışmanın herhangi bir ekibe göre. Hangards ekibindeki kadınlar özellikle çok uzun zamandır birbirlerini tanıyorlar. Yani çocuklukları neredeyse beraber geçmiş. Dolayısıyla çok derin bağları var. O derin bağ hem ayağımıza takılan hem de yaprak yaprak, katman katman açılan bir şeye dönüştü. O da oyunun kendisinde bambaşka, senin de gördüğün üzere başka bir iletişim biçimi seyirciyle de, oyunun kendisiyle de ayrı bir parantez yaratıyor.
2: Belki burada Lara'ya şeyi sorabilirdim. İzlerken de en çok düşündüğüm şey oydu. Hani belli ki neredeyse bebeklikten birlikte büyümüşsünüz. Aynı sokaklarda, birlikte geçen yazlar vesaire. Ama oyun ilerledikçe o kadar kendinizi ve birbirinizi deşiyorsunuz ki yani normalde böyle işlerde hani kendini çok deşersin ama karşısındakini de böyle açıkça cesurca mı diyeyim bilmiyorum yani karşı tarafı kırma korkusu olmadan birbiriyle bu kadar açık iletişim kuran bir dörtlü görmek çok etkileyiciydi gerçekten. Bu süreci de sormak istiyorum. Yani birbirinize dair hissettiğiniz her şeyi bu kadar açık gerçekten yatırdınız mı masaya yoksa atıyordum ya benimle ilgili şöyle deyin böyle deyin diye mi ilerledi? Öyle yani çok sert bir süreç olsa gerek.
3: Garine, Tara ve ben okul arkadaşlarıyız. Aslında yani belli bir yaştan sonra biz arkadaş olduk. Yani lisede diyebilirim, lise ve sonrasında. Fakat çocukluktan da simayen birbirimizi tanıyoruz. Diana'yı çok uzun zamandır tanıyoruz. Oyunda spoiler vermeyeyim. Oyunda bol bol anlatıyoruz
2: Evet,
3: bunu,
2: yani Diana'ya,
3: hikayeyi.
2: yani Diana ile hala arkadaş olmanıza şaşırıyorum.
3: Ama şöyle biz aslında bu oyuna başlarken de güvendiğimiz şey bağımızdı birbirimizle. Aslında Hangards'la birlikte ilerlerken de yani sermayemiz diyeyim bu bağlantımız birbirimizle. Yani bu kadar çünkü başka gerçekten şeyde de söylemiştim, premier akşamında da söylemiştim. Artık daha da kalabalık bir ekip olduk ve birbirimize emanetiz ve bunun hakkını vererek yaşamaya gayret ediyoruz birbirimize bu özenle. Ama bu oyunda Zinur'un dediği gibi bir noktada bu bizim ayağımıza dolanmaya başladı. Yani böyle hiç karanlık bir şey ortaya çıkmıyor. Yani bir şeyler araştırıyoruz ve bizim arkadaşlığımızda da böyle yüzleşebilen sıkıştığımız noktalarda nerede zorlandığımızı birbirimize söyleyebilen bir arkadaşlığımız var neyse ki. Bunu buradan cesaretle ve buradan rahatlayarak açıldık diyebilirim.
2: Zinnu da bir şey söyleyecek galiba.
4: Ya çok kolay olmadı tabii. Yani çok yani onu çekene kadar uğraştık o sahneleri yapana kadar. Çünkü hani bir ilişkinin gerçekliğini ortaya çıkarmak için bu saldırgan taraflarımızı, birbirimizi hırpaladığımız taraflarını da ortaya çıkarmamız gerektiğini düşünüyorduk. Onun altını çizebilmek için bayağı uzun uzun çalışmalar yaptık. Çünkü çekiniyorlardı aslında bunu sahnede özellikle paylaş. Yani dışarıda öyle değiller tabii ki. Dışarıda böyle hani birbirlerine çok sert çıktıkları zamanları da şahit oldum ama çok güzel çözüyorlar. Onun ayrı bir ritmi var ama bunun sahnede nasıl görüneceğini tam da bilemedikleri için neyi ne kadar açacaklarından tam emin olamadıkları zamanlar oldu ama sağ olsunlar bize, yani bize reji grubuna diyeyim, işte Öykü, ben ve Miran'a güvenleri sağlam olduğu için çok cömert davrandılar hep.
2: Yani gerçekten böyle çırılçıplak kalmak gibi bir şey bir yerden sonra birbirine bu kadar güvenerek emanet etmek çok etkileyiciydi. Biraz şey kısmından da bahsedelim. Hani bu dramını değil de Hilal Polat'ın kostüm tasarımından başlayarak yani hani aslında biz bununla eğleniyoruz ama canımız da yanıyoru anlatan da bir rejisi var Zinure. Hani bu reji de biraz tabii ki device olduğu için birlikte yürümüştür eminim ama bu yolu kim seçti ne yani hani böyle mesela kimseyi ağlatmak istemediniz bir tek ben ağladım gibi bir şey.
4: Ya çok ağlayan oluyor. Çünkü bence biz kendimizi güvende hissettiğimiz bir alanda çok da tanımlayamadığımız bir hissiyatın içinde olduğumuzda bir boşalma yaşayabiliyoruz. Gerçekten duygumuzu yaşayabiliyoruz. Bence bu oyun biraz öyle bir alan sağlıyor, bir güvenli bir alan sağlıyor. O duygu geçişleriyle. O renkli dünyasıyla ama bir yandan da şefkatli bir yerden tırnaklarını hafif hafif geçirdiği tarafıyla hissiyatımız neyse onu yaşayabileceğimiz bir alan açıyor. Ve bence şu anda içinde yaşadığımız hem dünya hem çağ hem ülke hem İstanbul bütün bu katmanlarını düşündüğümüzde çok çok muğlak bir yerdeyiz. Çok tuhaf hissediyoruz kendimizi. Bunu çok konuşmuyoruz. Konuşabileceğimiz alanlar çok yaratamıyoruz. Bence pandeminin de ayrı bir etkisi var. Hala süregelen başka bir formun içindeyiz. Çok konuşmadığımız şeyler var ama çok güçlü bir hissiyat var orada. Yoğun yoğun bir hal var. O halin çıkabileceği, akabileceği bir alan yaratıyor bence bu iş.
2: Lale, sen ne söylemek istersin?
3: Ya seyircimizle de böyle daha nasıl derler içten bir bağ kurmuş olduğumuzu hissediyorum. En azından bunu tutturabildiğimiz kişilerin böyle bir kez daha gelip izlediğini, işte sohbetlerimiz oluyor bizim oyunun temaları etrafında. Hani buralardan takip ettiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Yani bir varoluş ve ifade olanağı buluyoruz karşılıklı.
2: Seyirciden peki çıkışta mesela ben her mutlaka kalır ve tebrik eder işte üzerine bir şeyler söyle konuşurduk yani hani ama ben koşarak kaçtım Zinnur'u gördü. Hani seyirciden nasıl dönüşler geliyor? Yani nasıl onlar size sizin gördüğünüzün dışında onlardan size beklemediğiniz tepkiler de geliyor mu onu merak ediyorum. Çok zor bir oyun çünkü gerçekten.
3: Ya bizi tanıyan kişiler için başka bir deneyim oluyor. Ama böyle çok içten yine ifade edenler oldu. Ya gerçekten böyle mi hissetmiştin? İşte aslında ben de öyle hissederim orada o bahsettiğiniz yerde. Hani ortak bir mekandaysak, bulunmuşsak. Ya da işte çocukluktan tanıyanlar ya ben sana demek öyle hissediyordun sen çocukken. Biz de ne kadar zor biri olduğunu düşünüyorduk. Gibi dönüşler
2: Terapi gibi
3: oldu.
2: yani
3: Bunlar
2: baktığında.
3: tanıyan kişiler, tanımayan kişilerle de şey bambaşka yani mesela ben işte o final sahnesinde falanca şeyi anlattığınızda geçen ay arkadaşlarımla yaşadığım o büyük durum aklıma geldi ve gibi böyle herkesin kişisel hikayesinde de bir yere dokunduğunu görmek çok mutlu ediyor tabii ki.
2: Peki yani demin biraz böyle Hilal Polat'ın kostümlerinden girdim de yani oyun sadece anlattığı şeyle değil anlatış biçimiyle de beni etkiledi. Yani Zinnure'nin belki de izlediğim en iyi rejisiydi. Hani bu zamana kadar ben bir sürü rejisini izlemişimdir. Ben bu benim için böyle gerçekten Zinnure ya bayağı bir şey falan artık böyle geldiğin nokta gibi bir hisle çıktım yani bu oyundan. Ya bu reji de tabii ki kişisel olanlardan çıkıyor. Birinizin yüzüne kıpkırmızı şeyler sürmesi, güneşe senin işte güneşlenmen ya da işte birinin sürekli yıkanması. Ya bu böyle absürtlüğü mü desem ya da işte tam tanımlayamıyorum ama bu rejiyi oluşturan ya da yardımcı elemanların bir araya gelişi, biri pasta yapıyor, biri bilmem ne yapıyor ama böyle hepsi darmadağınık ya ortalık ama aslında her şeyi anlıyorsun. Biraz bundan bahsetseniz ünlü de.
4: Yani sürecimiz biraz aslında kendi kendine işleyen bir hale geldi. Metinlerin kendi ihtiyaçları vardı çünkü. Önce metinler biraz yolumuz yani metinlerle ilgili yolumuz ortaya çıkmaya başladıktan sonra teknik bazı ihtiyaçlarımız da ortaya çıkmaya başladı. Çünkü şöyle bir şey var. Bir şeyleri anlatamayacağımızı biliyorduk. Yani söylemek istediğimiz her şeyi söyleyemeyeceğimizi biliyorduk. Ve o sözler yani şu an sahnede kullandığımız sözler biraz şey hapsedilmiş bir halde. O sözler ne kadar hapsedilmişse tırnak içinde onun etrafında olan dünyanın o kadar anlatmak istediklerimizi temsil ediyor olması gerekiyordu. Ve o yüzden orada kaos var, o yüzden orada çığırından çıkma var, o yüzden orada nezaket var, o yüzden orada şefkat ve bütün elementlerin hepsi var. Bizim bu oyunda anlatmak istediğimiz duyulamama hali ya da bazı şeylerle ilgili tuttuğumuz içimizde binlerce yıldır, yüzlerce yıldır belki de ya da belki birkaç 10 yıldır, birkaç yıldır tuttuğumuz şeylerin hepsinin o kelimelerin etrafında bir şeymiş gibi gezegen sistemi gibi diziliyor olmasına ihtiyacımız vardı. Ve onların da birbiriyle bir koreografik bir uyumuna ihtiyacımız vardı. Yani onu metin ve dramaturjinin merkezindeki şey anlatmak istediğimiz şey oluşturdu ve çağırdı aslında.
2: Yani ha pardon Lala
3: Ses dünyasıyla da çok
2: oraya gelecektim evet.
3: tamamlandı. Yani şey Gökçe ile Gökçe Uygun'la ve Güneş
2: Bozkır.
3: Bozkır'la çalıştık ve Not Duo olarak ilk defa birlikte ürettiler.
2: Onların da buradan otopsiyi anmış olalım böylece.
4: Aynen, evet.
3: Ya bu da çok büyük bir fırsat oldu. Gerçekten böyle bir ses dünyasıyla tamamlanmak. Son provalarda çünkü zaten o dünya ile çalışabilmeye başladık ve kafamızda bir şeyler tamamlanmış oldu bizim için.
2: Yani evet, ses ya, böyle her şeyin birbirini o kadar bulduğu bir iş ki, yani böyle çok saçma bir soru soracağım ama ekibin erkekleri kıskanmıyor mu? Yani ben çok kıskanırdım.
4: Valla
2: Deliriyorlar, deliriyorlar.
3: ekibin erkekleri de her oyun günü bizimleler ve gerçekten canla başla işte misafir karşılıyorlar, dekor taşıyoruz. O yüzden ekibin erkekleriyle beraber üretmeye devam ediyoruz bu
4: Ama
3: anlamda.
4: söz verdik tabii onlara da, hani ileride de illa ki
2: Gerek
4: beraber bir
2: yok.
4: şeyler yapacağız.
2: Bu iyi. Dekor taşıyorlar, insan karşılıyorlar falan dedi. Yani bu level hoşuma gitti. Yani yani ben böyle sonlara geliyoruz biraz daha. Hani size direkt boş bir sayfa verip sözü bırakmak istiyorum aslında. Bir şey sormayı ya da duygunuzu dinlemeyi unutmuş olma, yani atlamış olmak istemem. Yani ya bu, yani bir sürü şey konuştuk ama bugün bu programı dinleyenler niye izlemeliler 52 Hz'i? Belki buna dair bir şey söyleyebilirsiniz. Dinle, belki sen dışarıdan dahil olan biri olarak ilk sen bir şey söylemek istersin.
4: Yani bence şu anda çok etrafta görebilecekleri ve tanıklık edebilecekleri bir şey değil. Yani her seyirciye de uygun değil, bunu söylememiz gerekiyor. Biraz seyircimizin de mümkünse şey olması iyi oluyor. Hazır olması, hani neyle karşılaşacağına aslında. O yüzden oyun çok keyifli akıyor. Bundan eminiz ama bir yandan da çok kolay bir oyun değil. Ama çıkan herkesten duyduğum şey şu, katartik bir etkisi var. Enteresan bir şekilde uzun zaman devam eden bir hissi var. O hissi yaşamak için, o hissin açıklığını tatmak için gelebilirler.
2: Lara sen...
3: Bir seyircimiz yorum paylaşmıştı. Şey demişti, yani ben de şimdi bu yorumu yazarak görünür olmayı seçiyorum gibi bir ifade kullanmıştı. O
2: Oha.
3: beni çok etkiledi.
2: Evet.
3: Yani belki içini açmaya gönlü olan seyirciyle buluşmak için güzel bir fırsat olur Haziran'daki oyunlar.
2: Evet, ben de
3: 17
2: oyunların zamanını soracaktım.
3: 17 Haziran'da senin de izlemiş olduğun Aramyan Okulu'ndan Yetişenler Derneği'ndeyiz, Moda'da. Bizi şahane bir ev sahipliğiyle ağırlıyorlar. Çok şanslı hissediyoruz. Mekanı çok seviyoruz. 20 Haziran'da da Habitat sahnedeyiz Şişli'de. Yine böyle kendi mahallemizde
2: Evet.
3: oynamaktan çok keyif alıyoruz. Buluşmak için
2: Kaç oyun
3: sabırsızlanıyoruz.
2: oynadınız şu ana kadar?
3: Aa, çok zor soru.
4: Galiba.
3: 8-9 olacak sanırım.
2: Aa, bayağı oynadınız. İyiymiş.
3: Daha da devam edeceğiz.
2: Ben
3: Yazın da oynamak istiyoruz.
2: Aa, çok güzel.
3: Adada oynamayı çok istiyoruz bu
2: Açık
3: oyunu.
2: havada.
3: Bakalım.
2: Müthiş olur. Yani böyle şey vardı ya, o işte o son şeyi içmeyecektim falan gibi. O son şarkıyı çalmayacaktınız diye bildiğim bir oyun. Ferdi Özbeğen'e bağlamayacaktınız. Gerçekten herkesin böyle kalbini çekip çıkardığınız bir iş oluyor. Onunla da bağlayınca. Ya yani işin şakası böyle çok gülerek anlatıyorum ama bir şekilde Türkiye tiyatrosunda bana göre adı anılacak işlerden birisi ileriye dair, benim açımdan en azından öyle. Uzun yıllar oynasın isterim. Yani hem politik olarak söylediği şeyler, hem kişisel olarak söylediği şeyler, hem de tam Zinnure'nin bahsettiği bugüne dair tiyatroya bir şey söyleyen, Türkiye tiyatrosu bugün ne yapıyor da dair, işte 2026'da bunu yapıyorlarmış diyecekleri de bir şey olarak, böyle geleceğe bir şey bıraktığını düşündüğüm oyunlardan biri olmuş. Son sözü size bırakmadım, ben söyledim gibi oldu ama ellerinize sağlık arkadaşlar. Seyircisi ve alkışı bol olsun diyorum. Çok teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederiz Gülüncüğüm.
2: Herkese iyi akşamlar.
1: Tezahür.
5: Tiyatro üzerine gündelik konuşmalar.
0: What keeps mankind alive?

0: silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tezahür'le birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Gülün Dedetekin ve konukları Hangars ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6:30-8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
3: Günün Sözü.
2: Kanada'da özellikle gençlerde hayatın böylesine ağır ve ezici bir adaletsizlik silindiri olmaması gerektiğini belirten hayat görüşünün gerçekten karşılık bulduğunu görüyoruz. Piyasaların başarısızlıklara battığı bir dönemde piyasa dışı çözümlere ihtiyacımız var. Geçen ay Kanada'da yapılan seçimlerde muhalif Yeni Demokrasi Partisi'nin başkanlığını ezici bir oy farkıyla kazanan yeni sosyalist lider Abby Lewis, hayat pahalılığı acil durumuyla iklim eylemlerini birleştiren yeni somut politikaların Kanada'nın geleceğinde başarılı olacağını öngörüyor. Democracy Now!

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine.
3: Ты любимая, знаю.
4: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.
5: Ahengi Hengame.
6: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
7: İyi akşamlar Ahengi Hengame'den ve Apaçık Radyo'dan herkese merhaba.
8: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Bu kez ekibimiz tam kadro stüdyoda ve de Altuğ'u da getirtmeyi başardık bu kez.
8: Evet, öncelikle hepinizden özür diliyorum. Biraz fazla ara verdim galiba. 3 hafta falan oldu herhalde değil mi? 3 program oldu.
1: Özlettin kendini, evet.
8: Evet, evet. Aynen. Özlediniz. Özledim beni Alper.
7: Özledim galiba, evet. Bilemiyorum. Ya, gerçi bu aralar çok görüyorum. O yüzden özlemeye vaktim olmadı.
8: Radyoda özledim diyorsun.
7: Evet. Bugün ne çalıyoruz?
8: Bugün aslında geçtiğimiz yine bu zamanlar Analog Afrika tarafından yayınlanan Roots Rock'in Zimbabwe adlı albümün tanıtımını yapacağız aslında. Bu albüm hem LP hem de CD formatında çıktı geçen sene. Yanında insertleriyle beraber.
7: Kitapçıklarıyla
8: beraber. Bakalım, hani aslında keyifli bir program olacak sanırım.
7: Analog Afrika zaten yani herhalde 20 yılı aşan bir tarihi var. Uzun süredir çok önemli toplamalar yayınlıyor. Belki de işte Batı'da Afrika müziğinin bilinmesine en fazla katkı koyan plak şirketlerinden biri. İşte Afro bir sürü albüm var aklıma gelen. Legends of Benin, Afro Scream Contest,
1: evet,
7: miydi?
1: Evet, Scream Afrika'nın Contest. Kotonu
8: bir ikisi vardı attı galiba.
7: Evet. Birçok çok önemli işte Esiyaban plak şirketinden çıkan albümlerden bir toplaması var. Çok önemli toplamalara imza attı. Hala da imza atıyor. Yenilerde daha birkaç ay önce çıkan yeni toplamalar da var. Böyle biraz Latin kumbiya dünyasına da el atmış durumda. İşte Brezilya, Cape Verde gibi ülkelerden de önemli toplamalar yayınladılar. Bu da dediğin gibi geçen sene çıkan ve Zimbabwe'deki işte o 1970'lerdeki özellikle rock hareketini ele alan çok önemli bir toplamadan bahsediyoruz.
1: Toplamanın tam adını derli toplu söyleyeyim istedim. Roots Rock in Zimbabwe, The Modern Sound of Harare 1975-80 yıllarını kapsıyor. Harare bildiğiniz gibi Zimbabwe'nin başkenti. Tabii o yıllarda Zimbabwe ismini alması da uzun bir zaman almış ve bir süreç aslında.
7: 1923'te İngiltere'nin Birleşik Krallık'ın kolonisi olmuş Güney Rodezya ismiyle. Bu Rodezya ismi de bir İngiliz'den geliyordu değil mi?
1: Sesli
7: Rose. Evet. 19. yüzyılda o bölgede çok fazla ekonomik ve ticari işte faaliyette bulunan bir madencilik şirketi var. Orayı ona bağlamışlar daha doğrusu.
8: Biraz imtiyazlar, Cecil Rhodes bir takım imtiyazları alıyor. o dönemki yerel hükümetten diyelim. Daha sonra o imtiyazları kullanarak orada aslında kendi ismiyle bir devlet
7: kuruyor gibi bir şey. Evet.
8: Evet aslında.
7: Ama 1960'larda özellikle siyahiler artık yeter diyorlar. Bu ismi de değiştirmek istiyorlar. Bir de komşu Güney Afrika'da da işte Zambiya'da da olduğu gibi beyaz azınlığın oldukça etkin olduğu, baskın olduğu ekonomik ve politik açıdan bir düzen var aslında Rodezya'da da. Ama 1965'te bağımsızlık ilan ediliyor. Hani kimse uluslararası anlamda pek tanınırlık elde edemiyor. Ama sonrasında ülkeye biraz karışıyor.
1: Evet, 65 ve 80 arası iç savaş var. Yine beyazların hakimiyeti söz konusu. Güney Afrika'dan bahsediyoruz sonuçta. Apartheid gibi bir rejim söz konusu burada. Zimbabwe Rhodesia adını alıyor 1979'da. 1980'de ise bağımsızlığı tanınıyor artık ve Zimbabwe ismi yer alıyor literatürde.
7: Tabii çok.
8: Çok tarih dersi verdik galiba. Bir evet, müzik biraz, programı olduğumuzu unutmayalım.
7: Biraz evet bağlamı veriyoruz ama biz bu sosyopolitik evet, bağlamı.
1: Afrika olunca dayanamıyoruz değil mi?
7: Evet. Neler dinleyeceğiz?
1: Öncelikle Thomas Mapfumo ve grubu The Acid Band'e kulak vereceğiz. Zimbabwe'nin en tanınmış müzisyenlerinden. Birazdan ayrıntılı konuşuruz. Şarkılarının ismi Chico Chinotinetsa. Altuğ bulmuştu. Neler oluyor? Neler yaşıyoruz biz?
8: Evet, anladım.
1: Marvin Gaye'in What's Going On şarkısı gibi sorguluyor.
8: Shona dilinde.
1: Shona dilinde.
8: Vallahi sen Shona dinle de yine her zaman gibi akıcı derecede Afrika dillerine hakim Esra.
1: Sonrasında New Tutankhamen grubu gelecek huzurlarınıza. Amai Akıvatu şarkıların ismi. Ondan sonra ise Echoes Limited grubuna kulak vereceğiz. Soul Scene parçalarının ismi.

0: Evet, Ahenk Engamedesiniz tekrar. Roots Rocking Zimbabwe adlı Analog Afrika toplamasına üç güzel şarkı dinledik. Aslında bu toplamaya biraz da şöyle aslında söyleyelim. Programın başında bayağı uzunca bir politikte bir muhabbetimiz oldu aslında Zimbabwe ile ilgili, ama aslında bu toplamanın zaten biraz da yansıttığı dönemle ilgili bir şey. Çünkü toplama aslında biraz da o Zimbabwe'nin o dönemki geçiş dönemi, sömürgecilikten şu bugünkü Zimbabwe'ye geçiş dönemindeki o dönemki sosyal hayatı anlatan şarkılardan derlenen bir toplama. Dolayısıyla aslında hani buradan topu Alper hocama atayım.
1: Estağfurullah.
0: Herhalde
1: Tam işte
0: birazdan
1: 1970'ler değil mi? Ya zaten
0: evet
1: toplamanın da
0: 75-80 aynen.
1: 1975-80. 70'lerde bir yandan işte bu siyahi hareketler de güçleniyor. Ve o Rodezya'dan Zimbabwe'ye doğru gidişat başlıyor. Burada Thomas Mapfumo tabii çok önemli bir karakter. Belki de hani Zimbabwe'nin en politik...
2: Figürlerinden biri, evet.
1: Evet, bir anlamda hani Güney Afrika'nın Miriam Makeba'sı gibi, işte hani Hume Sekela'sı gibi. Gerçi o kadar politik değildi daha
0: Değil.
1: az gibi ama yani burada özellikle siyahi hareket içinde çok önemli bir rolü var. Ve zaten bu rock sahnesi de gittikçe gelişiyor ve müzisyenlerin aslında özellikle siyahi gençleri mobilize etme kapasiteleri ortaya çıkıyor. Konserler bağımsızlıkçı ve işte siyahilerin verdiği mücadele, ırkçılık karşıtı mücadelenin arenaları haline geliyor.
2: Chimurenga burada çok önemli bir kelime. Programın hazırlıklarını yaparken sık sık karşımıza çıkıyordu. İsyan ve bağımsızlık savaşı, protesto anlamında kullanılıyor Shona dilinde. Thomas Mapfumo da onun temsilcilerinden biri. Blacks Unlimited grubuyla da güçlerini birleştiriyor ve konserlerinde gençleri hem coşturuyor hem de politize ediyor. Bu da tabii bir terörle mücadele polis ekibi var ülkede beyazların kontrolünde. Kısa adı Patu. Patu'nun dikkatini çekiyor. Thomas Mapfumo hapishaneye atılıyor. Susturulmaya çalışılıyor. Ve de çareyi kaçmakta buluyor zaten.
0: Aslında orada Chimurenga'yı biraz da böyle hani şey daha net tanımlamak gerekirse, yani dediğin gibi hani politik anlamda bir şey neydi, bağımsızlık savaşı gibi,
2: İsyancı
0: isyan gibi
2: hareket, evet.
0: anlamı, hatta şey vardı galiba değil mi, bu ilk isyanlar, ilk bu Rodezya isyanı, daha sonra işte bu Zimbabwe'nin kuruluşu, birinci ikinci
2: Evet,
0: Chimurenga dönemi falan
2: doğru.
0: da vardı galiba. Ama Mapfumo'daki Chimurenga şu aslında, şarkıları, sözleri iki farklı anlama gelecek şekilde
2: Evet.
0: yazıyor. Yani bir aşk şarkısı aslında, bir tarafta aslında ikinci anlamı isyanı teşvik eden
2: Evet.
0: sözler anlamına
1: Aslında
0: geliyor.
1: birçok otoriter rejimde böyle değil mi?
0: Evet.
1: Güney Afrika'da
0: Değil
1: da
0: mi?
1: benzer şey var. İran sineması içinde aslında bu hep söylenir. O çift
0: Evet.
1: anlamlılık. İsterseniz hemen yeni şarkılarımızı
2: Olur.
1: anons edelim.

tane enfes şarkı dinleyeceğiz. Öncelikle The Storm grubu gelecek huzurlarınıza. Via the Zenotsa şarkıların adı. Sonra Echoes Limited'ı dinleyeceğiz, Angelina. Ardından The Face gelecek, Baby Please şarkılarının ismi ve de Black Unlimited, biraz önce ismi geçmişti. Onların Hangaiwa şarkısına kulak vereceğiz.

0: Apaçık Radyo'da Ahenge Hengame'yi dinliyorsunuz. Bugün Zimbabwe'deyiz. Size Analog Afrika'nın 2025 yılında çıkardığı bir toplamayı sunuyoruz. Roots Rocking Zimbabwe, The Modern Sound of Harare adını taşıyor bu albüm.
1: Evet, Analog Afrika'nın sahibi Sami Bin Recep'in her toplamasında olduğu gibi bu toplamanın da böyle bayağı 24 sayfalık filan bir kitapçığı var. Burada bu müziğin hikayesini çok ayrıntılı şekilde anlatıyor şarkılarla birlikte. Ama onun yanı sıra 1985'te yayımlanmış ve Zimbabwe'nin müzik kültürünü anlatan bir başka kitabı da yeniden bastılar.
2: Zaten albümü aslında ismi de bu toplamaya da ismini veren Fred Zinder'in Roots Rockin'in Zimbabwe kitabı.
1: Evet, yani bu konuda özel bir ilginiz varsa araştırıp bu kitabı da edinebilirsiniz. Öte yandan bütün bu müziklere ulaşmamız aslında tek bir insanın olağanüstü çabasına bağlı. Crispin Matema'dan bahsediyoruz. Sen biraz anlat istiyorsan.
0: Harareli bir müzisyen aslında, davulcu kendisi. O dönemde siyahiler pek albüm yapamıyorlar. Sosyal ve siyasi hayatta gerideler. Neredeyse bir apartheid denilebilecek rejim var çünkü. Kendilerine bir hayat bulamıyorlar.
1: 70'ler Zimbabwe'sinden
0: 70'ler
1: bahsediyoruz.
0: Zimbabwe'sinde. Crispin Matema'da bir şirket kuruyor. Teal Record Company adında ve bütün Zimbabwe'yi motoruyla geziyor ve genç yetenekli müzisyenleri bulmaya çalışıyor. Yarışmalar düzenliyor, stüdyolar kiralıyor, plaklar basıyor. Bugün size çaldığımız çoğu müzisyenin de kayıtları işte böylece Teal Record Company bu kayıtlarıyla ortaya çıkıyor. Hatta 70'lerde o kadar canlanıyor ki bu plak ve de müzik hayatı, Güney Afrika'nın ünlü Gallo firması da Zimbabwe'ye gelip bu plak heyecanına katılıyor.
1: Evet, Green Arrows, işte Black Sun Limited gibi birçok grup aslında bu Matema'nın girişimciliğiyle ortaya çıkıyorlar diyebiliriz. Şimdi gene bir dört şarkılık slotumuz var. Neler
0: Evet.
1: dinleyeceğiz?
0: Bu kez Shaft Form grubuyla başlayacağız. Give It parçasının adı. Sonra Dagger Rock Band gelecek. Viva Zimbabwe. Çok yaşa Zimbabwe diyecekler. Sonra ITC Blues Limited Porter şarkısını söyleyecek ve de Gypsy Karavan gelecek. Ardından Soweto Mubija şarkılarının adı.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Zimbabwe rock'ı dinliyoruz. Aslında bu sadece bir rock müziği değil. Tabii sizler de duydunuz. Soul, funk, gayet groovy bir müzik var. Aynı zamanda yerel mbakanka ve diğer hani yerel müziklerden de etkilenen ortaya eklektik bir müzik çıkmış. Programı hızla kapatacağız aslında, değil mi? Belki sosyal medya adresimizi hatırlatabiliriz.
1: Evet, tabii ki
0: Instagram'da
1: Apaçık
0: varız.
1: Radyo sosyal medya adresini tabii ki herkesin takip etmesini tavsiye ediyoruz. Bizim de Instagram'daki sosyal medya adresimiz
0: Ahengengame.
1: Ahengengame. Hem yeni programlar, bundan sonraki duyurular için de bu adresi takip ederseniz seviniriz.
0: Evet, haftaya yeniden buluşacağız sevgili dinleyiciler, ama programı kapatmadan önce sizlere çalacağımız dört şarkımız daha var.
2: Öncelikle The Green Arrows grubunu dinleyeceğiz. The Towering Inferno şarkılarının adı. Sonra Witch gelecek huzurlarınıza. Funky Reggae ismini tam hakkını veren bir şarkı. Sonra Baked Beans'i dinleyeceğiz. Introduction. Ve de New Tutankhamen grubuyla size veda edeceğiz. Joburg Bound şarkılarının ismi.
0: Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Herkese iyi akşamlar.
2: Hoşça kalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Delfin Erberdi ve Derin Erberdi'ye teşekkür ederiz.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
0: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece yeni parçalar dinleyeceğiz. İlk parçamız bir tekli Nel Blu Dipinto di Blu Volare olarak tanıdığımız Domenico Modugno bestesi. İtalyan piyanist Giuseppe De Gregorio'nun bir teklisi. Sanatçıya Geraldine Laurent, Louis Muta ve Stefan Kereçki eşlik ediyor. 8 Mayıs tarihli bu tekliyle programımıza başlıyoruz.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Sırada Korsika'dan bir sanatçı, gitarcı Stefan Casalta var. Affiletta grubunun eski bir üyesi. 15 Nisan tarihli albümü Cantia Lucendi Luna başlıklı albümden dinleyeceğiz. Destini di Corsica.

Sırada İspanyol şarkıcı, besteci Silvia Perez Cruz'un 8 Mayıs tarihli Oralabisal başlıklı albümünden bir parça var. En un Rincón.

Sırada iki gün sonra yayınlanacak bir albümden bir parça var. Albüm basçı Alon Neyar'ın Names and Places başlıklı albümü. Dinleyeceğimiz parçada trompette Itamar Boroçov eşlik edecek sanatçıya. Parçamız albümün açılış parçası Breathe.

Yine bir basçıdan, yine yeni bir albümden bir parça. Sırp Nenad Vasilić'in Non Artificial adlı albümü 8 Mayıs'ta yayınlandı. Bu albümden daha önce bir parça dinlemiştik. Bu gece dinleyeceğimiz parçanın başlığı Seven Drops.

Şimdiki sanatçımız İran'dan Mahammir Arab. 29 Mayıs'ta ACT etiketiyle bir albüm yayınlayacak. Unspoken. Albümde kendisine Kian Soltani, Lars Danielson ve Goldar Shahyar eşlik etmiş. Albümden yayınlanan ikinci tekli dinleyeceğiz bu gece. Gina.

Akdeniz Güneşi'nde ara sıra esin kaynağı Yunan mitolojisi olan albümler, parçalar da dinletiyorum. Bunlardan biri 22 Mayıs'ta yayınlanacak Daedalus başlıklı albümden bir parça olacak. Daedalus, antik Yunan mitolojisinde mimari ve zanaatla ilgili bir tanrı. Bilgeliği, bilgiyi ve gücü temsil ediyor. Sanatçımız Belçikalı soprano saksafoncu Pierre Vaiana, Mathieu Robert ve Fabian Fiorini eşliğinde icra edecek. Albümden yayınlanan ilk tekli Ariadne.

Sırada benim çok sevdiğim Akdeniz Güneşi içinde özel bir sanatçı, kontrbasçı Rono Garcia Fons var. Programımızın sinyal müziğinin de bestecisi. Torobo sanatçısı Claire Antonini ile ikinci albümünü yayınlayacak. Yayınlanması beklenen bu albümden yayınlanan ilk tekliği dinleyeceğiz. Sauvage Estonia.

Sırada İtalyan grup Enteneller ve klarinetçi Gianluigi Trovesi'nin Elpida başlıklı albümünden bir parça var. 13 Mayıs tarihli bu albümden dinleyeceğimiz parçanın adı Sud.

Sıradaki sanatçılarımız da İtalya'dan bir üçlü. Luca Falomi, Anais Drago ve Fausta Beccalossi. 5 Mayıs tarihli bir teklide dinleyeceğiz. Il Reale e il Riflesso.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Fransız gitarcı Gwen Carru liderliğindeki Django Nights beşlisinden dinleyeceğiz. Grupla aynı adı taşıyan albümden The Shake of Araby.

yapmıştı. Programımızın kapanış parçası tanıdık bir parça. Grup Balkan Union, albüm başlığı Pilgrimage, dinleyeceğimiz parça Dolama Dolamayı.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Delfin Erberdi ve Derin Erberdi'ye teşekkür ederiz.
1: Gelecek istasyon Taksim.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kuzey Songur ve Sevilay Sevinçli'ye teşekkür ederiz.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Karanlık Yüzü'nde bu akşam Wolf Parade dinliyoruz. X86 adlı ilk parçalar Cloud Shadow on the Mountain, Palm Road ve What Did My Lover Say?

2003 Montreal Quebec Kanada çıkışlı World Parade, 2010 yılında 5 yıllık bir ara verdikten sonra 2016 yılında tekrar toparlandı ve orijinal güçlü olarak yola devam ediyorlar. Indie Rock'ın post-punk revival damarına yakın sound'u ile Kanada'nın dışına taşan popülerlikleri onları ta Japonya'ya kadar taşımış. Grubun kurucusu eski Frog Eyes üyesi Spencer Krug vokal ve klavyeleri üstlenmiş. Ayrıca bestelerin de çoğu ona ait. Dan Bochner vokal ve gitarda ve de ikinci besteci olarak grubun yükünü paylaşıyor. Alan Thompson ise sadece davul çalıyor. Tiyor'un özellikle konserlerde ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilmek için ikinci gitarda Dante DeCaro ve synthesizer ustalığı ile Haji Bakara gruba eklemlenmiş ama sürekli olamamış. İkinci geri bir ara geldiklerinde ise yine Kanadalı ünlü grup Arcade Fire'ın multi-instrumentalist elemanı Tim Kingsbury gruba hem turnelerde hem de stüdyoda eşlik ediyor. İlk başta World Parade sadece EP'ler üretmiş. Four Song EP adlı ilkinden sonra Six Song EP adlı ikincisi 2004 yılında çıkardı. Gruptan Bokler'in eski grubundan tanıdığı Modest Mouse elemanı Isaac Brock ile buluşmak üzere Portland, Oregon'a gider. Ve aynı zamanda Sub Pop'un ortağı olan Brock grubu Sub Pop bünyesine dahil eder. O günden bu yana World Parade Sub Pop ile çalışıyor. Üç parça daha dinliyoruz. Little Golden Age, In the Direction of the Moon ve Ghost Pressure.

Ayık Ağırlık. Siz de bu akşam Wolf Parade dinliyoruz. Isaac Brock ilk Wolf Parade albümü Apologies to the Queen Mary için prodüktörlüğü de üstlenir. Ortaya çıkan albüm büyük başarıdır. 2005 yılında çıkan albüm 2006 Polaris Müzik Ödülü'ne aday olur. 2008 Haziran'da At Mount Zoomer adlı ikinci albüm çıkar. Montreal hemşehrileri sırlı Mount Zion'a selam duyuran albüm müzik basını tarafından çok beğenilmesine rağmen çok popüler olmaz. 2009 Kasım'da Expo 86 için çalışmaya başlayan grup 2010 yılı albüm bittiğinde oldukça tükenmiş durumdadır. Albüm çok beğenilir ama onların turne yapacak gücü bile kalmamıştır. Uzun ve depresif Kanada kışının da etkisiyle belirsiz bir süre için ara vermeye karar verirler. Şimdi gelen parçalar Paula Deezer Effect, Two Men in New Tuxedos ve Oh You Old Thing.

Bu ara 5 yıl sürer ve grubun tüm sosyal medya hesapları ile web sitesi kapanır. Ancak 2016 yılında yenilenen web sitesiyle birlikte tüm sosyal medyası tekrar canlanır. Kısa bütünlerin ardından üçlü 2017 yılında yeni albümleri Cry Cry Cry duyurur. 2020 albümleri Tim Mind sonrasında Berkner Arcade Fire ile turneye çıkar ve stüdyo müzisyeni olarak albümlerinde yer alır. Spencer Krug ise 13 sene önce ayrıldığı art rock grubu Sunset Dropdown ile tekrar çalışmaya başlar. Tüm bu yolun içinde grubun bir sonraki albümü Always Happy to Explode 2024 yılına gelir. Bu arada grubun eski parçaları dizilerde ve oyunlarda yer aldıkça artan popülariteyle sürekli turneye eder. Spencer Krug solo albümü Same Fangs'in turnesini hazırlanırken üçlü Kanada rock müziğinin yapı taşlarından olmuş durumda. Son parçalar geliyor Yulia ve Cave of Sapien.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kuzey Songur ve Sevilay Sevinçli'ye teşekkür ederiz. It is not in the rubbish, it is in
1: where you put the rubbish. Apaçık Radyo. Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan, Sevim Aslan ve Yakup Karbuz'a teşekkür ederiz.
3: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimi 211. portresi davulcu Vurmalılar Üstadı Kail Elzabar ile 6. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve çift ve çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 211. portremiz Kail Elzabar bir davulcu. Vurmalılar Üstadı başta da söylediğim gibi. 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismi Clifton Blackburn. Bu hafta size 211. portremiz Kail Elzabar'dan sunacağım 6. örnek. Kayıtları 1999'da gerçekleşen albüm Kail Elzabar's Ritual Trio featuring Pharoah Sanders, Africa and the Blues olacak. Albümde yer alan müzisyenler Kail Elzabar portremiz davullar vurmalılarda Ari Brown piyano tenor ve soprano saksafonda Malachi Favors basta Pharoah Sanders tenor saksafonda Susan Sandoval'da ikinci parçada sözde yer alıyor. Şimdi albümün ilk parçası olan K.A. Real başlıklı parça ki bir Joseph Bowie bestesi parça olacak bu. İkinci versiyonu ile başlıyor. Biz birinci versiyonu son parçası olarak bu albümde göreceğiz ama dinleyemeyeceğiz. Yaklaşık 12,5 dakikalık bir parçayla bugünkü dinletilerimizi başlayalım dilerseniz.

Albümün ikinci parçasına geldik. Albümün ikinci parçası Africanos Latinos başlığını taşıyor. Bir Cahil Elzaba, Susan Sandoval bestesi parça. Ve de bu parçada Susan Sandoval'ın sözüyle parçaya katıldığını gözlemleyeceğiz. Bu parçayı dinlemeden önce size bir kritik takdim etmek istiyorum. Bu kritik, Wikipedia'nın kritiğini şöyle genişçe bir şekilde bakalım. Africa and the Blues, Cahil Elzaba'nın, saksafoncu Pharoah Sanders'in yer aldığı Ritual Trio'sunun 1999'da kaydedilen ve Delmark etiketiyle yayınlanan bir albümüdür diye bir yaptığı girizgâhtan sonra Allmusic'teki yazısında Alex Anderson, grup daha uygun bir konuk isteyemezdi. Davulcu vurmalı sazlar üstadı Elzabar, çalış tarzı ile konusunda rahat olan çok esnek bir müzisyen. Bu post-bop kaydı genel olarak iç ve dış yaklaşımı tercih ediyor ve dışarıdan çok iç ağırlıklı. Aslında malzemenin çoğu oldukça melodik demekte ve yazıya şöyle devam ediyor. Esas yazının kendisine dönüyoruz. Sanders'in özgeçmişi, uhrevi muhteşem post-bop melodilerini bestelemekten John Coltrane'in 1964 sonrası albümlerindeki en sert ve atonal serbest caz eserlerini benimsemeye kadar her şeyi içermekte. Africa and the Blues hiçbir şey dürüstçe serbest caz olarak tanımlanamaz. Bu post-bop çalışması genel olarak iç ve dış yaklaşımı tercih ediyor ve dıştan çok iç tarafa yöneliyor. Aslında materyalin çoğu oldukça melodik. Bu durum Pharoah Song ve albümün adını taşıyan parça ki her ikisinde Elzabar tarafından yazılmıştır ile Coltrane'in Miles Mold ve Classic Autumn Leaves performansları içinde geçerlidir. Coltrane elbette Sanders'in başlıca ilham kaynağıdır ve Ritual Trio üyeleri Elzabar, Arif Brown ve Malachi Favors de onun eserlerinin büyük hayranıdır. Bu CD'yi etkileyen Coltrane 1965 yılında OM isimli albümünde atonal Coltrane'i değil daha çok 1960-64 yılları arasında daha erişilebilir post-bop Coltrane'dir. Sanders'in katılımı sayesinde Africa and the Blues, Ritual Trio'nun 1990'larda Delmark için kaydettiği tartışmasız en güçlü albümüdür demekte Alex Anderson. All About Jazz'de Derek Taylor ise olumsuz anlamda formülsel olmaktan çok uzak olan Elzabar son yıllarda Ritual Trio için tercih ettiği tarz kariyerinin en heyecan verici müziklerinden bazılarını ortaya çıkarttı. Bu albüm zaman zaman geçmiş projelerin güzergahında biraz daha fazla kalsa da bu önceki çalışmalarla desteklenen başarılı çizgiyi sürdürüyor. Neredeyse Sanders'in emekliliğinde kesin olarak kanıtlandığını gösteriyor diyor ve biz parçamıza dönelim dilerseniz. Parçamızın başlığını anımsayalım. Parçamızın başlığı Africanos Latinos, bir Cahil Elzabar, Susan Sandoval bestesi parça yaklaşık 10 dakika sürecek.

Notes.

Üçüncü parçamızın başlığı bir John Coltrane bestesi parça, Miles Mol. Yaklaşık 7,5 dakika sürecek. Bu parçanın dinletilerine geçmeden önce size gene bir kritik takdim etmek istiyorum. Bu sefer yerli bir site, Jazzkolik'ten bir size eleştiri takdim edeyim. Burak Sülünbaz imzasını taşıyan bu kritik şöyle diyor. 2000 yılında Delmark etiketiyle yayınlanan Africa and the Blues yaşadığı zaman öncesinde ve ilerisinde hayaller yaratan zamansız perküsyon ve vurmalı çalgılar erbabı Kyle Zabar'ın, Malachi Favors ve Ari Brown'la oluşturduğu Ritual Trio'nun bir yaratımı. Bu albüme en çok değer katan özgür nefes ise Pharoah Sanders. Afrika düzlük yükselen seslerin caz formlarıyla kesiştiği bin bir ton buketi gizli bu albümün içinde. Kahil Ezabar'ın zamanın enerjisine odaklanıyor. Geçmişten günümüze, geleceğe, bize getirdikleri ve götürdükleri üzerine muhasebeler yapıyor. Uygarlıkların insan tarihine etkilerini irdeliyor. Ana fikirler Ezabar'ın zihninden yolcular çıkmış olsalar da müzisyenler arasındaki telepatik uyum, kimyalar uyuşması yaratılan müziği nefes alır kılıyor. Zihinleri açıyor, algı sınırlarını genişletiyor. Sanders'in nefesindeki lirik Afrika tonu, dönemin önderleri Coleman, Ayler ve Coltrane'in gölgelerinde üzerimizde hissetmemizi sağlıyor. Ritual Trio, geçmişi temsil ederken bu zengin tarihi perspektif bizi yaşadığımız güne götürüyor. Ve fark ediyoruz ki dün, bugün ve yarın dediğimiz şey sadece zamanı nitelendirdiğimiz kelimelerdir. 19 Eylül 2016 Pazartesi Jazzkolik'te dediğim gibi Burak Sülünbaz'ın kritiğini size takdim ettim. Şimdi tekrar üçüncü parçanın başlığına dönelim. Üçüncü parçamızın başlığı Miles Mold, bir John Coltrane bestesi parça, yaklaşık 7,5 dakika.

Albümün dördüncü parçasına geldik. Albümün dördüncü parçası bir landmark. Hepimizin bildiğim kadarıyla tabii ki bildiğini tahmin ettiğim bir parça. Joseph Kosma, Jacques Prévert, Johnny Mercer bestesi bir parça. Autumn Leaves. Yaklaşık 11,5 dakika sürecek bu parçamız.

Beşinci parçaya geldik. Beşinci parçamızın başlığı Africa and the Blues. Bir Kayle Zabar bestesi parça. Yaklaşık 7,5 dakikalık bir parça. Bu parçayla albümümüzü bitireceğiz. Çünkü zamanımız yetmiyor. 6 ve 7. parçaları size takdim edecek zamanımız kalmıyor. Kapatmadan önce albümde yer alan müzisyenleri ben size anımsatayım. Kayle Zabar davullar vurmalılarda. Ari Brown piyano, tenor ve soprano saksafonlarda. Malachi Favors basta. Pharoah Sanders tenor saksafonda, Susan Sandoval ise ikinci parçada sözleriyle katılmıştı bu albümün kaydına. Evet, parçamız ve albümümüzde aynı ismi taşıyan parça Africa and the Blues, bir Kayle Zabar bestesi parça. Yaklaşık 7,5 dakika sürecek.

0: Evet, albümün aynı ismi taşıyan Africa and the Blues başlıklı Kahile Zabar bestesi parçayla bugünkü dinletilerimizi bitirmiş olduk. Aslında albüm 7 parçadan oluşuyordu ama ben size 2 parçayı takdim edemedim. Pharoah's Song başlıklı Kahile Zabar bestesi parça ve de K.A. Real girişte dinlediğimiz ikinci versiyonu dinlediğimiz parçanın birinci versiyonu olan Joseph Bowie bestesi parça. Bu iki parçayı maalesef size takdim edemedim. Albüm detaylarına Discogs'lardan, RadioMusic.com'dan, SoundCloud.com'dan, JazzMessengers.com'dan, AllAboutJazz.com'dan, Delmark.com'dan ve de JPC.de sitelerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 211. portremizin 7. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu, virüsten doğal afetlerden uzak, radyonuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devamını dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve her türden olumsuzluktan Apaçık Radyomuzun Irak olarak yaşamasını temin ediniz. Saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan, Sevim Aslan ve Yakup Karbuz'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: şimdi ve burada.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Herkese merhabalar. Eldesler programının bir yeni bölümünde ben Akıncan Eldes. Bu hafta yine tek Eldes benim programda. Bu hafta sizlere geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren birisinin albümünü çalmak istiyorum. Patti Smith'in. Dinleyenler arasında Patti Smith'i sevip de konserine gidemeyen varsa ona teselli olsun. Konsere gitmiş birisi varsa da ona da hoş bir anı olsun umarım. Şimdi Patti Smith'in Dream of Life isimli 1988'de çıkardığı albümü sizlere çalacağım. İyi dinlemeler.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: words.
1: Apaçık Radyo.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

Your sweet expression.

Hey.

to the beat.

think about me sometimes, baby. I just want you to call me.

Sorry, boy, I apologize. Come to me one morning,